Sevgili kardeşlerim, önemli bir şey mi bu mutluluk? Çok önemli bir şey. İnsanlar bu hakikatleri bilmedikleri, göz önüne getirmedikleri için genel anlamda başkalarını rahatsız eden davranışların sahipleri her zaman olabilirler. Ve etrafındaki insanlara verdikleri mutluluk kadar kendileri de mutsuz olurlar. Ondan sonra da bunlar hep başkalarını sorumlu tutarlar. O bana kötü davrandı, o beni üzdü. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki birisi size kötü davranıyor. Siz onlara kötü davranmak mecburiyetinde misiniz? Nefsinizin afetleri bunu ister. Size kötü davranana sizin ondan daha kötü davranışlarda cevap vermeniz. Nefsinizin afetleri bu istikamette dizayn edilmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, sizin nefsiniz değil de ruhunuz duruma hakimse, siz nefs tezkiyesini, tasfiyesini gerçekleştirmişseniz, o zaman onların size karşı yaptığı kırıcı davranışlar sizi üzemez. Nefsinizin afetleri mevcut olmadığı cihetle siz o kişiye kin duyamazsınız. Size yaptığı kötü davranış sebebiyle ondan intikam almak sizin hedefiniz olamaz. İnsanları sevmeyi öğreneceksiniz. Elbette zaten size en güzel davranışlarla yaklaşan insanları otomatik olarak seversiniz. Onlar sevilmeyi hak edenlerdir. Ama biz sizden onu istemiyoruz. Onun daha ötesini istiyoruz. Sizin tarafınızdan mutlu edilmeyi hak etmeyenleri de mutlu kıldığınız zaman Allah'ın temel emrini yerine getirmiş olursunuz. İyiliğe karşı iyilik, iyiliğe karşı bir şey yapmamak, kötülüğe karşı İyilik, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak. Kötülük sebebiyle intikam almak. Bunlar ayrı ayrı hedeflerdir. Bir, Allah'ın tarafı var. Allah Teala size iyilik yapana iyilik etmenizi, size kötülük yapana da iyilik etmenizi ister. Bundan muradı nedir? Bundan muradı böyle bir olay karşısında muhtemeldir ki kötülük eden kişi bundan utanç duyacaktır. Belki de o günden itibaren size karşı olan kötü davranışlarını sona erdirmiş olacaktır. İşte bu hedefe dayalı olarak sevgili kardeşlerim, hepinize diyoruz ki seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Bir, sizinle o kişi arasındaki bir olay. İki, sizin o kişiyle konuşurken onunla başkaları arasındaki olayların dizaynında da ona en güzeli tavsiye etmeniz. Affetmeyi bilsek, bize iyilik edenleri zaten severiz. Ama o zaman affetmeyi bilirsek, kötülük edenlerden de nefret etmeyiz. Daha ötesi var mı? Evet var. Bize kötülük edenleri de sevmek. Bize kötülük edenleri de iyilik etmek. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman
o kötülük yapan insanların yaptıkları kötülük sebebiyle utanç duyduklarını göreceksiniz. Eğer idrakleri açıksa, sizin söylediklerinizi idrak etmişseler ve kalplerine bu girmişse, o zaman onlar huzursuzluk duyacaklardır, af dilemek gereğini duyacaklardır. Siz bunu onlara kötülük ederek, intikam alarak gerçekleştiremezsiniz. Böyle bir hedefe ulaşabilmek ancak kötülük eden o kişiye en güzel davranışlarda bulunmanızla mümkündür. Ve bu da sizin insanlara karşı olan sevginizin bir sembolüdür. Kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Ne olur kötülüğe iyilikle mukabele ederseniz? O kişiyi, size kötülük eden kişiyi utandırmış olursunuz. Ama hedefiniz hiçbir zaman bu olmamalı. Hedefiniz ona, onun size yaptığı kötü davranışlara karşı hep en güzel davranışlarla cevap vermek ve onun yanlışlarına iştirak etmediğinizi, onun idrak etmesini temin etmek olacaktır. Peki sonuç nedir? Sonuç mutlaka o kişinin adım adım değişmesidir. Sizinle arkadaşlık ettikçe ne kadar zorlarsa zorlasın, ne kadar yanlış davranışlarda bulunursa bulunsun, sizin ona karşı kin duymadığınızı, intikam almak sevdasında asla olmadığınızı, onun idrak etmesi, onun yeni bir vadiye girmesini sağlayacaktır. Bu vadi mutluluk vadisidir. Sevgili kardeşlerim, onu nefret hattı uçurumun kenarından aldınız, bir güzellikler noktasına ulaştırdınız o vadide. İşte bunu gerçekleştirmenizin arkasında nefret olamaz. Nefret böyle bir hedefe hiçbir zaman sizi götüremez. O size kızmıştır, size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranmışsınızdır, intikam almışsınızdır. Onun size yeniden kötü davranması için zemini hazırlamışsınızdır. Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Başkaları bize karşı her zaman yanlış davranabilir. Nereden biliyoruz onların Allah ile olan ilişkilerinin derecesini? Belki Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlarla karşılaşırız. Ve onlar kötü davranacaklardır. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. İşte bizim bütün bunları hesaba katarak o kötü davranan insanlara en güzel davranışlarda onları değil kıracak, değil onlardan intikam alacak, onları mutlu edecek davranışlarla cevap vermemiz onların kafalarında kocaman bir soru işareti oluşturur. Bu kim derler? Biz şimdiye kadar alıştığımız dünyada herkes bize zaten kötülük ediyordu. Biz de onlara kötülük ediyorduk. İntikamımızı alıyorduk. Şimdi intikam almamız gerekmeyen birisi var karşımızda. Bize hiçbir kötü davranışı olmadı bugüne kadar.
Bu düşünce standardı onları güzele, daha güzele götürecektir. Başka bir alternatifin oluşması mümkün değildir. Siz o kişilerin, size kötü davranan kişilerin bütün davranışlarına başka insanları olsaydı sizin davranışınız onları nasıl mutlu edecekse bunları da mutlu edecek hüviyette bir cevaplar dizisi ulaştırmanız halinde hedefe varırsınız. Mutlaka varırsınız. O kişi öfkelenecektir, sinirlenecektir. Sizin de kendisine aynı sinirle, öfkeyle cevap vererek kavganın başlaması ve insanların birbirini incitmesine ulaşan bir noktaya yaklaşmanızı temin edecekti. Ama sizin güzel davranışınız, onun bütün kötü davranışlarının toplamına karşı sizin hiçbir zaman o vadiye girmediğinizi, o kapkaranlık dünyaya adım atmadığınızı göreceklerdir. Siz onlara aydınlık götüreceksiniz. Siz onlara nur götüreceksiniz. Siz onlara Mehir Vakfı'nın mensupları olarak huzur ve sükunet ulaştıracaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, güzel dostlarım, bir tarafta Allah var. Size kötülük edene de, iyilik edene de iyilik etmenizi emreder. Bir tarafta şeytan var. Size kötülük edene de, iyilik edene de kötülük yapmanızı emreder. Hiçbirinizin şeytanın esiri olmayacağınıza inanıyoruz. Belki başlangıçta bizi tanımadan evvel bu istikamette yanlış davranışlarınız olmuştur. Size kötü davrananlara siz de kötü davranmışsınızdır. Buna bir hak da telakki etmiş olabilirsiniz. Çünkü böyle bir imkan Kur'an-ı Kerim'de var. Adına kısas diyor Allah-u Teala. Böyle bir davranış biçimi yapmak da mümkün. Ama size kötü davranan birinin yaptığı kötülüğün aynını ona yapmak suretiyle ondan intikam almanız sizlere yakışmaz sevgili kardeşlerim. Mihr Vakfı'nın mensuplarına yakışmaz. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Sizler ilmi bizim doğrudan Allah'tan almamız sebebiyle Allah'tan alanlarsınız. Biz sadece bir telefonuz. Allah Teala bize ne öğretirse size ancak onu öğretebiliriz. Hiçbir zaman görevinizin başka insanları mutlu etmek olduğunu unutmamalısınız. Allah Teala'nın hepimizden istediği şeyin bu olduğunu unutmamalısınız. Bir gün dünya sulhu kurulacaktır. Bu sulhun ana hamurunun kötülüğe karşı da iyilik olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutlu olmasına sebebiyet veren her davranışınız size derecat kazandırır. Biliyorsunuz ki cennete girenler kazandıkları dereceler
derecelerden fazla olanlardır. Cehenneme gidenler de kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Öyleyse hedefinizin neden başka insanları mutlu etmek olduğunu, böyle bir düşünce tarzı, böyle bir felsefe, böyle bir alternatifler dizisi size hep başka insanları mutlu etmenin göreviniz olduğunu hatırlatmalıdır. Onlar sizi mutlu ederse zaten siz de onu mutlu etmeye otomatik olarak çalışırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Size zararı dokunmayan kişiye sizin de bir zararınız dokunmaması hali gene eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek burada eşyanın tabiatını aşmanız lazım. Siz Allah yolunda olan devrin imamının etrafındaki birinci daireyi teşkil edenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı hep başka insanları mutlu ederek mutlu olmaya yönlendirin. İnsanları mutlu etmeye adayın kendinizi. Her başarınız sadece onları mutlu etmez, sizi de mutlu eder. Her başkasına zarar veren kişi aslında kendi huzursuzluğunu yaratan insandır. Her başkasına mutsuzluk verdiği olayın arkasından kendisi sıkıntı ve huzursuzluk duyar. Çoğu zaman da buna pişmanlık eklenir. Normal bir anlayış standardına sahip olan insan yaptığı kötü davranıştan başkasına zarar vermişse bundan pişmanlık duyması normal bir olaydır. İşte hepiniz için bir davranış biçimi hedef alınmalıdır. Başkasına iyilik ederseniz zaten bundan mutluluk duyarsınız. Ama başkasına bir yanlış sebeple onu üzecek bir davranışta bulunmuşsanız derhal af dilemelisiniz. Onun sizi affetmez süresince de ona en güzel davranışlarda bulunmalısınız. Bu davranışınız ondan sonra da devam etmeli. İnsanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hepinizden bunu istiyoruz. İnsanları sevin. Ve o sevdiğiniz insanları mutlu etmeye çalışın. Huzur içinde yaşamalarını temin etmeye çalışın. Buna metaldar olun. Onlara verdiğiniz mutluluk kadar siz de mutluluk yaşayacağınız için, her birine verdiğiniz mutluluk için etrafınızda hep insanlar her zaman var olacağı cihetle bir ömür boyu mutluluğu yaşamanız mümkün olacaktır. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hepinizin huzur içinde yaşamanızı, hepinizin başka insanlara mutluluk vererek mutlu olmak hedefine dayalı olarak etraflarına en güzel davranışlarla hitap eden kişiler olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Allah Teala'nın hepiniz için hedefi aynıdır. Mutlu edin ve mutlu olun. Biz de sizlere söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Mutlu edin ve mutlu olun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti, sizlerle bir yarenlik yapmak üzere huzurlarınızdayız. Hamd ve şükür ederiz Yüce Rabbimize ki bize bunları bahşetti. Sizlerle her gün sizin aranızdan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizin için olan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizi mutluluğa çağıran birisi olarak varız. İşte o birisi bir Allah dostu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki o bizi kendisine dost kıldı. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Azatsız köle kıldı. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu kölelik devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu Allah'a köleliğin ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu anlatmak çok kolay değil. Nasıl başlıyorduk? Allah'tan hoşlanmaya başlarsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sonra hayran olursunuz. Hayranlığınsa nihayetinde Allah'ın azatsız kölesi olmak vardır. O yaratandır. O kölenin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Görmek, yaşamak lazım. Kelimeleri sığmaz ki. Anlatılamaz ki. Onu sevmek, ona aşık olmak, hayran olmak, onun tarafından köleliğe kabul edilmek, kainattaki en büyük şereftir. Allah'ın kölesi olmak, o noktada sizin iradenize ihtiyaç yok. İlahi irade, cüz'i iradeyi vesayeti altına alıyor. Burada vekalet yoktur. Burada vesayet vardır. Onun tarafından idare edilmek. Onun tarafından her yaptığınızın yaptırılması. İşte o her şey çok mu güzel, bize mi öyle geliyor sözümüz buna dayalı sevgili kardeşlerim. Sahibimiz o. Her şeyi en güzel standartlarda gösterir ve yaşatır. O Allah, kainatı yaratan, altı alem yaratan ve rahmeti ve ilmiyle de yedincisi olarak o yaptıklarını, vücuda getirdiklerini kuşatan Allah. Ne istiyor sizlerden? Allah Teala sizlerden ne istiyor sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuzdan başka ne istiyor ki? İstediği bir tek şey var. Hepinizin sadece mutlu olmanız. Bütün o peygamberler, resuller, şeriat kitapları, sohbet kitapları,
Bunların hepsi sadece biz insanların mutluluğu için indirildi. Arkasında başka hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Peygamberlerine indirdiği bütün şeriat kitapları sadece bu mutluluğu sağlamak için indirilmiştir. İnsan doğar, yaşar, yaşlanır ve ölür. Ya da üç kelimeyle doğar, yaşar, ölür. Bir hayat biz istesek de istemesek de Allah'ın kader çizgisi üzerinde sonlanacaktır. Hitam bulacaktır. İşte Allah Teala hepinizin bu hayatı sonsuz bir mutluluk içinde yaşamanızı istiyor. Sizler ne kadar mutlu olursanız sizi sonsuz seviyede seven Allah, o da sizin mutluluğunuz sebebiyle mutlu olur. Yarattıklarını mutlu görmek ister. Onun için yaratır. Bir kısım insanlar bu mutluluğa liyakat gösterirler. Bir kısmı göstermezler. İşte bizim naçizane tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, o liyakat sahipleri olun. Yani layık olanlar. Yani arabayı çekenler, arabanın içindekiler değil. Öyleyse gecenizle, gündüzünüzle başka insanlara mutluluk vermek için yaşayın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına mutluluk veren herkes, o mutluluk verebildiği insanların en az iki katı mutluluğu yaşar. Allah'ın kanunu bu. Kim başkalarının mutluluğu için yaşarsa, kim başkalarının mutluluğuna kendini adamışsa, o kişi mutluluk verdiği kişinin mutluluğunun iki katını yaşar. Hem Allah o kişiye mutluluk verir, hem de ruhu nefsine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, herkes dostunuz olsun. Sakın insanlara size bir görev verildiği zaman tahakküm etmeyin. Ne yazık ki insanın benliğinde çok derin bir yerleşik dizaynı var tahakkümün. Ne zaman sevgili kardeşlerim, kime bir yetki verdiysek, arkasından bu yetkinin sahibi olan kişinin eline geçen her fırsatta etrafındaki kişilere tahakküm ettiğini görüyoruz. Yani Allah'ın emirlerinin, onlara tebliğinin ve onların severek yaptıkları o emirlerin ötesinde üstünlük duygusunu onlara kabul ettirebilmek için nefsinin afetlerinin de devreye girdiğini görüyoruz. Herkes de başlangıçta böyle oldu. Nadir kardeşlerimiz kendilerini bu tahakküm denen canavardan kurtarmayı başardılar. Ama onların sayıları az sevgili kardeşlerim. Öyleyse
kendinizi tanıyın. İbret aynasında kendinize bakın. Ulul emr kardeşlerimiz. Eğer etrafınızdaki insanlara tavır koyuyorsanız, onların söylediklerini, hedeflerini gerçekleştirmekte onlara yardımcı olmak yerine onlara engel oluyorsanız, sırf onlardan üstün olduğunuzu onları ispat etmek için, o zaman size soruyoruz, ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Siz Allah'ın yoluna mutlu olmak için girdiniz, öyle değil mi? Neden mutsuzsunuz? Arkasında ne olduğunuzu ne diyorsunuz? Sadece siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi etrafınızda kim varsa onların hepsine size Allah ne kadar imkan verdiyse onun hepsini kullanarak mutluluk ulaştırmak. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna vakfetmelisiniz. Ancak böyle huzuru yakalayabilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. O zaman hiçbir şey sizi yıldıramaz. Öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala kainatı, ilahi kudret her noktasında belli oluyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizin mutluluğu için görevlendirildik. Başkalarına mutluluk yerine mutsuzluk verenler, nefslerinin zebunudurlar. Nefslerinin ve dolayısıyla o nefsin arkasında bulunan nefsi kullanan şeytanın veya daha geniş bir tabirle tağutun, insan ve cin şeytanların hegemonyası altında o kişi hem kendisini mutsuz eder hem de başka insanları. Davranış biçimlerinize dikkat edin sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerinizin arkasında sakın nefsiniz olmasın.

Düşünün sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Bu dünyada tecrübe geçirmenizden de bu dünyada yaşamanız uygun görüldü. Bu dünyada teçhiz edildiniz. Cihazlandınız. Bu dünyada yaşamanın şartlarına sahip kılındınız. Evvela Allah'ın Rahman esması bu dünyayı sizin için yaşanılır bir hale getirdi. Sizin yaşamanız için oksijen lazım. Rahman esması ağaçları vücuda getirdi. Allah'ın ilahi kompütürü sünnetullah eliyle. Onların yaptığı klorofil özümlenmesiyle fotosentez yoluyla onlar karbonhidratları oluştururken oksijen açığa çıkardılar. Hala ve kıyamete kadar da bütün bitkiler oksijen açığa çıkarmaya devam edecekler. Güneşin ışıklarının var olduğu sürece. Öyleyse her şey, her varlık bir görev yapıyor. Bir hedefe dayalı olarak yaratılmış. Siz de sevgili kardeşlerim, her biriniz başka insanların mutluluğunu sağlamak üzere yaratıldınız. Ki siz mutlu olasınız. Ne zaman kendini akıllı zanneden bir sürü insan bunun tam tersi yoldan hareket ederse, nefsinin afetleri devreye girerse, ve insanlara hükmetmeye, nefsinin afetlerini de devreye sokarak hükmetmeye kalkarsa, o mutsuz bir insan olur. Bunun çözümü yoktur. Kişi nefsinin kölesi olmaktan kurtulmadıkça, tahakkümden kurtulmadıkça mutluluğa asla ulaşamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, buraya bizim yanımıza mutlu olmak için gelmediniz mi? Peki bu yaptıklarınızla Allah'ın size sunduğu mutluluğu elinizin tersiyle itmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakın göklere, masmavi bir gök göreceksiniz. Beyaz bulutlar, denizin koyu mavisi, etrafınızdaki ağaçlara, çiçeklere dikkatle bakın. O farkına varmadığınız güzellikler etrafınızı kuşatmış vaziyette. Sıyrılın dünyanın üzerinizdeki ezici atmosferinden. Allah'a kul olun. Allah için yaşamaya başlayın. O zaman Allah Teala dünyanızı değiştirecek. Diyeceksiniz ki aynı gök, aynı bulutlar, aynı deniz, aynı çiçekler, aynı ağaçlar. Evet, %100 haklısınız. Ama artık onları başka renklerde, çok daha güzel hüviyette görebileceksiniz. Çünkü onlar hakkında hüküm veren sizin hüküm ferma olduğunuz kendi iç dünyanız.
onu nasıl çalıştırırsanız o standartlar altında yaşarsınız. O yukarıdaki sizin hepinizin, istisnasız hepinizin sadece mutlu olmanızı ister.

Nesiniz diye şeklinde algılıyorlar. Yani bütün insanlar dünyaya Allah'a ibadet etsinler diye gönderilmiş. A benim sevgili tontonlarım, şu dinlerini bilmeyen zavallı kardeşlerim ve din alimi geçinen zavallı kardeşlerim. İşte siz İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Öyleyse işte bunlar ibadetler. Öyle değil mi? Hepiniz bunları yapmıyor musunuz? O zaman size bir soru sormayacak mıyız biz? Neden mutsuzsunuz? Biz neden mutluyuz da siz neden mutsuzsunuz? Hani Allah Teala insanları ibadet için yaratmıştı? İşte yapıyorsunuz ibadetinizi. Hep huzursuzsunuz, sıkıntı içinde yaşıyorsunuz. Çatacak adam arıyorsunuz. İbadet etmeyen insanlardan ibadetinizin dışında ne farkınız var ki? Ama eğer orada durur da şu ibadet etmekle kul olmak arasındaki farkı, abd ve abid farkını, abd kul, abid ibadet eden, ikisini de kulluk etmek parantezine alan sizler çok büyük bir hatanın içinde değil misiniz? Mal meydanda değil mi sevgili kardeşlerim? Biz neden mutluyuz? Siz ibadet ediyorsunuz, biz sizden çok daha fazla ibadet ediyoruz. Siz 5 vakit namaz kılarsınız, biz 7 vakit kılarız. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Her gün mutlaka, eğer bir yerde kalıyorsak, mutlaka bir tane de hamd ve şükür namazı kılarız. 4 rekat. Eğer bir başka yere girmişsek, gitmişsek, ulaşmışsak, oranın bereketi içinde bir tane kılarız. Bir üçüncü yere gitmişsek, bir tane daha orası için kılarız. Bizim kardeşlerimiz hep bizim gibi sonradan adam alan insanlardır. Akılları başlarına neden sonra gelenler? Biz öyleyiz. Ama ibadet diyorsanız bunun hasını biz yaparız. Şu dünyada en çok namaz kılan insanlarız. Öyleyse düşünün ki bu standartlara ilaveten yeni giren kardeşlerimiz her gün 2 günlük borç öderler. Daha sonrakilerse nafile namaz olarak bir kuşluk sünneti bir de teheccüd sünneti kılarken gene 1 günlük aynı zamanda borç ödemiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki öyle değil, sizin bildiğiniz gibi değil. Sadece ibadetle olmuyor. O zaman ne var acaba Kur'an-ı Kerim'in bu sır dolu dünyasında sizin mutsuzluğunuza, bizim mutluluğumuza sebebiyet veren ne var? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman çok açık bir şekilde görünüyor. Siz kitaplarda yazılı olan İslam'ı yaşıyorsunuz. Biz Kur'an'da yazılı olan İslam'ı yaşıyoruz. Siz Allah'a ibadet ediyorsunuz. Biz ibadet etmekle kalmıyoruz. Allah'a kul olmanın standartlarındayız. Peki nerede fark? Daha baştan başlıyor. Sevgili kardeşlerim, din adına hüküm ferma olanlar hepiniz Kur'an'ı unutmuş durumdasınız.
Kur'an'ı

aktif hükümlerini, emredici hükümlerini, emredici ve kurtarıcı hükümlerini uygulamıyorsunuz. Uygulamamakta da haklısınız kendi cephenizden. Çünkü onları size öğretmediler. Herkes sadece bildiğini öğretebilir. Siz de tabiatıyla bildiğinizi öğretiyorsunuz. Bu noktada, yani sadece öğrenilenlerin öğretilebileceği noktasında tamamen haklısınız. Ama sevgili kardeşlerim, din öğreticileri, bu öğrettiğiniz şeyle ne siz mutlu olabiliyorsunuz, ne de onu öğrettiğiniz insanlar, öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz? Öyleyse neden siz mutsuzsunuz da biz mutluyuz? Hiç düşündünüz mü bunu? Çünkü biz Kur'an'ın bütününe ittiba ediyoruz. Bütününe tabi oluyoruz. O bütünde 7 tane safha var tam. Tam 7 safha. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hala büyük kısmınız Allah'a ulaşılamaz olarak görürler. Oysa ki Allah Teala açık bir şekilde kendini ulaştıracağından bahsediyor insanların ruhlarını. İşte açık ve kesin değil mi? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Bu öyle bir olgu ki öğretimin her devresinde İblis sahneye çıkabilir. Bir kısmını Allah ulaşılamaz standartları içinde aldatır. Bir kısmını insan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür masallarıyla aldatır. Bir kısmını hayır biz Allah sizi Allah'a kul olasınız değil, Allah'a ibadet edesiniz diye yarattı diye aldatır. Ama insanların akılları başlarına bir türlü gelmez. Sevgili kardeşlerim, hala idrak etmiyor musunuz? Allah'ın hakikatlerini size öğretmekle vazifelendirildik. Ne olur biraz açın kulaklarınızı. En azından söylediklerimizin doğru olup olmadığını tahkik edin. Buna 2 sebepten mecbursunuz. Bir, eğer biz size yanlış şeyler söylüyorsak, hemen yanlışlarımızı yakalayıp yüzümüze çarpmak için. Ama bunu denediler. Hep baktılar ki Allah'ın bize öğrettiği her şey onun öğretisi olduğu için bütünüyle doğru. Biz sizlere sizlerin bilmediğiniz şeyleri söylüyoruz. Bunda haklı mısınız? Haklısınız bilmemekte. Çünkü siz onları öğrenmekle vazifeli oldunuz. Okullar size sadece öğrendiklerinizi öğretti. Mutlu olamadığınızı gördünüz. Düşünmüyor musunuz? Bunun arkasında başka bir şey olması lazım. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan başka bir şey. İşte o başka bir şey bize verilmiş durumda. İşte din kültürünüz çok geniş bir dizaynda fıkıh ilmini içeriyor. Onun ötesinde öğrenmeniz lazım gelen şeylerin asli unsurların sahibi değilsiniz. Ki mutluluk fıkıhta değildir. Mutluluk onun arkasındaki o öğretilmeyen ilimdedir. Görmüyor musunuz? Arkasında şeytan var. Şeytan size
münkerle ve fuhuşla emredebilmek için o ilmi sizden saklamayı başardı. Hele şu kahvemden bir fırt çekeyim. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle beraber olmak gerçekten bir büyük mutluluk. Evet, ne diyorduk? İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. İslam 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha ve size o öğretilmedi. Şimdi o bilmediğiniz bir şeyse ve siz onu bilmediğiniz için mutsuzsanız ve biz size onu öğretiyorsak, o zaman öğretim mevkiinde olanların bu öğrettiklerimizi kendilerine mal edip başkalarına da öğretmesi gerekmez mi? A benim canlarım, ciğerlerim. A benim sevgili din öğreten kardeşlerim. Sizlere ihtarlar gönderdik. Dedik ki, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Üzerinize defaatle farz kılınmış. Farz mı? Elbette farz. Allah-u Teala minibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Rum suresinin 31. ayeti kerimesinde. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani bir, ruhunuzu teslim edin. 22. basamak. İki, fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. 3. nefsinizi teslim edin. 27. basamak. 4. iradenizi de teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Allah Teala sizlerden bunları istiyor ama sizlere bu öğretilmediği için siz onları bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için topluma öğretmeniz de mümkün değil. O zaman bir hata yaptığınızı şimdi kabul etmeyecek misiniz? Biz bütün üniversitelere mektuplar yazıp da sizleri davet etmedik mi? Gelin, 3 gün süreyle sizinle Pamukkale'de beraber olalım. 3 günlük bir seminer düzenleyelim. Bütün konuları tezekkür edelim. Ve de doğruları yanlışları bir dostluk havası içinde birbirimizi severek gerçekleştirelim demedik mi? Hepinize, hem öğretim üyelerine hem üniversitelerin bizatihi yönetici kadrosuna yazmadık mı bunları? Sizlere müracaat etmedik mi? Kabul etmediniz. O andaki düşünce standartlarınız, biz dinimizi biliriz tarzındaki düşünceleriniz, o güzelliğe beraberce ulaşmamıza mani oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticiler, biz sizin düşmanınız değiliz. Biz sizden nefret etmeyiz. Biz sizi sadece severiz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilimle hepinizin
kurtulması yeterli değildir öğretim üyeleri olarak. Siz başkalarını da kurtuluşa ulaştıracak olan bu ilimle mücehhez olmalısınız. Eğer bizim öğrendiğimiz bize yeter, biz senin ilmini öğrenmek istemiyoruz diyorsanız, bilin ki bu bizim ilmimiz değildir. Bu Kur'an'dır. Sizin ilminizdir. Ve siz, sizin ilminizi sizin dışınızda olan birinden öğrenmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bu konuda bizi seçmişse, bu bizim için kainatın en büyük şerefidir. Ama bu sizin bizi sevmemenize sebebiyet veriyorsa, bu sevgisizlikte yalnız kalmayacak mısınız? Allah dostlarını sevmeyenleri sevmez. Biz Allah'ın dostuyuz. O bizi dost seçti. Bize risalet verdi, biliyorsunuz. Doğrusunu söylemek mecburiyetinde değil misiniz? Neden susuyorsunuz? Bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlardan hiçbirisinde Kur'an'a uymayan hiçbir şey yok. Ve siz onları bilmediğiniz için cennetten kendinizi mahrum ediyorsunuz. Öyle değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehenneme gitmeyecek mi? Siz dilemiyorsunuz. Yetmez. Bunları öğrenip de başkalarına öğretmek şöyle dursun. O söylediklerimizin doğru olduğunu tespit ettiğiniz zaman bir kısmınız bize karşı düşmanca tavırlar alıyor. Bu şeytanla işbirliği yaptığınızın ifadesi değil mi? Nefsinize, nefsinizin afetlerine tabi olmuyor musunuz o zaman? Biz el ele, gönül gönüle beraberce şu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak mecburiyetinde olanlar değil miyiz? Madem ki din konusunda öğretim üyesisiniz, göreviniz insanları mutluluğa ulaştırmaktır. Göreviniz kendinizi de mutluluğa ulaştırmaktır. Ve eğer bizim söylediklerimizi dikkate almazsanız, ne siz ne de öğrettiğiniz insanlar mutlu olamazlar. Sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? O iblis size hükmediyor. Hükmediyor size. Bütün insanlar tağutun devamlı olarak kendilerine yön gösterdiğini, yol gösterdiğini, istikamet verdiğini ne yazık ki bilmiyorlar. İç seslerinden bir tanesi hep Allah'ın emirlerine isyan etmeyi, yasak ettiği fiilleri de işlemeyi öğütler. Bütün insanlar bunu kendi düşünceleri zannederler. Kendi düşünceleri ve o düşüncelere itaat ederek Allah'ın emirlerine isyan ederler. Yasak ettiği fiilleri de işlerler. Bilmezler ki o kendi düşünceleri değildir. O iblisin, şeytanın onlara olan tesiridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk varken yetmez. Öğretim üyelerinin kendilerine düşeni yaparak başka insanları da mutluluğa ulaştırmak suretiyle onun da hazzını yaşamaları mümkünken öğretim üyelerinin Allah'a ulaşmayı dilemeyerek
Başkalarına da Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruh bedenden çıkarsa insan ölür diyerek bunun adı şu andaki mana itibariyle yalan söylemektir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin söylediğinin tam tersini iddia etmektir. Tamam, kabul ediyoruz. Size öğretilen ilim öyleydi. Ama elinize gelen ihtarlara Allah'ın karşısında adil olarak bakmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizin kurtuluşunuz için değildir sadece. Sizin vasıtanızla bütün insanların kurtuluşu içindir. Siz oradaki hakikatleri gördüğünüz, bildiğiniz, itiraz edemediğinize göre kabul ettiğiniz noktasından yola çıkarsak, bunu başkalarına ulaştırmamanın vebalini yaşıyorsunuz. Ve bunun hesabı sizden sorulur Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta hem sizin mutluluğunuz, neden sizin mutluluğunuz diyoruz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gideceğiniz yer cennettir. Eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kurtuluşunuz yok. Cehenneme gideceksiniz. O zaman o yıllar süren üniversite hayatınızda, master hayatınızda, doktora hayatınızda, asistanlığınızda, doçentliğinizde, profesörlüğünüzde, o harcadığınız yıllar boyunca aldığınız ilmin sizi hiçbir yere, en azından Allah'ın cennetine ulaştıramadığını görmek sizin tüylerinizi diken diken etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Bu insanlar sizden bu ilmin gelmesini bekliyorlar. Size inanıyorlar. Ve siz onlara mutluluk ulaştıramazsanız, doğruları söylemekten kaçınırsanız, görevinizi yapmamış olursunuz. Hayır, sizin göreviniz öğrendiğiniz ilmi öğretmek değildir artık. Size başkalarının öğrettiği ilmi öğretmek değildir artık. Bugün öğrendiğiniz doğruları öğretmektir. Müfredat programınızı buna göre yenilemek mecburiyetindesiniz. İnsanların yazdığı kitaplar değil, Allah'ın Kur'an'ı önemlidir. İnsanlardan her kim olursa olsun, onun yazdığı kitap hiçbir zaman Kur'an'dan ileri geçemez. Ama bir kısmınız bazı kitapları Kur'an'dan daha ötede tutuyorlar ve o kitapları okuyarak Kur'an'ı o kitaplarla yargılıyorlar. Oysa ki Furkan Kur'an'dır. Her şeyi Kur'an'la yargılamak mecburiyetindesiniz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple diyor ki, benim hadislerim olacaktır ileride ve bu hadisler tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi hepinize sesleniyoruz. Hepiniz, bütün insanlar, hepiniz mutlu olmaya layıksınız. Bunun için dünyaya getirildiniz. Dünyada verilen bu gezegende yaşamanızın arkasında bu dünya şartlarında mutlu olmanız yatar.
Bu hakikati hiç unutmamalısınız. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başka birini aramayın. Sadece kendi davranışlarınız sebebiyle mutsuzsunuz. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer söylediklerimizi, yani Allah'ın bize sizler için öğrettiklerini, sizlerin mutluluğu için öğrettiklerini eğer gerçekleştirmezseniz ne bu dünyada mutlu olabilirsiniz ne de cehennemden yakınızı kurtarabilirsiniz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluştur. Mutsuzluktan mutluluğa geçiştir. Cehennemden cennete geçiştir. Cennetin anahtarı bir dilektir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözünü, niyet amelden üstündür. Ne demek istiyoruz? İşte en kesin şekilde karar vermeniz için bir misal size, 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşında sorumluluklarının farkına varmış. İslam'ın 5 şartını da ölene kadar geçen 65 sene boyunca her gün gerçekleştirmiş. Her gün 5 vakit namazını kılmış. Ramazanlarda oruç tutmuş. Zekat vermiş. Hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Ve de düşünüyor acaba Allah-u Teala bizi cennetin hangi katına alır ki? Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı denememişse Allah'ın cennetine girememez. Giremez sevgili kardeşlerim. 65 yıllık ibadeti Allah-u Teala tarafından değerlendirilmiyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Yani dereceye girmiyor amelleri. Ve cennete girmenin şartı kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Bu kişi dereceleri kazansaydı amellerinden kazanacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin amellerinin kazancı onların amel defterinde bir değer ifade etmiyor. Neticede Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olandır. Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse onların amelleri heba olur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman son derece önemli bir olayla karşı karşıyayız. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve onun dilemediği için, sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için amellerinin hepsi heba oluyorsa, boşa gidiyorsa, en azından bu hakikatin herkes tarafından bilinmesi ve herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Ne yazık ki insanımızın çoğunun buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala çok zor bir şey mi istiyor insanlardan? Sadece bir dilek.
bir hiç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve şu anda bizim insanımızın çok büyük bir kısmı hala inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri Allah'ın öğrettiği biz, insanımızın büyük kısmının, çok büyük bir kısmının, bütün bu çırpınmamıza, didinmemize, uğraşımıza rağmen, gözümüzün içine baka baka, hayır biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz, dilemeyeceğiz şeklindeki iç dünyalarında yankılanan ses, bu kardeşlerimizin sesi değildir. O ses sizlerin sesi değil sevgili kardeşlerim. O ses şeytanın sesi. İnsan ve cin şeytanların sizleri kandıran o insan ve cin şeytanların sesi. Allah-u Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayın. Çünkü kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse, o şirktedir diyor. Gideceği yer cehennem şirkte olanların. Kim bize ulaşmayı dilemezse diyor, yani ruhunu ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezse, o diyor, takva sahibi değildir. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, o küfürdedir, yani kafirdir diyor Allah-u Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, o hüsranda olanlardandır. Kim bize ulaşmayı dilemezse, o tağutun dostudur, bir, ve tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur diyor Allah Teala. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tağutun kulu olmaktan kurtulamaz, Allah'ın kulu olamaz. Ama her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece bu dileğin kalpten söylenmesi, kalpte olan bir dileğin Allah'a ulaştırılması kaydıyla o kişiyi dalaletten de kurtarır, küfürden de kurtarır, cehennemden de kurtarır, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtarır. Küfürden de kurtarır. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Sizlere Allah'ın hakikatlerini daha nasıl anlatalım? Keşke mümkün olsa da hepinizin kalbini açıp içine o Allah'ın talebini yerleştirebilsek. Allah'a ulaşmayı hepinize diletmek mümkün olsa, hepinizin kitle halinde Allah'ın cennetine girmenizin Allah-u Teala'yı ne kadar memnun edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyerek şeytanın ekmeğine yağ sürüyor durumdasınız. Ve Allah sizler için hüzün duyuyor. Çünkü bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Cüz'i irade, kişisel irade Allah-u Teala'nın dizaynında önemli bir faktör. Olmazsa olmaz şartı insan olmanın. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu söylediğim standartlardan
kurtulmanız mümkün değildir. O zaman geri kalan her şeyi bırakın bir tarafa. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ne yaparsanız yapın, cehennemden kurtulamazsınız. Bu dünyada mutlu olmanız da mümkün değil. Çünkü devamlı olarak şeytan tarafından emredileceksiniz ömrünüz boyunca. Ve hep aynı aldanışın içinde olacaksınız. Kendi düşünceleriniz zannedeceksiniz iblisin size olan telkinlerini. Bu sebeple bütün insanların kendi düşünceleri zannetmesi sebebiyle şu anda insanımızın çoğu ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehennemden kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilen bizler hüzünle o kardeşlerimizi seyrediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallı öğretim üyelerini, zavallı din adamlarını ve zavallı halkımızı. Sevgili kardeşlerim, bu hüzün bizim içimizi dağılıyor biliyor musunuz? Ve hala sizlerin çoğu inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sırf şeytan bize inat olmak üzere bunu size yaptırıyor. Ve cehenneme gideceksiniz. Unutmayın. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın bizim vasıtamızda söylettiklerine değil de bir defa daha neden şeytanın, insan ve cin şeytanların tağutun söylediklerine tabi oluyorsunuz ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Bir tek dilek ve cehennemden kurtuluş. Ama çoğunuz böyle bir dileğin sahibi değilsiniz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. İnşallah sözlerimizi dikkate alırsınız da mutluluk sohbetinin insanları ulaştırması lazım gelen cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna hepiniz ulaşırsınız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ona tekrar diriltecek. Sümme ileyhi turcuun. Sonra ona döndürüleceksiniz. Mümin 11'de de şunu söylüyor Allah-u Teala. Kalu, dediler ki Rabbena emette nesneteyni. Bizi iki defa öldürdün. Ve ahyeyte nesneteyni. Bizi iki defa da dirilttin. Fetterefna bi zunubina. Biz günahlarımıza arif olduk. Günahlarımızı öğrendik. Günahlarımızın neler olduğunu öğrendik. Fehel ila hurucin min sebil. Acaba buradan çıkmaya, bu cehennemden çıkmaya bir yol var mıdır? İşte iki tane ayeti kerime, ikisinde de aynı şeyleri görüyoruz. İki defa ölmek ve iki defa dirilmek. Şimdi bir insan cehennemde bunu söylediğine göre, Kur'an-ı Kerim bu kadar net bir şekilde olayı verdiğine göre, cehennemin bulunduğu devrede, insanların hepsinin kıyametten sonra cehenneme girdiği devrede, artık dünya yok, dünya adlı bir gezegen mevcut değil, yok olmuş. Bu yok olmuş dünyaya bir defa daha dönmek mümkün olabilir mi? Asla mümkün olamaz. Ve cehennemdeki insanlar bunu söylediğine göre, Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin dediğine göre, cehennemden sonra da dünya mevcut olmayacağına göre, tekrar hayata dönmek söz konusu olmadığına göre, Kur'an-ı Kerim altını çizerek şu büyük gerçeği söylüyor hepimize. Bir insan iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. İşte Allah-u Teala'nın Mümin Suresinin 11. ayet-i kerimesinde söylediği realite bu. Gelelim Bakara Suresinin 28. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala burada kıyamet günden bir kesit veriyor bize ve o noktadan sesleniyor. Diyor ki siz ölüler idiniz, sizi dirilttik, sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz ve Allah'a hesap vermek üzere ona döndürüleceksiniz. Burada olaylar dizisine beraber bakalım ayet-i kerimelerden. Allah-u Teala'nın statüsünde ne var? Bu dünyada doğuyoruz ve bir hayat geçiriyoruz, sonunda da ölüyoruz. Eğer kıyametten evvel ölmüşsek biz zaten ölüleriz. Kıyamet günü yaşamakta devam ediyorsak kıyamet günü mutlaka öleceğiz. Yani kıyamet noktasından geriye doğru baktığınız zaman bütün insanların öldüklerini göreceksiniz. Herkes ölü. Ve kıyamet gününde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri zamanı tersine çeviriyor. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri şunları söylüyor kıyamet günü için. Dağlar başlangıçtaki gibi dümdüz olduğu zaman, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten kopmuş ve ayrılmışsa, onun tersi işlem oluyor ve dünya ile güneş birleşiyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan koparak yeni bir parça oluşturmuşsa, o parçanın oluşması sırasındaki ayrılışın tam tersi olay tahakkuk ediyor. Dünya tekrar ayla birleşiyor. Yani film tersine çalışıyor. Toprak ölülerini kustuğu zaman, nasıl toprağa ölülerimizi veriyorsak, film geçmişten geleceğe doğru akarken zaman böyle cereyan ediyorsa, gelecekten geçmişe doğru tersine döndüğü zaman o zaman da ölüler toprağa nasıl girdiyse aynı şekilde film tersine çalışacağı için topraktan çıkarılıyor. Ve kişi bir gün evvel sağ ise zaman o güne ulaştığı zaman, ulaştığı an o kişi artık hayattadır. Öyleyse zamanın geriye doğru dönmesi olayı boyunca herkesin hayatta olduğu bir güne mutlaka ulaşılacak. Adem Aleyhisselam'ın da hayatta olduğu bir güne kadar zaman hep insanların hayatı istikametinde geri dönecek. Ve kimin hayatta olduğu güne ulaşılırsa o kişi yer çekimi kuvveti olmadığı için hayatta olduğu an yer çekimi kuvveti olan tek alana yani indi ilahiye Allah-u Teala'nın huzuruna yükselecek. İşte böyle bir olay söz konusu kıyamet günü. Demek ki bütün insanlar kıyamet günü sura birinci defa üfürüldüğü zaman sağ iseler ölüyorlar. Ölmüşlerse zaten ölmüşlerdir. Öyleyse kıyamet günü zamanın ileriye doğru çalışması bittiği anda bütün insanlar ölmüş oluyor. Zaman bir an duruyor. Ondan sonra tersine çalışmaya başlıyor. Neden böyle? Çünkü Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki evvelce göklerle yer bir tek noktadaydı. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Kainat hala büyüyor. O kafirler bunu akıl etmezler mi diyor. Ve bu kainatın büyümesi yani zamanın geçmişten geleceğe doğru akması nereye kadar sürecek? kıyamet günü zamanın durmasına kadar. Niçin zaman duruyor? Çünkü büyüme duruyor. Büyümenin durduğu noktadan itibaren büzülme başlayacak. Büzülmeyle beraber zamanın da tersine çalışması ve her şeyin ait olduğu yere geri dönmesi. Sonuç mu? Bu koskoca kainatın küçüle küçüle, büzüle büzüle bir tek noktaya dönmesi ve bir tek noktada Allah-u Teala bütün kainatı toplaması, zamanında tersine çalışmasının sonu. İşte zamanın tersine çalışması sebebiyle herkesin hayatta olduğu bir güne mutlaka zaman geliyor ve insanlar hayatta oldukları gün canlanıp, canlı olacaklar zaten o noktada, Allah'ın huzuruna yükseliyorlar. Ve ne oluyor? Birinci defa ölmüş ve canlandığımız an birinci defa diriltilmiş oluyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala sura tekrar üfürtüyor. Ve İsrafil Aleyhisselam sura ikinci defa üfürdüğü zaman hepimiz bir defa daha ölüyoruz. İşte bu birinci defa sura üfürülüş, canlanmamız, arkasından da ikinci defa sura üfürülüş, Allah-u Teala tarafından şöyle anlatılıyor. Yasin 51, sura üfürülmüştür birinci defa ve bakarlar kabirlerinden Rablerine doğru koşturuyorlar. Demek ki herkes kabrinden dirilerek Rabbine doğru koşturuluyor. Sonra bu canlanan insanların ölmesi söz konusu. Zümer 68, sura tekrar üfürülmüştür. Yerlerde ve göklerde kim varsa hepsi ölmüşlerdir. Yani canlanan herkesin bir defa daha ölmesi söz konusu. Sonra bir defa daha canlanmadan bahsediyor Allah-u Teala. Sonra sura tekrar üfürülmüştür. Bu defa kalkmış bakınıyorlar. Zümer suresi 69. ayet-i kerime. Acaba Allah-u Teala bizi neden bir defa daha öldürüyor? Çünkü biz bu dünyada oksijen alan, karbondioksit veren bir özellikle yaşıyoruz. Oysa ki cennet veya cehennem hayatında ne oksijen almaya ne karbondioksit vermeye gerek kalmamakta. Ayrıca insanların birçok külfetlerden kurtulması söz konusu. Bu sebeple yeni bir vücuda ihtiyacımız var. Yetmez. Allah-u Teala bütün insanları aynı yaşta bir defa daha yaratmak istiyor. Aynı yaşta bir defa daha diriltmek istiyor. Bu sebeple hepimiz öldürülüyoruz. Kıyamet günü bir defa daha ikinci ölümümüz. Sonra da yeniden Allah-u Teala bizi diriltiyor. Ama hepimizi, kadınları ve erkekleri aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacağımız standartta yeniden vücuda getiriyor, yeniden diriltiyor. Ne oldu? İkinci dirilmemiz. İşte bir insan kıyamet günü birinci defa dirilir. Evvelce de ölmüştür. Eğer kıyamet günü kişiler yaşıyorsa onlar da kıyamet günü ölmüşlerdir. Bu ilk ölümümüz. Kıyamet günü zamanın tersine çalışması sebebiyle bütün insanların dirilmesi söz konusu. Bu birinci dirilmemiz. Sonra Allah-u Teala bizi tekrar öldürüyor kıyamet günü. İkinci ölümümüz. Sonra da cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden diriltiyor. İkinci diriltilmemiz. İşte bundan sonra cennetlik veya cehennemlik olsun bütün insanların Meryem 70'e göre cehenneme götürülmesi söz konusu. Cehennemde kalanların burunları üstü sürtülerek cehenneme konulması söz konusu. Cennete gidecek olanların da cehennemden alınarak cennete ulaştırılmaları söz konusu. Böyle bir hedefe gitmeden önce son bir işlem var. Yeniden cennet veya cehennem hayatına göre canlandırılan bütün insanlara nefsleri berzah alemlerinden gelerek onlara ulaşıyor ve bütün nefsler, bütün fizik vücutların içine giriyorlar. Her bir nefse karşılık bir tek fizik vücut var ve ikisi gene beraber olup geçiyorlar kendilerine ait olan hesap makinelerinin, hayat filmlerinin oynatılacağı sisteme ve orada onlara hayat filmleri doğuşlarından ölümlerine kadar gösteriliyor. Rakamlı bir kitap olarak, yani hayatlarının her saniyesinde ya bir derece kaybediyorlar ya da kazanıyorlar. İşte bütün bu derecatı gösteren bir de mizan veriliyor kendilerine ve böylece bütün insanlar orada hayat filmlerini doğuşlarından ölümlerine kadar seyrediyorlar. Allah Teala diyor ki Allah yaptıklarınızı size kıyamet günü gösterecektir. Bir, iki, ağızlarınız mühürlenecektir, uzuvlarınız neler yaptıklarını göstereceklerdir ve söyleyeceklerdir. Üç, hiç kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Yani herkesin hayat filmi, herkesin görebileceği şekilde gözünün önünde oynayacaktır. 4. Allah hesabı çabuk gelendir. Niçin çabuk gelendir? Çünkü burada 1000 yıl Allah'ın indinde bir güne eşittir. Öyleyse bir insan 100 sene yaşasa, oradaki saati 24 saat kabul edersek, 24 saatin 2/14 saatinde bir kişinin 100 senelik hayatının filmi gösterilmiş olur. Herkesin hayat filmi aynı anda gösterime girer ve birbirinin arkasından hayat filmleri tamamlanır. Yani bütün insanlar 100 sene yaşamış bile olsalar, o insanların hayat filmleri 2/14 saate tamamlanır. Bu sebeple Allah Teala Allah hesabı çabuk görendir diyor. Ne görüyoruz? Demek ki bir insan sadece 2 defa ölür, 2 defa da Allah Teala tarafından diriltilir. Bu 2 defa ölümün sadece birincisi dünya hayatını yaşarken cereyan eder. Yani kısaca bu dünya hayatını yaşarken insanlar doğarlar ve 1 defa ölürler. 1 defa daha doğmak, 1 defa daha dirilmek, ondan sonra da 1 defa daha dirildikten sonra yeniden ölmek, yeniden dirilmek, işte doğmakta olan bir bedene geçmek, bir ruh için, bir nefs için hiçbir şekil ve şart altında mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'imiz bu kadar açık ve net bir şekilde bunu yazıyor. Peki bir takım insanların iddiaları var. Biz öldük, ölürken ruhumuz bir başka bedene geçti. O doğuyordu, biz de onun bedenine girdik ve işte bu bedenim o beden diye iddialarda bulunanlar var. Ne yazık ki bu insanlar normal insanlar değil. Bu insanlar için söz konusu olan şey onların bedeninde mutlaka bir başka varlığın barınmış olması. İşte vücut değiştiren o cin. Bir insanın bedenine bir cin girebilir mi? Bugün dünya üzerinde belki milyonlarca insanlar var bedenlerine cinlerin girmiş olduğu ve o bedenlere hakimiyet sağlamış olan cinlerin bu bedeni idare ettiği milyonlarca insan. İşte bu insanlardan her kimin bedenine bir cin girmişse o bedeni kontrol altında tuttuğu cihetle o kişinin bütün yaşantısını bu cin çok iyi bilmekte. İşte bu cin o beden ölürken başka bir bedene geçtiyse o bedende yeni bir hayat bulmuştur ve eski hayatında A'dan Z'ye kadar son derece net olarak bilmektedir. İşte ikinci beden bugünlerde hayattaysa o kişi böyle iddialarda bulunuyor. İşte ben öldüm, öldükten sonra bir başka bedene girdim. Halbuki bu iddiayı yapan aslında o insanlar değil. O insanların bedenlerini kontrolü altına geçirmiş olan cinler. Bu cinli insanlarla yakından bir incelemeye onları tabi tuttuğunuz zaman, böyle bir diyalog içine girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki cinler duruma ne yazık ki hakimler. Bedenleri kontrolleri altına alıyorlar ve diledikleri gibi kullanıyorlar. Bir takım hocalar var, cinci hocalar. İnsanları bu hocaların, bu cinlerin çerrinden kurtarmaya çalışan. Bir takım hocalar da var, insanların üzerine bu cinleri sevk eden. İşte bu cinler evvelki bedende geçirdikleri o tecrübeyi sanki ruh yaşamış gibi insanlara lanse etmek suretiyle Allah'ın bu büyük hakikatini yozlaştırmaya ve şekil değiştirmeye çalışıyorlar. Yani aslında bir insan bu dünya üzerinde 1 defa doğup sadece 1 defa öldüğü halde cinler başka bedenlerde de yaşadıkları cihetle, çünkü bir cinin ömrü 3000-4000 yıldır, böyle bir statü içerisinde cinlerin iddialarını insanların iddiaları gibi değerlendirip insanları inandırmak istiyorlar ki insanlar birçok defa dünya hayatına gelirler. Muratları ne? Muratları Allah'ın emirlerinin dinlenmemesi. Şimdi düşünün, eğer bir insan şöyle bir düşünce tarzının sahibi ise, ben bu dünyada yaşıyorum ve bu yaşantım sırasında da bir takım hatalarım var ama görüyorum ki mesela hırsızlık huyum yok. Öyleyse ben daha evvelki bedenlenmemde hırsızlık huyunu aşmışım. İşte bu bedenlenmemde de içki içiyorum, kumar oynuyorum ama belki bundan sonraki bedenlenmemde bunlardan da yavaş yavaş kurtulacağım. Ve her bedenlenmemde bunlardan bir tanesinden muhakkak kurtulacağım için daha yüzlerce defa bedenleneceğim. Neticede ben mutlaka bütün afetlerimden kurtulacağım. Yani mutlaka cennetlik olacağım. O halde ne gerek var benim bu hayatımda namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, içki içmememe, kumar oynamama? Ben bunların hepsini yaparım. ama bundan sonraki hayatlarında da yavaş yavaş tekamül ederim. Neticede mutlaka cennete giderim. Bu neye götürüyor insanı? İsyana götürüyor. Bu neye götürüyor insanı? Nefsinin bütün afetlerine teslim olmaya, yani mutsuzluğa götürüyor. Ve şeytanın istediği şey nedir? Mutsuzluktur, huzursuzluktur. Allah'ın istediği şey nedir? Mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse Allah'ın doğrularını görüyorsunuz ki bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini de haksız yere kendi istikametlerinde yoruma tabi tutmak suretiyle yalanlamaya çalışıyorlar. Öyleyse reenkarnasyon diye tekrar tekrar başka bedenlere enkarne edilmek diye bir şey var mıdır? Bu sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de kesin şekilde verilmiştir. Hayır, yoktur. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey daha ilave etmek istiyorum sözlerime. Eğer bunun dışında bir takım fikirlere malik olan insanlar varsa delillerini getirsinler. Onları kamuoyunun önünde tartışalım. Biz Mihir Televizyonu olarak bu istikamette bütün tartışmalara açıkız. Diledikleri zaman, diledikleri günler boyunca seminerler tertip edebiliriz. Paneller tertip edebiliriz. Herkese söz hakkı verebiliriz. Kimin bize söylemek istediği bir söz varsa bize ulaşsın ve bu söylediğimizi yerine getirelim. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes için hedef mutlaka mutluluktur. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanlar neden mutlu olamadıklarını bilmeden bir ömür boyu yaşarlar. Ve hedef tayin ettikleri şeylerin hepsinin yanlış olduğunu ancak öldükleri zaman anlarlar. Herkes mutlu olmak için yaşar ve insanların büyük çoğunluğu da ne kadar çok para kazanırsam mutlaka o kadar çok mutlu olurum diye bir fikrin sahibi olurlar. Ve kazanırlar. Çok para kazanırlar. Ama mutlu olamazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zenginlik insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Başkalarından daha fazla para kazanır insan ve de zengin olur. Hep bir hedefle yaşar. Ben daha çok zengin olursam daha çok mutlu olurum diye. Daha çok zengin olur ama daha çok mutlu olamaz. Hep aynı mutsuz insan hayatını sürdürüp gider. Sevgili kardeşlerim, mutluluk farklı bir vetiredir. Bir yaşam biçimidir. Ve Allah devreye girmedikçe insanlar mutlu olamazlar. Mutluluğun Allah ile mutlak olarak yakin seviyesinde bir ilişkisi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hiç düşündünüz mü, paranız olsaydı ne yapardınız? Bir misal, paranız çok, o kadar çok ki 100 tane daire satın aldınız, hepsi sizin ama bir tanesinde oturabilirsiniz, geri kalan 99 tanesini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Aranızda hiç ev kiraya veren var mı? Bir sene kaldığını düşünün içindeki kiracının. Çıkarken verdiği paranın ne kadarını kendisiyle beraber götürdüğünü biliyor musunuz? Nasıl olsa benim evim değil diye evinize ne kadar hor bakılmıştır. Aldığınız paranın yarısını evin tamiri için harcarsınız. Dairenin.

mutluluğun paranın dışında başka bir hüviyet sahibi bir nesne olduğunu anlamanızı, anlaşıldı mı efendim? Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, başka yerde arıyorsunuz. Orada değil. Şu para denilen müesseseyi alın, kaldırın, atın. Allah Teala sizi aç bırakmaz. Çalışırsanız mutlaka karnınızı doyuracak olan parayı kazanırsınız. Allah Teala'dan talepte bulunun. Görün bakalım kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama aç gözlü olmayın. Hak ettiğinizden daha fazlasını isterseniz Allah Teala size vermez. Hani Arnavutların bir sözü var. Ne ka köfte, o ka ekmek. Dengede her şey. Sevgili kardeşlerim, neye layıksanız onu mutlaka alırsınız Allah-u Teala'dan. İşte bizim size öğütlemek istediğimiz şey mutluluğa layık olmanız. Liyakatınız neyse o mutluluk seviyesine mutlaka ulaşırsınız. Öyleyse bir defa daha soruyorum, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorum diyorsanız o zaman bizi dinleyin. O zaman size faydalı olabiliriz. Evvela aynı şeyleri mi düşünüyoruz? İnsanlara sorduğumuz zaman sen mutlu musun diye, tabii mutluyum diyor, yoksa mutsuza mı benziyorum? Hayır, benzemiyorsun da. Yani sormuştuk, mutlu musun diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir sizce? Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mutluluk anlayışımız şöyle. İç dünyasında kişi mutlu. Dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu. Birinci ayırım. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirdiği için mutlu. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirdiği için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde, emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için mutlu. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ettiği için mutlu. Öyleyse acaba aynı şeyleri mi kastediyoruz mutluyum deyince? Başka bir mutluluk anlayışınız varsa siz ona göre düşünün. Ama bizim ölçümlemelerimize göre Allah'ın bize öğrettiği mutluluk dizaynı bu dizayn. Mutluluk sevgili kardeşlerim bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri başlangıç alır. Orada kavga bitmiştir. Öyleyse üç ayrı cepheden kavganın bitmesi. İç dünyanızdaki kavga kimle kim arasındadır? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, fitne, fücur vesaire vesaire.

da hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizde ne vardı? Düşmanlık. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizde fitne, ruhunuzda uyum. Nefsinizde nefret, ruhunuzda sevgi. Bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından ruhunuza yerleştirilmiş. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. İşte nefsinizde sadece afetler olduğu için, ruhunuzda da sadece hasletler olduğu için siz dünyaya ne kadar aydınlığa sahipseniz o kadar karanlıkla geldiniz. Nefsinizin afetleri kapkara bir dünyayı ifade eder ve nefsiniz afetlere dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuzun hasletleri de pırıl pırıl bir dünyayı ifade eder. O ruhla mükafatlandırıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz mu size gündüzü temsil eder? Nefsiniz mi geceyi temsil eder? Gece ve gündüz yan yana, ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla siz bir bütünsünüz. Üç faktörden oluşuyorsunuz. Nefsiniz, baştan aşağı afetler dolu bir nefsiniz var. Ruhunuz, baştan aşağı hasletlerle dolu bir ruhunuz var. Her şeyin en güzelini yapmak ister. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Nefsiniz mi? Allah neyi emretmişse asla onları yapmak istemez. Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Afetler demek Allah'ın bütün emirlerine şiddetle karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliği ifade eder. Hasletlerse tam Allah'ın emirlerine %100 riayet eden, asla Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemeyen herhangi bir fiil. Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getirmek isteyen bir dizayn. Böylece iki düşman kardeş içinizde yaşar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar. Ne zaman mürşidinize ulaşır da önünde diz çöker ve el öpersiniz, tövbe edersiniz, ruhunuz sizi derhal terk eder. Çünkü başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi idiyseniz, mutlaka mürşidinizi Allah'tan sordunuz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizde zaten birinci kat cennetin sahibi olarak gittiniz mürşidinize, çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Öyleyse cennet saadetiniz garanti altında. Mürşidinize ulaştınız, sordunuz Allah-u Teala'dan mürşidinizi. Ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz sizi terk eder. Öyleyse denge bozuldu. Ne vardı içinizde? Ruhunuz vardı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Ruhunuz vardı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyordu. Ama yok artık. Buna karşılık neyiniz vardı? Nefsiniz vardı. Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyordu. Nefsiniz vardı, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemiyordu. Böylece nefsiniz de ruhunuz biri geceyi biri gündüzü temsil eden %100 eşitliği sağlıyordu.
Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki ne kadar gece kelimesi geçmişse o kadar gündüz kelimesi geçer. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Sıfır noktasından uzaklıktaki bütün noktaların geometrik yeridir Kur'an-ı Kerim. Her şey Allah-u Teala tarafından zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmıştır. Yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Her şey sıfırdan belli uzaklıklarda fakat çift. Sıfırdan aynı uzaklıkta bir çift. İşte nefsiniz sıfırdan aynı uzaklıktaki birinci çift. İkinci çift ruhunuz gene sıfırdan aynı uzaklıkta. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. Diğeri de tamamen aksine Allah'ın bütün emirlerini reddeden, isyan eden, yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik. İki zıt kardeş içinizde yaşarken, mürşidinize ulaştığınız güne kadar yaşayabilirler. Tabiyetinizle beraber ruhunuz sizi terk eder. Neden terk eder? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime gereğince der ki sizin ruhunuza, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a dönmen için senin devrin. Kime tabi olduysan onun dergahına gidip ondan sonra da oradan devrin imamının dergahına ulaşman söz konusu. Ruh vücudu terk eder. Önce kime tabi olduysa onun dergahına, oradan da mutlaka devrin imamının dergahına ulaşır. Çünkü üst katlara ikinci bir çıkış kapısı mevcut değildir. Sadece bir tek çıkış kapısı vardır. Altın kapı. O devrin imamının dergahındadır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz fizik vücudunuzla beraber nefsinizle birlikteyken, fizik vücudunuzun içinde hem nefsiniz hem de ruhunuz varken, bunlar ikisi arasında bir denge unsuru oluşmuştur. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı olan iki varlık olarak devamlı kavga halindedirler ama dengededirler. Ya ruhunuz sizi terk ettikten sonra ne olur? Denge gene korunur. İyi ama bütün güzellikleri temsil eden ruhunuz artık sizinle birlikte değil. Nasıl bir denge bu? İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah Teala öyle bir dizaynı oluşturur ki size ruhunuza karşı nefsinizi devamlı negatif uyarmak suretiyle kötü şeyler yaptıran şeytan artık size ulaşamaz. İnsan şeytanlar da size tesir edemez. Cin şeytanlar da tesir edemez. Çünkü kim mürşidine ulaşmış da tabiyetini gerçekleştirmişse aynı anda o kişinin şeytanla olan bütün ilişkileri çoktan kesilmiştir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an nefsi onun üzerinde artık hüküm ferma değildir. Nefsinin afetlerinin ona negatif bir şey yaptırması mümkün değildir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişse
Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi bitmiştir. Yani bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olacaktır ve bunlardan zevk alan birisi olacaktır. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyecektir. Mürşidine ulaştığı noktaya kadar ruhu da onunla beraberdir. Zaten ruh nefsin bütün taleplerine karşı çıkmaktadır. Ama kişinin mutlu olmasını sağlayan husus nefsin afetlerinin şeytandan tesir almamasıdır. Şeytandan tesir almadığı için Allah-u Teala şeytanın tesirini bütünüyle yok ettiği için o kişi mutludur. Ruhunun emirlerini yerine getirmektedir. Nefsinin afetleri ona hiçbir şey telkin edemez. Çünkü şeytan artık devrede değildir. Onu nefsinin afetleri istikametinde azdıran şeytan o kişiye tesir edemez. Allah-u Teala şeytanla o kişinin arasına bir zırh çekmiştir. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona münkerle, fuhuşla emreder. Münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor? Şeytanın o kişiye münkerle emretmesine, yani Allah ne söylemişse onları inkar edici bir dizayna o kişiyi ulaştırmak istemesine şeytanın Allah mani oluyor. Onu inkara sürükleyen Allah'ın varlığından başlayıp Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün güzel emirlerini inkar eden bir yapıya ulaştırmak ister şeytan kişiyi. Bu münkerle emretmektir. Bir de şeytanın o kişi üzerinde fuhuşla emretmesi söz konusudur. Fuhuşsa bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. Nefsin afetlerine tabiyet kişiyi fuhşiyat olarak adlandırılan Allah'ın emirlerinin tam zıttı olan olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiillerin o kişi tarafından işlenmesini temin için şeytanın talepleri. Fuhuş bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. İkisi birbirinden ayrı şeyler sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını inkar etmek münkerdir. İnkar kelimesi de aynı kökten gelir. Fuhuş ise nefsin afetlerine kişinin tabi olmasıdır. Yani Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemek, yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Fuhuşta
Nefsin afetleri hükümrandır. Öyleyse şeytan tarafından iki ayrı açıdan birden emredilir kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onun şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesiyor. Ne münker cephesinde, ne fuhuş cephesinde şeytan o kişiye hiçbir emir veremiyor. Ve de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insan oluyor. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya başlıyor. Hatta pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geliyor içinden. Aslında nefs tezkiyesi mi yapmıştır? Yok, hayır. Daha başındadır konunun. Ama şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah devre dışı bırakmıştır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini imkansız hale getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın şeytanla aranıza koyduğu duvar dolayısıyla şeytanın size asla yaklaşamayacağı, asla hüküm ferma olamayacağı bir engelle karşı karşıya şeytan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın size hiçbir zaman tesir edemeyeceği bir dünyada yaşayacaksınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler öyle bir ilişkiler dizisidir ki neye layıksanız mutlaka onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Öyleyse bu bapta yapılması lazım gelen müesseselere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizden mi bahsediyoruz? Bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Ne zaman şeytan Allah'ın o duvarı koyması sebebiyle size ne münker açısından ne de fuhuş açısından bir tesir icra edemiyorsa siz mutlak bir saadetin içinde yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'ın emrettiği istikamette bir şeyler yapabilirsiniz ve bu sizi sadece mutlu kılar,
Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette hiçbir şeyi gerçekleştirmek talebiniz olamaz. Çünkü o taleplerin oluşmasındaki temel faktör daima şeytandır. Ve şeytan size tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytanın tesirinden tamamen kurtulabileceğiniz bir noktaya ulaşmanız mümkün mü? Evet, mümkün. Allah'a bir insanın ulaşma süreci, ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra Allah'a ulaşma süreci en çok 6 ay süren bir olgudur. Normal standartlarda 5-6 aylık bir süreyi içerir. Bu süreç içerisinde Allah-u Teala şeytanın size, insan ve cin şeytanların size negatif hiçbir faktörü kabul ettirmesine müsaade etmez. Mutsuz olmanızın temelinde ise sadece onlar vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusundaki talepleriniz, Allah'ın emrettiklerini yapmama konusundaki talepleriniz. Mutsuzluğun temel kaynağı bu ikisidir. Sadece onlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada sadece mutluluk vardır. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi merdivenin basamaklarını birer birer çıkar. Allah-u Teala ona furkanlar verir. Görmeyen gözlerini açar. Ve görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi kaldırır. O kişinin kulaklarındaki engel olan vakrayı alır. O kişinin kulaklarındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbindeki ekinleti, yani kalbindeki engeli idraki önleyen ilahi kompütürü oradan alır. Bunun adı ekinnettir. Yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bu da idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Böylece kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir dizaynı yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu bapta Allah-u Teala'nın size verdiği her bir faktör mutluluğunuzun ayrı bir göstergesidir. İrşat makamına eskiden bakardınız, onu herhangi bir insandan ayırt edemezdiniz. Herhangi bir kişi o da. Size göre öyledir. Bütün insanlara göre öyledir. Ama ne zaman ki Allah-u Teala size gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve görme hastanızdaki kıçaveti aldıktan sonra irşat makamına baktırıyor, o zaman irşat makamının gerçek yüzünü görüyorsunuz. Allah ile ilişkili cephesini görüyorsunuz. İrşat makamı olarak bakıyorsunuz artık ona.
onun sözlerini eskiden de duyuyordunuz ama işitmiyordunuz. Manevi manasına varamıyordunuz. Şimdi bu manevi manaya varıyorsunuz. İrşad makamı ve onun söylediği sözler sizin için artık kıymetli. O herhangi bir kişi değil. O irşat makamı. Sözlerini anladıkça sözlerinin yapılması gerektiğini, mutluluğunuzu mutlaka bunu gerektirdiğini hissediyorsunuz. Ve o işittiğiniz sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Allah'ın kalbinize koyduğu ekinleti alarak, kalbinize koyduğu ihbat sebebiyle onun söylediklerinin manasını kalben idrak ediyorsunuz. Bu faktörler bir araya geldiği zaman siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ne yaptınız bunu, bunların sahibi olmak için? Bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Ama buna karşılık Allah-u Teala sizin irşat makamını gerçek hüviyetiyle tanımanızı temin edecek olan işlevleri yaptı. Engelleri kaldırdı ortadan. Engeller sizde doğuşunuzdan beri var mı? Hayır, yoktu. Ne zaman ki irşat makamı size seslendi, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söz bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı ve gitti. Bu söz sizin üzerinizde bir tesir icra etmediyse mutlaka engeller konuldu Allah-u Teala tarafından. Peki tesir etseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydiniz ne olacaktı? O zaman çok farklı şeyler olacaktı. O zaman Allah-u Teala sizin kalbinize ihbat koyacaktı. Ve Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla size ulaştırdığı bütün muhtevayı anlıyor olacaktınız. Bu ise ona olan sevginizi her gün büyütecekti. Ona olan sevginizin büyümesi sizin şeytandan adım adım koparak Allah'a yaklaşmanızın temel faktörünü oluşturacaktı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişi için şöyle söylüyor. Furkan Suresi 29. ayet-i kerime. Ey amil olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte Allah-u Teala'nın aminu olanlar dediği Allah'a inananlar, iman sahipleri. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hak müminlerdir. Hak mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan furkanlar alan kişidir. Dilemeyen, o da Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışlarla donatıldınız ki, bu yanlışların hepsinden sizleri kurtarabilmek öyle kolay bir konu değil. Size din öğretenler, dinlerini bilmedikleri için haklı olarak
öğrendikleri kadarını öğretebileceklerdir. Ve o dar alan içerisinde hüküm vereceklerdir insanlar hakkında. Ahkam keseceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan korkunç bir durumda. Mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şirkte, müşrik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a karşı takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın kulu değil. Tağutun kulu, şeytanın kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tağutun dostu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir kavram ki Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bir insan dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda ve mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, geniş kitlelere İslam dini hakkında öğretilen öğretiler, hakikatin o kadar küçük bir bölümünü almış ki muhtevasına, onunla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bu saydığımız faktörlerden hiçbirinden de kurtulması mümkün değildir. Öyleyse o kişi bu dünyada mutsuz bir hayat geçirir. Bir gün ölür gider. Kıyametten sonra da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Öyleyse yanlışlar üzerine bina edilmiş bir İslam bütün dünyada İslami öğreti olarak öğretiliyor. Ama sevgili kardeşlerim, İslam kurtarıcı boyutlarının hepsi budanmış, kesilmiş, kuşa çevrilmiş bir hüviyette. Hiç kimseyi cennet saadetine ulaştırması mümkün olmayan ve dinini yaşadığını zanneden insanları cehenneme götüren bir hüviyet kazanmış. İslam'ın beş şartı sebebiyle. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartıdır. Derler ki İslam silm kökünden gelir. Bu kökünde temeli İslam'dır. Yani teslimdir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve beş tane şartı vardır. Bu saydığımız beş şart. Biz evelallah bu beş şartın hepsini yerine getiriyoruz diyorlar İslam olduklarını iddia edenler. Öyleyse
İslam teslim olmak demek olduğuna göre, beş şarttan oluştuğuna göre, biz de beş şartın hepsini yerine getirdiğimize göre, biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Hay Allah razı olsun. Çok güzel teslim olmuşsunuz. Peki sorması ayıp olmasın ama neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Dört teslim içerir İslam. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Acaba ayıp olmasın ama sorması, bu dört tane teslimden hangisini gerçekleştirdiniz? Tıs yok. Hiç cevap yok sualinize. Sevgili kardeşlerim, neden acaba İslam alemi dünyanın en geri ülkelerinden oluşuyor? Her şeyimizi yok etmiş iblis. Allah ile ipleri koparmış. Sevgili kardeşlerim, İslam yedi safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemedi kişi, dilemediği sürece Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Demin saydığımız bütün unsurlar da o kişinin üzerindedir. Ve farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa ulaşmıştır. Burası birinci kat cennettir. 14. katta o kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşide tabiyet farzdır. İslam'ın ikinci safhası, ikinci kat cenneti ifade eder. 14. basamak. Üçüncü basamak, 14. basamak. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. Buraya kadar olan üç safa Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte ayet-i kerime Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilek yoksa vuslat da yoktur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu asla kendisine ulaştırmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 21 ve 22. basamaklar. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Buraya kadar herkes garanti altındadır. Allah'ın kişiden istediği sadece bir tek şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse o kişi mutluluğu hak etmiştir. O kişi mutlaka mutlu olacaktır sevgili kardeşlerim. Mutlaka saadeti yaşayacaktır. Bu saadet dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve vaziyetini bozmadan öyle yaşayabilirse ölünceye kadar bu o kişinin yani o zikir seviyesini muhafaza etmesi kaydıyla en az 33 bin zikirdir en az. Bu seviyeyi hatta 35'e, 37'ye, 39'a, 41'e çıkartırsa kişinin daha çok garantisi olur ve de
artan zikrine paralel bir seyir takip eder hayatındaki mutluluk. Ama o kişi mutlaka üçüncü kat cennete girer. O kişi hayatta olduğu sürece Allah'ın bütün güzellikleri o kişi içindir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla arasındaki perde artık kalktığı için şeytan onu tekrar tuzağına düşürmek için sesini ona ulaştırabilecektir ve onu devamlı etkilemeye çalışacaktır. O kişi bu noktadan itibaren ömrü boyunca şeytanın hep kendisine negatif telkinlerde bulunmasına şahit olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainattaki en büyük düşmanınız şeytandır. Mutlu olmanız onu çileden çıkartır. Öfkesinden çatır çatır çatlar. Bütün gayretiyle size negatif bir şeyler yaptırmak ister. Allah'ın koruyucu kalkanının üzerinden kalkmasını ne yazık ki beklemek mecburiyetindedir. Buna fena halde içerler, kudurur öfkesinden ama sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülüğünün dokunması, hiçbir tesirinin sizin üzerinizde oluşması mümkün değildir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olun. Ta 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar emniyettesiniz. Bu noktada zaten dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Aynı zikir seviyesini koruyabilirseniz hiçbir zaman üçüncü kat cennetten düşmezsiniz. Ama şeytan sizin o mevkiyi koruduğunuzu gördükçe kudurur öfkesinden. Bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. O ulaştığınız yerlerden düşürmeye çalışır. Düşmemek sizin elinizde, zikrinizi devam ettirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başarabilirseniz ömür boyu bu huzuru yaşayabilirsiniz. İleri gidemezsiniz. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyebilirsiniz. Zikrinizi arttırmadığınız sürece, aynı seviyede kaldığınız sürece ama düşmezsiniz de. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini dikkatle yerlerine oturtun. Çok seviniyorsunuz. Bir hiç karşılığında, bir tek talebiniz karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında Allah Teala sizi birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah Teala'nın muhteşem bir mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, işte saadet adına, mutluluk adına söylenenler bu standartları mutlaka içerir. Kur'an böyle söylüyor ama insanlar, özellikle din öğreticileri, Allah'ın bu söylediklerinden haberdar değiller. Hidayetten haberleri yok. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci hidayettir. Mürşidin ulaşıp tabiyeti ikinci hidayettir. Ruhunu Allah'a ulaştırması üçüncü hidayettir. Fizik vücudunu Allah'a teslimi dördüncü hidayet. Nefsini teslimi beşinci hidayet. İrşad olması
Altıncı hidayet, iradesini Allah'a teslim etmesi. Yedinci hidayet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hidayetlere ulaştırmasını, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bugünkü konumuz reenkarnasyon. Reenkarnasyon demek bir insanın nefsinin birçok bedenlerde bedenlenmesi. Bu istikamette iki tane büyük yanlış var. Birinci yanlış, ruhun birçok bedenlerde bedenlenmesi diye konuya bir yaklaşımda bulunulması. İkincisi de ruhun birçok bedenlerde bedenlenebileceğine inanılması. Her ikisi de doğru olmayan şeyler. Ama ne yazık ki bu zulmani bir ilim olarak karşımızda. Neden böyle söylüyorum? Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'a secde etmesi emredilen iblis secde etmeyince Allah Teala onu huzurundan kovuyor. Ve iblis secde etmiyor. Ve sonsuza kadar cehennemde cezalanmaya mahkum oluyor. Bunun üzerine iblis diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanları yoldan çıkaracağım. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen, hayat müsaadesini verirsen, kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. İşte şeytan bu noktadan itibaren insanlardan intikam almaya başlıyor. Ve insanları Allah'ın yolundan saptırmak için binlerce desise hile icat ediyor. Bunlardan bir tanesi de bu reenkarnasyon olayı. Bu konunun müntesipleri bir takım iddiaların sahipleri. İddiaları genellikle şöyle bir zeminde sıralanıyor. Diyorlar ki, bir insanın ruhu da her şey tekamül ettiği cihetle tekamül eder. Böyle bir tekamül çeşitli bedenlerde sağlanır. Yani bir insanın ruhu bir bedende yaşar. O beden ölürken yeni doğmakta olan birisine geçer. O bedende de bir süre yaşar. İkinci beden ölürken yeni doğmakta olan üçüncü bir bedene geçer. Orada da bir süre yaşar. Böylece yüzlerce, belki binlerce bedende bedenlenen böyle bir ruh en sonunda tekamül edecektir. İşte bütün ruhlar, bütün bedenlerde tekamül ede ede öyle bir gün gelir ki bütün ruhlar tekamül etmiştir. Artık tekamülünü tamamlamayan hiçbir ruh mevcut değildir. Ve böylece Allah kıyameti kopartır. Madem ki tekamül edecek bir ruh kalmamıştır, artık kıyametin kopması zamanı gelmiştir. Allah kıyameti kopartır. Tabii herkes tekamül ettiğine göre de herkes cennete girer. Bu bir safsatadır. Yalanın kuyruklusudur. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuların her birinin yanlış olduğuna dair belgeleri vermiş bize. Bir, kıyamet koptuğu zaman bütün insanlar cennete girmez. İnsanların çoğu mutlaka cehenneme girer. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. Araf 179 Allah Teala buyuruyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sebe 20 Allah buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Mekanları cehennem oldu. Öyleyse kaç fırka vardı da bunlardan bir tanesi kurtuldu? Bu sual Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. O da cevap veriyor, 73 fırka. Demek ki 73 tane fırkadan 72'si ne yazık ki cehennemlik, kurtuluşa ulaşabilen bir tek fırka var. Sayıları eşit olsaydı demek ki insanların %2'si bile cennete giremeyecekti. Ama sayıların eşit olmadığını biliyoruz ve hangi sayının hangi fırkada olduğu da kesin olarak belli olmadığı için elimizde başka bir delil var. Bir toplumda, 1000 kişilik bir toplumda en az 501 kişinin cehenneme gireceği sonucuna ulaşıyoruz. bu rakam çok daha ötelere geçebilir. Öyleyse Allah Teala bunu söylemişken kalkıp birisi size derse ki hayır doğru olan bu değildir. İnsanların hepsi mutlaka cennete girecektir. Bunun kuyruklu bir yalan olduğunu siz de rahat rahat anlarsınız. Öyleyse bu birinci cepheden reenkarnasyonun mümkün olmadığını gösterir. Bir başka cepheye geçmek istiyorum. Dünyanın nüfusu devamlı büyüyor. Bu reenkarnasyona inanan insanlar da ruhlar devamlı vücut değiştirdiklerine göre sayıları kolay kolay artmayan bir fonksiyon eda etmeleri lazım. Öyleyse zaman ilerledikçe kıyamete doğru yaklaştıkça yeni ihdas edilen ruhlar olması lazım. Neden? Çünkü mevcut sayıya, mevcut nüfusa yeniler ilave ediliyor. Ve ilave edilen bu yeni nüfusla insanlar sayıları arttığı cihetle eski bedenlerde yaşamış olan ruhların sayıları yeni doğacak olanlara yetmemekte. Öyleyse mevcut nüfusa ilave edilen eski ruhların sayısının ötesine geçen bütün noktalarda yeni ruhların devreye girmesi lazım. O zaman kıyamete yaklaştıkça bu yeni devreye giren ruhların tekamül devreleri de kısalıyor. Öyleyse bu tekamül devreleri uzun olan ruhlara nazaran bir haksızlık teşkil ediyor. Yetmez, yaklaşalım kıyamet gününe. Kıyamet günü doğan bir çocuk eğer mevcut nüfusun ötesinde yeni birisi ise, bu mevcut nüfusun her birinde ruhlar mevcut olduğuna göre o yeniden artan nüfus olarak doğan çocuğa yeni bir ruh ulaştırması lazım Allah-u Teala'nın. Bu zavallı ruh ise hiç tekamül edemeyecek demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın adaletinden bahseden bu insanlar bir büyük adaletsizliği gözler önüne sermiş olmuyorlar mı acaba? Bütün bunların ötesinde Allah-u Teala kıyamet günü bir insanın, onlar ruh diyorlar ama aslında nefsiyle bedeninin birleşeceğini söylüyor. Ve şimdi Allah-u Teala'nın ifade ettiği şey son derece açık. Açık ve kesin. Çünkü bir beden bu dünya üzerinde bir defa yaşar ve ona eşlik eden bir ruh, bir de nefs vardır. Ama hepsi de bir defa var olurlar sadece. Bir bedenin yaşadığı süreç içerisinde ona tabi olan bir nefs vardır. Onun muhtevası içinde bir nefs vardır. Bir de ruh vardır. Yani nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü hep beraber sadece bir tek devre yaşarlar fizik vücudun hayatı kadar. Ölümden evvel veya sonra insan ruhu Allah'a ulaşır. Ölümden sonra insanın nefsi berzah alemine geçer. Kıyamete kadar berzah aleminde yaşar. Ve kıyamet günü oradan gelerek tekrar fizik vücudun içine girmesi gerekir ki hesap vermek üzere, hayat filmlerini seyretmek üzere Allah'ın huzuruna yönelsinler. İşte bu nokta fizik vücutla nefsin birleştiği noktadır ki bir tek fizik vücut ve bir tek nefs olmak mecburiyetindedir ki her nefs kendi fizik vücudunun içine girsin de beraberce hesaplaşabilsinler. Hesaplarını beraberce görsünler. Ama şimdi reenkarnasyona inananların sahnesine bakın. Yüzlerce beden var ortada. Belki de onların ifadelerine göre binlerce beden var. Ama bunun karşılığında bir tek nefs var. Onlar her ne kadar ruh diyorlarsa bir tek nefs var. Ve bütün bedenler bu tek nefsin içine girmelerini, içine girmesini, işlerine girmesini istiyor. Ve aralarında kavga ediyorlar. Ve bir tanesinin içine bu nefsin girdiğini düşünelim. Acaba geri kalan bedenler nasıl?

Bu konuda reenkarnasyoncuların misal gösterdiği ayet-i kerimelerde doğmak ve ölmekten bahsetmiyor. Ölmek ve diriltilmekten bahsediyor. Öyleyse bir insanın doğumu diriltilmek değildir. Diriltilmek kıyamet günü tahakkuk eden olaylar dizisini ifade eder ve gerçekten insan iki defa öldürülür, iki defa da diriltilir. İşte bu olay bu kadar kesin ve açık hükümler ihtiva ediyor. Bakalım Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz insanların iki defa ölümü ve iki defa diriltilmesi konusunda, ki bunun dışında başka bir çözüm yok, sadece bu olay var. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Bakalım Allah Teala neler söylüyor. Buyuruyor ki Bakara suresinin 28. ayeti kerimesinde, keyfe tekfurune billahi, nasıl Allah'a karşı küfür sahibi olursunuz, Allah'ı inkar edersiniz ki? Ve kuntum emvaten, siz ölüler idiniz. Fe ahyaküm, o zaman sizi diriltti. Sümme yumitüküm, sonra tekrar

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve nestaîn ihtina sıratel mustakîm. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Dalin. Amin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın sizlerden, sizlerin mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Yalnız o kadar. Sizlerin, hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak insanlar için çok yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar herhangi bir zevki yaşarlar. Ondan sonra o zevk biter, gene mutsuz dünyalarına geri dönerler. Ve ara sıra böyle bir takım zevkleri yaşadıkları için de ben zaten mutluyum derler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şunu hiç unutmamalıyız. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani Halık'ın, Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer yaratıkız. O bizi yaratmış. Allah bizleri yaratmış. Bu yaratma dizaynına baktığımız zaman Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en üst seviyede yarattığının insan olduğunu görüyoruz. Melekler var, cinler var, insanlar

var. Hayvanlar bu standardın aşağısında kalıyorlar. İnsanın yardımcısı olarak yaratılmışlar, insan için yaratılmışlar. Aslında melekler de, cinler de insan için yaratılmış. Ama melekler, insanlar ve cinler düşünebilen ve rasyonel bir dizayn içerisinde hareket edebilen varlıklar. Hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar hizmet ehli olarak var edilmiş. Suda yüzen balıklar, havada uçan kuşlar, yerler, gökler hep insan için yaratıldığı için içinde yaşayan bütün mahlukat da, göklerdeki kuşlar da, yerlerdeki, yerin içinde yaşayan mahluk da, yerin içinde yaşayan hayvanlar, mesela çoğunlukla yerin içinde kalan mesela yılanlar, bitkilerle geçinen toprak altı mahlukatı. Hepsi, bütün sebzeler, bütün meyveler, bütün ağaçlar, her şey sevgili kardeşlerim. Göz alabildiğine uzanan şu ufukların bütün muhtevasını aldığı her şey insan için yaratılmış. Yani sizler için yaratılmış. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin mutluluğunuzdan başka sizlerden hiçbir şey istemiyor. Belki şimdi bana, peki bizden Allah Teala hiçbir şey istemiyor da bu namaz neyin nesi? Zekat neyin nesi? Bir de zikir diyorsun. Zikir, Allah Teala namaz kılmamızı da emretmiş, zikir yapmamızı da emretmiş, hacca gitmemizi de emretmiş. Öyleyse namaz kılmak bir angarya değil mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir gün Allah'ın yolunda olursanız, yani Allah'ın Kur'an'daki temel emrini yerine getirirseniz de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte bu dileğinizin var olduğu noktadan itibaren Allah Teala'nın size mutluluğu yaşatmaya başladığını göreceksiniz. Bu mutluluğu anlatmak her seferinde bizim için ayrı bir zevk. Daha çok, daha çok, daha çok insanın mutluluğu öğrenmesi için, daha çok insanın mutluluğu yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne biçim bir şey bu mutluluk? Şimdi size, hepinize soruyorum, mutlu musunuz? Çoğunuz şöyle bakacaksınız. Hayır, ben mutluluk ölçülerine herhalde ulaşamam. Genellikle huzursuz, sıkıntılı bir insanım. Böyle diyenler var aranızda. Bir de gerçekte mutsuz oldukları halde başka insanların kendilerinden çok daha fakir, çok daha kötü şartlar altında olduğunu görerek, biraz dünyalık sahibi olduklarını düşünerek biz mutluyuz diyenler de olabilir. Bu, kendilerini başkalarıyla mukayese edip de onların evlerinde yiyecek ekmekleri bile yok. Ama bizim var. Öyleyse biz mutluyuz. Her ne kadar Allah-u Teala'nın emirlerini hiç yerine getirmiyorsak da, yasaklarını da her zaman çiğniyorsak da, belki de bu yasakları çiğnemek sebebiyle mutluyuz.
Yani Allah'ın yasak ettiği içki içmek gibi bir takım yasak hüviyetteki şeyleri işleyerek mutlu olduklarını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir müessesesine bakalım beraberce. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın uyum halinde olması durumunu ifade eder. İç dünyasında bir uyumu sağlaması lazım kişinin. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Dış aleminde bir uyum halinde olması lazım. Başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum içerisinde olması lazım. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olması gerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde konuya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerimizde emirler cephesi var konunun. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Hacca gitmek bir para işi. İmkanı müsait olan gidecek elbette. Ama diğerleri üzerimize farz. Hani sen demiştin ki diyebilirler bize bir kısım insanlar. Allah bizden başka bir şey istemiyormuş. Sadece mutluluğumuzu istiyormuş. Öyleyse bunlar ne? Bu namaz ne? Zikir ne? Oruç ne? Doğrusunu istersen bize bunlar biraz zor geliyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, bizler yaratıkız. Yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o zaman biz mutluluğu yaşayamayız. Allah ile olan ilişkilerde emirler ve nehiler. Emirler cephesine bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Bir de bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Allah'ın bu 7 tane emrinin dışında konunun başlangıcı sadedinde bir şey yok. Emirler. İşte böyle bir dizayn. Emirlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi söz konusu olan şey bu. Sevgili kardeşlerim, bana doğrusunu isterseniz namaz kılmak zor geliyor diyor birisi. Acaba o zor gelen şeyi Allah Teala sizin için neden farz emir olarak indiriyor? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, namaz kılmak sizin için zor bir husus olmaktan çıkacak, bir zevk haline gelecek. Acaba anlatabildim mi? Sadece ruhlarını ölmeden Allah'a
ulaştırmayı dileyenler için namaz kılmak bir zevktir. Allah onlar için namazı zevk haline getirir. Namaz kılarken hep Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Yani iblisin, yani şeytanların o anda namaz kıldıkları sürece onların kafasına negatif bir şeyler ulaştırarak onları sıkıntıya sokmalarını Allah engeller. Ne yapar? O insanla şeytanın arasına bir zırh koyar. Şeytanla insanın arasına Allah-u Teala'nın böyle bir zırh koyması olayı, bir engel koyması olayı hangi sebebe vabestedir? Hangi sebebe istinad eder? Allah'ın muradı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Mutluluğumuzu kim engelliyor? Mutluluğumuzu engelleyen şeytandır. Şeytanlardır. Ve herkesin çevresinde mutlaka bir şeytan mevcuttur. Öyleyse bu şeytanın yapacağı bir tek şey vardır. O kişiyi mutsuz etmek. Öyleyse böyle bir mutsuzluk müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuz olmasının arkasında iblisin ona yaptığı negatif telkinler vardır. Hem de bunlar o kişiye söz geçirebilecek hüviyettedir. Bu telkinler daima negatiftir. Yani kişiyi o davranışı yaptıktan sonra mutlaka mutsuzluğa, huzursuzluğa götürür. Kişi yanlış yaptığı için vicdan azabı çeker. Allah-u Teala tarafından ayrıca her hatasından sonra azap edilir. Her hatadan sonra azap mutlaka gelen bir müessesedir. Kişinin duyduğu pişmanlık da bu azapla paralel bir yapı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın ki kişi şeytandan devamlı telkin alır. Aslında bu telkin bir emir hüviyetindedir. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar nefslerinde %100 afetler olarak doğarlar. Bu afetleri kontrol altına almadıkça, bir başka ifadeyle yok etmedikçe, yerine Allah'ın nurlarını ikame etmedikçe, yerine koymadıkça, onların yerini Allah'ın nurları almadıkça, o kişi şöyle bir yapının içindedir. Nefsi %100 afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah neyi emretmişse mutlak olarak o emre karşı çıkarlar, o emri yapmak istemezler. Allah neyi yasaklamışsa gene bu afetler mutlak olarak Allah'ın yasak ettiği fiile de işlemek isterler. Böyle bir yapınız var nefsinizde. Ruhunuz ise %100 hasletlerle donatılmıştır. Bu hasletler de Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacak bir özelliği ihata ettiği için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet taşıdığı için, şeytan neyi emrederse nefsin talebi zaten odur. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak, şeytan da onu emreder. Veya
Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak, şeytan da onu emreder. Nefsinizin bütün afetleri de bu istikamete dizayn edilmiştir. Şeytanla, şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın talepleriyle ruhunuzun talepleri aynı paraleldedir. Ruhunuz ve nefsiniz iki düşman kardeş olarak sizinle beraberdir. Ama Allah-u Teala'nın denge unsuru, ruhunuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaştığınızda 14. basamakta sizden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Burada nefsinizin kalbinde bu noktadan sonra Allah'ın nurları gelip yerleşmeye başlayacaktır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelecektir. Bunlardan fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmetten sonra nefsinizin daimi zikre ulaştığı noktaya kadar nefsinizin kalbinde devamlı olarak fazıllar yerleşecektir. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütünlüğe kavuşmanız Allah'ın hedefidir. Nefsinizin kalbine bu nurlar gelmeye başladığı zaman %2 rahmet geldiğinde ruhunuz sizinle beraber. Ama 14. basamakta mürşidinize ulaşıp da Allah'ın size gösterdiği, sizin için tayin ettiği mürşidinize, hacet namazını kılıp sorarak ulaştınız mürşide. Bu devrede sadece bizim için bu geçerli değildir. Neden değildir? Çünkü hangi mürşide, bir insan dünya üzerindeki mürşitlerden hangisine giderse gitsin, o mürşit mutlaka bize bağlıdır. Öyleyse bir gün Allah'tan hepsi soracaklardır. Ne yapmaları lazım geldiğini, güneş giderek ortalığı ısıtmaya başlamıştır. O zaman gerçekleri öğreneceklerdir ve tabiiyet gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, onlar henüz bilmiyorlar. Sormaktan da korkuyorlar. Ya öyleysek? Yani Allah'ın Resulü isek. Bunu Allah-u Teala kaç yerde ispat etmiş durumda? Onlar henüz bunu sormuyorlar. Ama soracaklar. Sordukları zaman da zaten bütün bilmeceler çözülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Öyleyse bir denge var ortalıkta. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Öyleyse eşit bir seviye üzerinde tartışacaklar ve bir tanesine karar verecek aklınız. Nefsin talebi ayrı olacak, ruhun talebi ayrı olacak ama aklınız bir tanesine karar verecek. Aklınız, yani size kumanda eden akıl, hangi alemde, hangi ortamda şuur kazanmışsa, o ortamın standartlarına uygun emirler verecektir. İşte sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasakların hepsine kapılar açılmışsa, o zaman aklınızın kabul ettiği talep elbette nefsin talepleri olacaktır. Ruhunuzun varlığına rağmen. Şimdi bu denge ne zamana kadar devam eder? Yani aslında nefsinizle ruhunuz dengede olarak yaratılmıştır. İkisi de %100, negatif ve pozitif olmak üzere %100 doludur.
aralarındaki çatışmanın neticesinde bir karar söz konusu olacaktır. Bu karar da genellikle nefsin istikametinde verilecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların davranışlarında nefsani konunun üstünlüğü bu sebebe dayalıdır. Aklın şuur kazandığı çevre, ortam, muhit, eğer yasakların herkes tarafından işlendiği, Allah'ın emirlerinin yapılmadığı bir ortamsa, akıl da normal standartlarda nefse dayalı emirler verecektir. Nefsin dediklerini kabul eder istikamette emirler verecektir. Buna rağmen bu bir dengedir. Yani aslında Allah'ın koyduğu güçler birbirine eşit kuvvettedir. Ama aklın taraf tutması söz konusudur. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olur, o zaman ruh vücudundan ayrılacaktır. Ama o kişinin mutluluğu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada başlamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayacaktır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerinin, mürşidi tanımayan gözlerinin mürşidi tanımasını ifade eder. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımaya başlar kişi. Onun söylediklerini hiç işitmeyen kulakları işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlar. Onun söylediklerini kalbine indiren kişi, kalbinde onun söylediklerini değerlendirerek idrak eder. Görme, işitme ve idrak kasaları çalışmaya başlar kişinin pozitif istikamette. Artık irşat makamı onun için bir kıymettir. Ve de tabiiyet gerçekleşir. Gören, işiten ve idrak eden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için tebligat mutlaka herkese yapılır. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verir ve o kişi irşat makamını görmeyen, onu irşat makamı olarak görmeyen, söylediklerini hiç anlamayan ve idrak edemeyen bir kişiyken onu irşat makamı olarak görür, söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Burası 7. basamaktır. Bu noktadan sonra kişi artık mutluluğa mutlak olarak adım atmıştır. Neden? Çünkü bu noktaya kadar şeytan devamlı o kişiye negatif şeyleri işlemesini telkin etmekteydi. Ve de o kişi de bu negatif şeyleri yapmaktaydı. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle, Allah'ı inkar etmekle ve nefsinin hevasına, yani afetlerine tabi olmakla emrolunur. Ama kimler? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bir insanın şeytanın adımlarına tabi olduğu hüviyetten kurtulması nerede tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dilediği noktada tecelli eder. Çünkü o noktada o kişi tağutun kuluyken insanların ve cin şeytanların, şeytan şeytanların ve insan şeytanların emrindeyken, onların tesirindeyken bir gün Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'a ulaşmayı dileyince şeytanın kulu olmaktan kurtulur
ve Allah'ın kulu olur. Şura suresinin, affedersiniz, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Onlar şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı diyor Allah Teala, benim kullarımı diyor, müjdele. Ne oldu? Sahabe tağuta kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. İşte kim başlangıçta tağutun kuluysa, henüz Allah'a kul olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ama kim Allah'ın kulu olmuşsa, Allah onun karşısına bir zırh çeker ve şeytan artık o kişiye hiçbir telkinde bulunamaz. Men eder Allah Teala bunu. Ve kişi nefsinin kalbindeki ruh ve nefs dengesi sebebiyle, yani nefs ve ruhun %50-%50 paylaştığı bir ortamda yaşadığı için ve Allah şeytanın nefs üzerindeki telkinlerini durdurduğu için ruhunun istikametinde davranmaya başlar ve artık mutluluğu yaşar kişi. Bu mutluluk 14. basamağa kadar böyle gider. Kişinin kalbine Allah ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi zikir yaptığında Allah Teala'dan rahmet nurları gelir, kişinin kalbine girer. %2. O noktada kişi huşuya ulaşır ve mürşidini talep eder Allah Teala'dan. Allah mutlaka ona mürşidini gösterir ve o kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirince ne olur? Nefsin karşısında bir kale gibi duran ruh, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üstelik de hüküm ferma olan ruh, vücuttan ayrılmıştır. Ayrıldığı için denge bozulmuştur. Nefsin afetlerinin hakimiyeti çok açık bir şekilde kendini gösterecektir. Ama nefse tesir edip de onu kötü şeyler yaptırmaya yönlendiren iblis olduğu için Allah Teala iblisin tesirini önlüyor. Önleyince nefsinize negatif bir talep dizaynı artık şeytandan gelemez oluyor. Gelemez olunca nefsinizdeki afetler söz konusu olmasına rağmen bu afetler hiçbir zaman size hükümran olamıyor. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, çok büyük ölçüleri bunu başarabilen bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbinde henüz mürşidinize ulaştıktan sonra rahmet nurları %2 oluşmuştur. Fazıllar hiç yoktur. Tabiyetten sonra zikir yapıyorsunuz ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşıyor ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlıyor. Fazıllar sizi faziletli insan kılacak olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefsinizin kalbinde bu fazıllar olmasa da zaten şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemeyeceği için zaten davranış biçimleriniz etrafınıza karşı güzel. Siz de iç dünyanızda huzurlusunuz. İçinizde bir savaş yok. Nefsle ruh arasındaki savaş yok. Çünkü ruhunuz yok. Ama Allah Teala'nın sizlere verdiği iç huzuru, Allah'ın yardımı sizin mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirmenizi, idame ettirmenizi sağlar. İdame etmesini sağlar hayatınızın. Ve
Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri çok büyük ölçüde işlemeyen bir insan olursunuz. Allah'ın yardımı üzerinizde olduğu için, sizi dengeye getirecek olan ruhunuz sizden ayrıldığı için. Bu Allah'ın yardımı, şeytanın size müdahale edememesi sebebiyle sizin mutluluğu yaşayabilmeniz ne zamana kadar devam eder? Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi, fazla birikimi tahakkuk ettiği zaman %2 rahmetten sonra ruhunuz birinci kata çıkacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri sizi yedinci gök katına ulaştıracaktır. Ruhunuzu, sizden ayrılan ruhunuz ana dergâhta bir eğitim devresi geçirdikten sonra Allah'ın katına, neticede de yedi tane aleme geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir. Nefsinizin kalbinde bu noktada başlangıçtaki %2 rahmetten sonra 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Yani nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Artık Allah-u Teala'nın sizi desteklemesi gerekmiyor. Çünkü denge artık iç dünyanızda kurulmuştur. Bu sebeple koruyucu faktör kalkar. İşte bu noktadan sonra şeytan insanların üzerine çok büyük bir şiddetle çullanır. Fena halde içerlemiştir. O kişi kendisinin kuluyken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için onun kulluğundan kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, hüsrandan kurtulması, şirkten kurtulması, şeytanın özellikle kulu olmaktan kurtulması şeytanı dile eder. Bunu hazmedemez. Ve de o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek üzere etrafında fır döner. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan yeniden uzaklaştırmak için oyunlar, dümenler kurar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nokta yeni bir denge noktasıdır. Artık ruhunuz Allah'tadır ama iç dünyanızda denge yeniden kurulmuştur. Nefsiniz artık vücudunuza yön verecektir. Nefsinizin kalbinde de başlangıçtaki denge, ruhunuzla nefsiniz arasında nasıl bir denge varsa onun %1 fazlasıyla aynı denge bir defa daha kurulmuştur. Bu noktadan sonra Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk sona ermiştir. Ama sizin nefsinizin teskiyesi olayı giderek daha çok zikirle artacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede artacaktır fazıllar. Ve siz evvela ilk makamı geçeceksiniz. Velayetin ilk makamı olan fenafillah makamı. Sonra bekabillaha geçeceksiniz. Sonra züht makamını geçeceksiniz. Ve neticede nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman siz o zamana kadar daimi zikre ulaşmış bir insan olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını geçer, o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkacaktır. %71'de ne zaman siz günün yarısından daha fazla zikre başladıysanız, nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. %71'e ulaşmış ama siz günün yarısına fazla zikredemiyorsunuz. Bu rakam hiçbir zaman %71'i aşmaz. Siz hiçbir zaman zahit olamazsınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, o zaman %71'den öteye geçer. Bu nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz,
nefsinizin kalbinde %19 afetler mevcut olmasına rağmen onları hiçe sayar, yok farz eder, dikkate almaz, kale almaz nefsinizin afetlerini ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Şeytanın hilelerinden, vesveselerinden kurtulduğunuz nokta. Ama bunun daha ötesi var. Daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık olaylar mutsuz olmasına sebebiyet veremez.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki şeytan her tarafta kol geziyor. Osmanlı devrindeyken dünyadaki en az suç işlenen ülke olan Osmanlı ülkeleri, Osmanlı yok edildikten sonra 28 tane ülke yetim kaldı. Osmanlı onların hakimleriydi, sahipleriydi ve onlara asla bir zarar gelmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Ve Osmanlı'nın inkırazından sonra, çökmesinden sonra, yok edilmesinden sonra demek daha doğru, onlar yetim kaldılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya baktığımız zaman bu söylediğim daimi zikre ulaşma olayı, ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre mutlaka ulaşacaksınız. Bir gün ulaştığınız o daimi zikirde nefsinizin kalbi artık %100, %80, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolacaktır. Ve Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyeceksiniz o noktadan sonra. Bu sizin için kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda mutluluktur. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Çünkü artık nefsiniz yok. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolduğu için hasletlerin paraleli olan bu nesneler, bu nurlar, nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için can attığı, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortama sizi ulaştıracaktır. Burada kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü iç dünyanızdaki kavga tamamen sona ermiştir. Artık bir kavga yoktur. İç dünyanızın tamamı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi istiyor. Yaptığınızda zaten bu oluyor. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem bütün emirleri yerine getirirken, hem de yasakları işlemediğiniz her noktada duyduğunuz şey sadece mutluluk oluyor, mutluluk oluyor, mutluluk oluyor. Böylece iç dünyanızda mutlusunuz. Neden mutlusunuz? Çünkü kavga bitti. Başlangıçta nefsiniz vardı, ruhunuz vardı. Biri pozitifleri, biri negatifleri ihata ediyordu. Ve aralarında devamlı olarak kavga vardı. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacağı için, afetleri bunu icap ettirdiği için, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istediği için, daima bunu yapmak isteyecekti. Ama bunun karşılığında aynı vücutta bir başka varlık daha var. Ruh, o da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Yasak ettiklerini hiç işlemek istemiyor. Bu sebeple ruh Allah'tan aldığı emirler gereği emirlerinin yapılmasını ister. Nefse şeytanın aldığı emirler gereği, her ikisi de yapıları sebebiyle buna müsait olduğu cihetle birbirinin zıt şeyleri isteyeceklerdir. Bu sebeple aralarındaki kavga bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Kesintisiz bir kavga hali. Bunun manası iç dünyanızda kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bütün sıkıntıların, huzursuzlukların bittiği bir noktaya vardınız. İç dünyanızdaki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz artık birbiriyle savaş vermiyor. Ulul Albab makamındasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olunca Rabbani kapı yapaçık.
Allah'tan nur gelmesi de kesintisiz bir şekilde geliyor. Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve rahmetini, salavatını davet eden şey Allah'ın ismidir. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor Müzemmil 8'de. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, nefsinizin dizaynı Allah-u Teala'ya ulaşmak istikametindeki ruhunuzun gayretleriyle ters bir formda sizi daimi zikre kadar götüren bir yol takip etmenizin gereği çıkıyor ortaya. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir mutluluk yoludur. Erenler yolu deyin, mutluluk yolu deyin, huzur yolu deyin. Bütün güzellikler Allah ile, sizi yaratanla ilişki kurmanıza bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikre ulaşan bir insanın durumuna dikkatle bakın. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İki, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afet yerleşmesi mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle daima Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat o kalbe akacak. Kalpte hiçbir karanlık bırakmayacaktır. Nefsin kalbinin içindeki iman kelimesinin etrafı bütün kalbi saracak kadar fazıllarla ve %2 rahmetle tamamen nefsin kalbini doldurmuştur. Bu şartlar altında bu kalbin bir daha kararması mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi ihlasa ulaştığı noktadan itibaren muhlisin olduğu noktadan itibaren bir kişi ise muhlis olduğu noktadan itibaren onun kalbinin yeniden kararması mümkün değildir. İblis de bunu açıkça söylüyor. Onların hepsini kendi kendime bağlayacağım. Pek azı hariç diyen iblis diyor ki senin muhlis kulların hariç diyor. Nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan ve böylece daimi zikrin sahibi birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özellik Allah mutlaka kalp gözünü açmış. Üçüncü özellik mutlaka kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik. Bu kişi ehli tezekkür olmuş. Allah ile daima konuşuyor. Konuşma imkanı var. İşte Allah Teala bize böyle bir imkan bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki daima bizimle her noktada tezekkür ettiği için bize yapmamız lazım gelen her şeyi o yaptırdığı için biz ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu kadar büyük bir saadetin içine bizi yönlendirdiği için, ulaştırdığı için. Ömrü boyunca hamdimiz ve şükrümüz artarak devam edecektir. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorarsanız, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun o en üst seviyedeki azatsız köleliği bu dünyadaki kainattaki en büyük mazhariyettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte
Bu noktada o kişi daimi zikirde olacaktır muhakkak. Yani nefsini de Allah'a teslim ettiği noktada daimi zikirde olacaktır. Zikir yapmak Allah Teala'dan devamlı rahmet, faz ve salavat gelmesine sebebiyet verecektir. Bir insanın kalbine rahmet, faz ve salavat gelirken onun yaptığı işlem, zikir işlemi ona derecat kazandırır. Her saniye bir derecat değil, 700 derecat kazanır bu kişi. Devamlı kazandığı için bunu o kişi ehli tezekkürden sonra ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanır. Sonra bir de bir başka özelliği de vardır. Hikmet sahibidir. Ayetlere baktığında 28 basamaklık bir dizaynda o ayetin nereyi işaret ettiğini bir bakışta görür. Ve bir başka tarafı da vardır. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman Allah'tan sorarak kararlarını vermek mecburiyetinde olduğu için Allah'ın takdiriyle hükmeder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi aranızdan her kim diyorsa ki acaba benden daha çok mutsuz bir insan var mı bu dünyada? Ben onlara sesleniyorum. Ey benim can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz size? Diyoruz ki lütfen diyoruz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutsuzluktan mutluluğa mutlaka çıkaracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Bakınız ayet-i kerime ne kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçim insanların %90'ından fazlasını ihtiva eder. Ama diyor, ama onlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım hem de mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse bunun zorluğu nerede? Var mı bir zor tarafı? Var mı bunun başka bir izah tarzı? Kim olduğunu hatırlayacaksınız bu sözlerin sahibinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka sizden hiçbir talebi yoktur. Kendi mutluluğunuz sizin gayretinize bağlıdır. Siz kendi mutluluğunuzun mimarısınız. Dilerseniz ve bunun bedelini Allah-u Teala'ya öderseniz bir tek dilek bedel ödemenizde. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Ama buradan sadece dilinizle değil. Bu talep kalbinizden gelecek. Sakın oturanlar gibi olmayın. Ne demek istiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sefere çıkarken beraberinde onunla beraber olanlar arasında bir kısmı sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Bir kısmı da tabi olmuş görünenlerdi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında onlar iştirak etmediler. Ve zaferle geri döndüğünde de dediler ki biz aslında sefere çıkmayı çok istiyorduk. Ama buradaki meşgalelerimiz bizi oyaladı. Seninle beraber savaşa gelemedik. Ama bundan sonraki savaşlara mutlaka biz de iştirak edeceğiz. Mutlaka seninle beraber savaşa biz de katılacağız.
Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde seninle beraber sefere katılmak arzusu yok diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz buradan kalbinizden olmadıkça Allah'ın indinde makbul değildir, kabule şayan değildir. Çünkü kalbinizde öyle bir dilek yoksa dilinizin ya Rabbi ben sana mutlaka ulaşmak istiyorum demesi, 100 defa demesi, 1000 defa demesi Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Ama kalbinizde o dilek varsa, dilinizde o dileği tasdik ediyorsa, o dileği Allah-u Teala'ya kelime olarak ifade ediyorsa, bu Allah için geçerli olan tek sonuçtur. Kalbinizin tek başına Allah'a ulaşmayı dilemesi de yeter. Ama zaten böyle bir dileğin sahibi olan kişi mutlaka diliyle de bunu söyleyecektir. İşte ne zaman kalbinizdeki dilekle dilinizin sözü paralel bir hüviyet gösterirse sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyin en güzeli sizin olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren de ruhunuz Allah'a ulaşacaktır bir gün. Bu süre 5-6 aylık bir süredir. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı güne kadar dünya mutluluğunuz da garanti, cennet mutluluğunuz da garanti. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci cenneti hak ettiniz. Birinci kat. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz şart. Diledikten sonra 14. basamağa ulaşabilirsiniz zaten. Tabi oldunuz. İkinci kat cennet sizin. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ta ruhunuz yok oldu. 3. kat cennet sizin. Bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi geçeceği için dünya mutluluğunun da yarısı sizin. Yaptığınız davranış biçimlerinin yarısı %51'i hatta pozitif olacak. %49'u da ne yazık ki negatif olacak. İşte böyle bir noktada dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin 3. katı Allah Teala tarafından size hibe ediliyor. Bedava veriliyor, karşılıksız veriliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Namazsa Allah namazı sevdiriyor. Zikirse Allah zikri sevdiriyor. Oruçsa Allah açlık hissettirmiyor. Haçsa hem parayı veriyor hem de sizi hacca mukavim kılıyor. Kelime-i şehadet getirmekse bundan büyük zevk alıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten. Ve en büyük zevkiniz de bu 5 şartın arasına girmeyen zikir. Dünya kainatın en büyük görevi, en büyük ibadeti zikir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 7. şartı da Allah'a ulaşmayı dilemek. Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dileyin ve mutluluğun gelip sizi nasıl sardığını, nasıl Allah'a doğru yücelttiğini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sakın unutmayın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: each other.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek. Bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele, gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim.

Size köle olacaksınız. Bir gün gelecek. Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. Hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın. Ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle sayfalar dolduran kardeşlerimiz de oluyor. Biliyorum sevgili kardeşlerim, bu bize olan derin sevginizin bir işareti, dışa vurması, taşması, bize ulaşmak istiyorsunuz. Tamam, biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette tamam. Biz onun dışındaki bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasanız siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez.
Öyle olanları Allah Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah El Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El Hak esmasının sahibi olarak hakkın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle öyleyse sevgili kardeşlerim şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle sizlerin telefonlarıyla sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son nebiyle son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Ve bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki, dinler yok ki, birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor, hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuz da aynı o oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarda giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler. Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız.
bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun, o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor, Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünyada verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşarlar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde, orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk sizin için, unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi çıkmış orada mutlu ol, mutlu ol diye hakem kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim, evet sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Diyeceksin ki ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu?
Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40 binden fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki, develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler, bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu, sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını da büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayırımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le
ilmi öğrendikleri kitapların ayrımını

birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerini hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde 1. İslam son din değildir. Madde 2. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde 3. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir, mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde asırlar, bin yıllar, 10.000 yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor hakkımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif, bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem 4 kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı. Çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini
o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağa çekilmiş orada. Ama Tebrik Yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki, şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin 7 safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi, bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı, sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı hiç de onlar seviyesinde, şu hani Arapçayı biz biliriz onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz, o bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün yine birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu. Birisi diyor, bir profesör diyor. Diyormuş ki, Arapçayı biz biliriz. Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebeple diyor, Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz.
Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla, kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salana Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. A'udu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. En'amte aleyhim gâilül maghdûbi aleyhim veled-dâllîn.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala'yla olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsana da verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem berzah alemi, nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin

etrafında toplanırlar. Onların kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem berzah alemidir. Allah Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katlarsak dört olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen. Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var. Ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır. Meyletme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz. Ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum," demesi Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa,
Yani gerçekten bu talebin sahibi ise, gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey

neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi zikir hücrelerinde zikir müessesesini tamamladıktan sonra Sitetin müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe o kişinin ruhu nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız. Kalplerin içine imanı yazarız ve başların üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı
Dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiyet anında vücuttan ayrılan ruh, Devrin İmamı'nın dergahına ulaşır. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikim olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitedine müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir. Vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh Allah'ın zatında yok olur ve ona indi ilahide bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru, Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak orada da 7 katı o kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır.
ve ma uberruhu nefsi diyor Hazreti Yusuf Allah ve ma uberruhu nefsi, ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emaretun bis sui, muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşuna itibaren herkes nefsi emaredir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı, bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2, mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3, ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5, daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6, daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki o dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7 nur birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra
İlk %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7, %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için, %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç, sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan duruma hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, İradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve İhlas ve Salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında
mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah-u Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmek de mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki, sizin bir tek talebiniz
ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileminiz, bu konudaki talebiniz Allah-u Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir. Ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak. Onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah-u Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasına atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek, Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz, dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti. İşte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetin almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah-u Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah-u Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir.
Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8-9-10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü. Bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine, orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan
enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz siz dışarıları yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah-u Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah-u Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu
demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa, bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabi böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır, hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cenneti kalacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizde bir talep değil, kalbinizde bir talep. Dilinizde, kalbinizde iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün, ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirini sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala, kainatın yaratıcısı, bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle

Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız, bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah-u Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah-u Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah-u Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki, diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah-u Teala, ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah-u Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçütlerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o oruçta. Namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o. Önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz. Namaz kılarken, gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaa edenler için, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa, bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda, bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyorum.

0: musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece bu kadar. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbiniz de söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho, o zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade. O iradeyle dilediğiniz yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onu yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah-u Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa, Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi, ruhumu kendisine ulaştırdı, bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse, yani beni vekil ederse hedefine, neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi, o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah-u Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah-u Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam, Allah'a ulaşmayı dilersem, diledim, Allah-u Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilersem, Allah-u Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmaksa dediğinde, ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi, ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar. %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, 198 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekün Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor, ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor, ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar merci aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuzun nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız, hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah-u Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman, o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı, dünya mutluluğunsa %100'ünün %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi o ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin اَلَّذ۪ينَ diyor يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak Allah-u Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir. Ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamamız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazrul Azim. Hazrul Azim'i. Burası Fevzül Azim'in, Hazrül Azim'in ve Eclül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, 7. kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarında kaplıyor. Buradan çıkan netice, Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah-u Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmanızdır. Allah-u Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cenneti, cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek, ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Üçüncü kata kadar ve dünya saadetinde yarısını. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbeti bahis konusu olan Allah, bahis konusu olan Allah'ın sizin için hedef seçtiği mutluluk. Bir maksat için yaratıldınız. Mutlu olmak. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Hiç kimse Allah devreye girmezse mutlu olamaz. Böyle bir şey fizik standartlarda hiçbir zaman mümkün değildir. Cennet içinde, diğer alem içinde mümkün değildir. Öyleyse dünya mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Cennet mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Sadece bir tek yolu var, o yol Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha size Allah'tan bahsediyoruz. Bir defa daha size sizin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Evvela bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Ben şu mutsuz dünyamda mutsuz olmakta devam etmek istiyorum diyorsanız, bu sizin iradeniz, sizin arzunuz. Susarız. Ama kim ben mutlu olmak istiyorum, mutluluğa mutlaka ulaşmak istiyorum diyorsa içinizde, ki böyle demeyen pek az insanın olabileceğini düşünüyorum. Herkes mutlu olmak için yaşar. Öyleyse beni dinleyin sevgili kardeşlerim. Allah sizin şu kainatlar statüsü içinde en büyük dostunuz. Sizi en çok seven. Sizi sevenlerin arasında En çok seven sadece Allah'tır. Ne anneniz, ne babanız, ne evlatlarınız, ne etrafınızdaki insanlar, ne biz sizi Allah kadar sevemeyiz. Sizi, hepinizi en çok seven Allah'tır. Mutlaka sever. O sevdiği için varsınız. Yaratmayı diledi ve siz dünyaya geldiniz. Varsınız. İşte var olan sizlere sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu musunuz? İşte design bunun arkasında. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Hükmü peşin olarak ortaya koyalım. Eğer Allah'ın yolunda değilseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. O bedeli ödemeden mutluluğa adım atamazsınız. Nedir mutluluğun bedeli? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun bedeli bir dilek. Mutluluğu dilemek. Size birisi çıksa karşınıza ve dese ki, dile benden ne dilersin? Trilyonlarca lira param olsun mu dersiniz acaba? Zannediyor musunuz ki o paralar sizi mutlu edecek? Ondan mutluluk dileyecekseniz, işte o zaman muhatabınız Allah'tır. Sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Ve yolculuk başlasın derseniz eğer, mutluluk yolculuğu, böyle bir yolculuğun başlaması, mutluluğa giden bir trene binmeniz, bir uçağa binmeniz, mutluluğa ulaşmanız, sizin bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne dedim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Kesin mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kesin. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok parası olmak o mu mutluluk? Böyle zannedenlere hep dua ederim Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi derim, şunlara çok çok para ver. Ver ki o paraların sahibi oldukları zaman da mutsuz olduklarını görsünler. Paranın mutluluk oluşturacağını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Yardım yoksa Allah size mutluluğunuz konusunda yardım etmiyorsa mutlu olamazsınız. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir dilek sizi mutlaka, sizin hiçbir gayetiniz olmasa dahi, mutlaka sizi üçüncü kat cennete ulaştırır. Mutlaka sizi dünya saadetinin yarısından öteye ulaştırır. İradeniz dışında bir şeyler yaparsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah iradenize el koymuştur. Size ibadetleri Allah sevdirecektir, siz sevmeyeceksiniz. Ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştıracaktır, siz ulaştırmayacaksınız. Eğer diyorsanız ki herkesin ruhu Allah'a ulaşır, doğrudur deriz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama küçücük bir farkla, bir kısmınızın ruhu Allah'a siz hayattayken ulaşır, işte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Bir kısmınızın ruhu siz öldükten sonra Allah'a ulaşır. Onlar da Allah'ın evliyası olamayan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, aranızda o gururlu olanlara, kibirli olanlara sesleniyorum. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Hepiniz bizim gibi sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yüce Yaratıcı Allah-u Teala sizi de yaratmış, bizi de yaratmış. Hepimiz, ama hepimiz ne görüyorsanız çevrenizde, göremediğiniz ve hakkında bilgi edindiğiniz ne varsa, gayb alemi, emr alemi, berzah alemi, zülmane alem, sevgili kardeşlerim, hepsi birer yaratıktır. Sadece yaratık, mahluk, Allah-u Teala tarafından yaratılmış, halk edilmiş mahluklarız. O yaratıcı, Allah-u Teala yaratıcı. İşte o yaratıcı, insan adı verilen bir mahluk yaratmaya karar vermiş. Ve tıyinden veya başka bir adıyla salsalinden insan olmaya elverişli bir kilden insanı şekillendirmiş. Sonra da bu organik hüviyetli toprağa hayat vermiş. Ve biz insanlar oluşmuşuz. Allah'ın hayat verdiği bütün sistem, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kuşlar, balıklar, hepsi, hepimiz sadece birer yaratıkız. O zaman kibirli olmak için fazla bir sebep kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanı en çok mutsuz eden şu kibir denilen, gurur denilen afettir. Öyleyse şunu düşünmenizi istiyorum. Mutluluk her şeyden evvel bir insan olarak yaratıldığınız için sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bilin ki seviliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olarak, bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz. Siz de canlı olurdunuz. Ama insan olmanın haysiyetine, insan olmanın şerefine sahip olmazdınız. İnsan, kainatın efendisi olarak yaratıldı. Ne diyor Allah-u Teala? Câsiye suresinin 23. ayet kerimesinde, 13. ayet kerimesinde, وَالسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
1: bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi Allah sizlerin emrine musahhar kıldı. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey, bütün kainatlar hepsi sizin için yaratılmış. Allah'ın vücuda getirdiği her şey için sadece bir hizmet söz konusu, size hizmet, insana hizmet. Hayvanlar mı insan için yaratıldı? Bitkiler mi insan için yaratıldı? Denizler, karalar, gökler, yerler, her şey insan için yaratıldı. Ve kainatı yaratan Allah Teala sonunda insanı da yarattı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insan hayatı. Yaratılış maksadınız, Allah'ın sizden istediği şey mutluluk. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Ne var ki Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, görme, işitme, idrak etme kavramlarıyla donattığı, akıl edebilen bir varlık çıktı ortaya, insanoğlu. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir soy dizisi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler dizisi. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamber olmayan resuller dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman dünyadaki bütün kavimlerin içinde mutlaka şu anda Allah'ın bir Resulü görev yapmaktadır. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar insanlar, orada Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar veya dinsiz olsunlar veya puta tapsınlar, her neyse durumları, ateşe tapsınlar, şeytana tapsınlar, ne olursa olsun, hangi kavim varsa o kavmin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. O kavmin içinde şeytana tapanlar da olabilir. O kavmin içinde putlara tapanlar da olabilir. O kavmin içinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Ama o kavmin içinde hangi kavimse, hangi dili konuşuyorsa o kavim, o kavmin içinde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için. Mutluluk mu? Mutluluk eşittir hidayet. Hidayetin her safhası sizi daha üst bir mutluluğa taşıyan merdivenin basamaklarıdır. Birinci ve ikinci basamağa geçersiniz, olayları yaşar, olayları değerlendirirsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluğa namzetsiniz. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ve bir marifet zannedersiniz para kazanmayı. Para kazanırsınız ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Biliniz ki sizin Allah'ı sevmenizle Allah'ın sizi sevmesi arasında bir muhteşem denge vardır. Siz ne kadar Allah'ı severseniz, Allah da sizi o kadar çok sever. Yalnız bir küçücük farklılık var. Allah'ın sizdeki sevgisi, sizin Allah'a karşı olan sevginizin binlerce katıdır. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, Allah-u Teala sizi binlerce ünite sever. Bin ünite sevdiğini düşünelim. Ne zaman siz Allah'ı iki ünite severseniz, Allah-u Teala sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı 3 ünite sevdiğiniz zaman, Allah sizi 3000 ünite sever. Böylece katlanan bir sevgi sizi kuşatır, sarar. Zaten Allah-u Teala sizi ilmiyle ve rahmetiyle saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar bütün vücudunuzu işgal etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu ilmiyle ve rahmetiyle sizi kavraması, kaplaması, ihata etmesi sebebiyle her yaptığınızın anında haberdardır. Her yaptığınızdan anında haberdar olur. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O sadece fiillerinizi değil, düşüncelerinizi de bilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'ı tanıyorsunuz. Üçüncü basamak, mutlu insanların iskelesidir ya da havaalanıdır ya da otobüs terminalidir. Buradan başlar her şey. Sırat-ı müstakimlerin birincisi buradan başlar. 7 safhada sonsuz mutluluğa ulaşmak. Hayat bundan ibarettir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. Kim bu insan? Bu insan başkalarından farklı. Bu insan başka insanların sayısal değerinin çok altındaki nadir insanlardan biridir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı her zaman çok aşağıdadır. İblis diyor ki Allah-u Teala'ya, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman, Ya Rabbi diyor, bana kıyamete kadar ömür ver. Eğer bana bu ömrü verirsen, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini ben senin yolundan saptıracağım. Senin yoluna ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne yazık ki kıyamet günü şeytan insanlara verdiği vaadi yerine getirmiş olacak. Pek az hariç insanların hepsini kendisine bağlayacak. Öyleyse sözlerim o nadir insanlar içindir. Peki nereden biliyoruz? Şeytanın insanların pek azı hariç hepsini kendisine bağlayacağını. Çünkü Allah Teala bu muhtevayı açıklığa kavuşturmuş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara verdiği insanlar için olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldu. Yani şeytana bağlandı. İnsanların pek azı hariç geri kalanlar bütün devirlerde şeytanla farkına bile varmadan ilişkiyi kurmuş, hayatlarını şeytanla geçirmiş insanlardır. Bu kurnaz mahluk düşüncelerini, insanların düşüncelerini taklit etmekle onları Allah'ın yolundan bu standartlarda alıkoymaya onların düşüncelerinin sesini taklit ederek devreye girmek suretiyle insanların her biriyle ayrı ayrı meşgul olur. Bunu insanların sesini, iç sesini taklit etmekle gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bir emrini yerine getirme diyorsa, namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa, zekat verme diyorsa, zikir yapma diyorsa, o ses sizin düşüncenizin sesi değildir. Biliniz ki düşünceleriniz seslidir. Sessiz sesle sesli. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Hadi beraberce edelim. Ne yaptık? Dilimizi kımıldatmadık. İçimizden Allah kelimesini tekrar ettik. Ne olur? O bizim sesimizdir. Sessiz sesimizi tanıdınız. İşte ne zaman size içinizden bir ses zikir yapma diyorsa o sesle bu sesi birbirinden ayırt etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. O ses sizin sesiniz değildir. Allah diyen ses bu Allah-u Teala'nın ismini dilinizde kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini sessiz sesinizde tekrar etmenizin sesi var ya, İşte o ses sizin sesinizdir. Ne zaman onu yapmamanızı bir ses emrediyorsa o şeytandır. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Şeytan aslında dünyadaki en sağlam kılavuzdur. İnsanı hidayete ulaştıracak olan en sağlam kılavuz. Hangi şartla? Ne söylerse onun tersini yapmanız şartıyla. Sadece sizi dalalette bırakmak için vardır. Sadece sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için vardır. Bunun için bütün yollarınızı tıkamaya çalışır. Açıkça size emirler verir. Siz de kendi içinizdeki ses zannedersiniz, kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz, o sessiz sesi. Hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi namaz kılmanızı emrederken, ikincisi kılmamanızı emreder. Birincisi sizin sesinizdir, ikincisi iblisin sesi. Birisi insanlara kötülük yapmanızı emrederken, diğeri buna mani olmaya çalışır.

şeytanın sesi gibi. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiklerini işlemek ister, ruhunuz da işlememek ister, işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin mutluluğun ne olduğuna bakalım ki şu dünya mutluluğu ne mene bir şeymiş, ona nasıl ulaşılır, ondan sonra dizayn edelim olayı. Nedir mutluluk? Dünya mutluluğu her şeyden evvel üç aleminizde birden yaşamanız gereken bir mutluluktur. İç aleminizde mutlu olacaksınız, bir. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Dünya mutluluğunun ikinci şıkkı bu. Üçüncüsü de Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının tatbikatında mutlu olacaksınız. İç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Yani sadece bunlardan bir tanesinde mutlu olmak sizin mutlu olduğunuzu ifade etmez. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Yeter mi? Gene yetmez. Bu mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. Yani kavganın bittiği bir ortam. İç aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Dış aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerdeki kavga bitmiş olacak. Üç alemde mutluluk, bir sulh ve sükun hali olarak mutluluk. Mutluluğun birinci ve ikinci şartı, bir üçüncü şartı daha var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Onun için insan bir olaya sevinir, o an mutludur. Ama 5 dakika sonra bir olay onu mutsuz kılar ve huzursuzdur kişi. Mutlu olan kişi öyle değildir. O bütün olaylarda mutludur. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de bütün kavgalarını bitirmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. Öyleyse herkesle kavgalı olan, kibiri yüzünden başka insanlar tarafından sevilmeyen, başkalarını kıran, iş dünyasında devamlı nefsiyle ruh arasında kavga cereyan eden bir insan, bir olay olur, ondan sevinir. O sırada sorun, mutlu musun diye mutlu olduğunu söyler. Arkadan onu üzen başka bir olay cereyan eder. O zaman sorun, o zaman da mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mutluluk, dünya mutluluğu kesintisiz bir mutluluktur. Dünya mutluluğu o noktaya ulaşıncaya kadar mutlaka çok dik bir yokuşu aşmanız gereken bir yolculuğu gerektirir. Bu çok dik olan yokuş daimi zikir yokuşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mı diye. Çünkü böyle insanlar genel çerçeve içinde bakarlar. Falanca olayı yaşamışlardır, mutlu olmuşlardır. Arkasından onları dehşetli yüzen başka bir olayda da günlerce huzursuz olmuşlardır. Hastalanırlar.
korkunç bir

Huzursuzluk her taraflarını kaplar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseye bakalım. Yedi safhalı bir İslam yolculuğunda nerede ne kadar mutluluk var? Mutluluk nasıl bir dizayndır? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu değilsiniz henüz. Allah size 10 tane ihsan vererek sizi 14. basamağa ulaştırır. Burası Allah'a yönelme safhasıdır. 14 basamak sürer. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma safhası başlar. Birinci safha, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar giden Allah'a ulaşmayı dilemedir. Sekizinci basamaktan 14. basamağa kadar ulaşan şey Allah'a ulaşmayı dilemenin ikinci safhasıdır. Mürşide ulaşma safhası. Evet.

Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 21. 22. basamak. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirirsiniz. 25. basamak. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz Allah'a teslim olur. 5. safhadasınız. 'Selâh makamının 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safhadasınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7. safhaya, son safhaya ulaşırsınız. Normal statüdeki bütün insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada muhatap kılar. İrşadın sahibi kılar. İrşad makamına tayin eder. Bu 7 safha boyunca 7 kat cennet vardır. Her safhada bir kat cennet elde edersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa kadar gelecek olan kişidir. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Bu noktaya kadar ne 1. kat cennette ne 2. kat cennette bu kişinin dünya saadetinde başkalarından hiçbir farkı yoktur. O da zikir yapmıyor, başkaları da zikir yapmıyor. Ve nefslerinin kalbi her ikisinin de %100 afetlerle dolu. Öyleyse mutsuzluğunuzun kökeninde olan şeye dikkatle bakın, nefsinizin afetleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsinizin afetleri. Unutmayın, her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Her azap bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir mutsuzluktur. On dördüncü basamağa kadar hep öylesiniz. Yanlış şeyler yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kattan 1. kat cenneti elde ettiğiniz noktadan 14. basamağa kadar hangi noktada ölürseniz ölün mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, 1. kat cennete. Mürşidinize ulaşıp tabi olduktan sonra, ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıktıktan sonra gireceğiniz cennet 2. kat cennettir. 14. basamakta da dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Mutsuz bir insansınız. Ama 14. basamaktan itibaren dünya saadetine adım adım yaklaşmak üzere kapısından içeri girdiniz dünya saadetinin. Eşiğinden içeri girdiniz. Ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları oluştukça her %7 fazilet birikiminde iman kelimesinin etrafında toplanan nurların faziletinin birikiminde, fazılların birikiminde 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katlarını ruhunuz aşar. Ruhunuzun bu katları aşması nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimlerine bağlıdır. Bu 7 tane gök katını aşarak ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin afetlerinin %7 azalmasına bağlıdır.
Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. 22. basamak. Burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz de burada %50'yi aşar. ...25. basamakta... ...4. kat cennetin sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Dünya saadetiniz de... %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerine itaat edersiniz. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemezsiniz. Ama mutluluğunuz %100 olmaz. Nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuzluğu kısmi olarak yaşarsınız. ...27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok edersiniz. 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz %100'ü bulur. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluk yaşarsınız. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğunun sahibisiniz. Cennetlerden 5. kat cennetin sahibisiniz. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamağın 4. kademesinde 6. kat cennet sizin olur. Ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Salah makamının 5. kademesinde. Adın cennetlerinin 7. kat cennetlerin birisine ulaşmış olacaksınız. Dünya saadetiniz burada da 6. kat cennette de, 5. kat cennette de dünya saadetiniz %100'dür. O zaman saadetten murad ettiğimiz şey nedir? Saadet iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk halidir. Ne zaman olur? Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman. Afetler varken neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini dinlemez. Yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Ruhunuzun hasretleri ise tamamen onların tersidir. Allah'ın bütün emirlerini işlemek ister. Yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Bu sebeple nefsinizle ruhunuzun arasında devamlı bir diyalektik kavga vardır. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Bu sebeple devamlı huzursuzsunuz. Her an yanlışlıklar yapıyorsunuz. Nefsinizin afetleri %100 duruyor içinizde, size hakim. Devamlı huzursuzsunuz. Başka insanların kalplerini kırıyorsunuz, onlara kötü davranıyorsunuz. İç dünyanızda ise kesintisiz bir kavga, her an bir kavga sizi hep huzursuz ediyor. İçinizdeki iki unsur devamlı çarpışma halinde. Mutsuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kaos, kavga sizi mutsuz kılıyor. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde artık afetler tamamen yok olmuştur. Kalbiniz tamamen nurlarla dolmuştur. %98 fazıllar, yani fazilet, %2 de rahmet. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de yer değiştirmiş faziletlerle,
ve öyle bir hüviyet almıştır ki nefsinizin afetleri artık yoktur. Faziletler vardır nefsinizde. Onlar da tıpkı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Hepsi %100'ü yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. O zaman nefsinizin iç dünyasında faziletler duruma hakimdir. %100. Ruhunuzda tam bir uyum içindedirler. İç dünyanızda kavga, kaos bitmiştir. Bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İç dünyanızda %100 kesintisiz bir sulh ve sükun yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Çünkü nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına kötü davranıyordunuz. Başkalarına kötü davranmak. Nefsinizin afetleri sebebiyle başkalarının rahatsız olmasına sebebiyet vermek. İşte böyle bir dizaynda siz mutsuzdunuz. Başkalarına kötü davrandığınız için Allah Teala size azap ediyordu. Ama sadece bunun için mutsuz değildiniz. Çünkü kötü davrandığınız kişiler de sizden intikam almak isteyeceklerdi. Ve intikam almak için fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlardı. O zaman başkalarının size karşı yaptığı bu davranışı haksız bir davranış telakki ettiğiniz için size karşı yapılan bir kötü davranış sebebiyle gene üzülüyordunuz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizdeki kin, intikam afetleri sebebiyle siz de ondan intikam almak sevdasına düşüyordunuz. İntikamınızı aldığınızı düşünelim. İntikam alıyorsanız başkasına bir haksız fiil işlediniz demektir. Mutlaka Allah-u Teala size azap eder. Öyleyse intikamınızı alırsanız azap edileceksiniz. Hep aldınız ve azap edildiniz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres başlayacak. Alınamamış intikam, yani kin oluşacak sizde. Ve intikamınızı alabilirseniz, almanız hasebiyle üzüleceksiniz. Allah-u Teala size azap edeceği için, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk vereceği için. Eğer intikamınızı alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi stres oluştuğu için huzursuz olacaksınız. Olacaktınız. Hep oldunuz. Öyleyse bunların sahibi olan bir insan her zaman huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur. İntikamını alamasa da huzursuzdur. Peki ya daimi zikre ulaşmışsanız, o zaman kimseye bir kötü davranışta bulunmayacağınız için hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız. O zaman hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz. Onlara kötü davranmayacaksınız. O zaman kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseyi üzmediğiniz için siz de huzursuz olmayacaksınız. Ve hiç kimse sizden intikam almak istemeyecek. Çünkü intikam almaları için hiçbir sebep oluşturmayacaksınız. Ve tabii nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı kin beslemeniz, bu sebeple stres oluşturmanız mümkün değil. İntikam almanızsa hiç mümkün değil. Çünkü kimse sizden intikam almıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki dış dünyanızda da kavganın bittiği bir yer var. Sulh ve sükûne ulaştığınız bir nokta. İşte o nokta sizin için önemli. Daimi zikir sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı, dışınızdaki insanlarla daimi bir sulh ve sükûn hali yaşadığınız,
bir dünya oluşturacaksınız kendinize. Ve güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Herkesle dost olacaksınız. Peki Allah ile olan ilişkilerde neden huzursuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, özellikle zikir yapmıyordunuz, zekat vermiyordunuz. Ama şimdi bunların hepsini yapıyorsunuz ve zamanında yapıyorsunuz. Yetmez, bunları yaparken büyük bir zevk alıyorsunuz daimi zikirde olduğunuz zaman. Bütün ibadetleri zevkle yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeniz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ne nefsinizin talebi, ne ruhunuzun talebi sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmez. Etmesi söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyeceksiniz. Öyleyse böyle yapmış olsaydınız duyacağınız azabı hiçbir zaman duymayacaksınız. Yani emirler cephesinde de nehiler cephesinde de kesintisiz bir mutluluk yaşayacaksınız. Sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanızı cennet haline getirecek olan bir reçete size, daimi zikir. Öyleyse kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir mutluluğu yaşar, sulh ve sükun hali yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun kavgası bittiği için sulh ve sükun hali yaşar kesintisiz bir şekilde. Başka insanlar mı? Onlar ona düşman olabilir. Hatta onu öldürmek isteyenler de bulunabilir. Bu çok tabii bir olay olabilir. Ama kim olursa olsun onun kendisine kötülüğü dokunacağını da bilse, onu öldüreceğini de bilse, o kişiye karşı daimi zikre ulaşan bir insan düşman olmaz. Olması mümkün değildir. Öyleyse kavga dış alemde bitmiştir. O kişinin kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası olabilir. Onunla kavgası olabilir. Onlar ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama o onlara düşman olamaz. İnsanlardan nefret etmez. İnsanlara kin duymaz. Bu sebeple dış aleminde hiçbir şekilde bir mutsuzluk oluşması söz konusu değildir. Peki, daha bir adım öteye geçelim. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiriyor zamanında. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an sizi buraya ulaştırır. Eğer yolunuza yılmadan devam ederseniz, ki bu Allah'a olan düşünce standartlarınıza bağlıdır. Yani eğer Allah'a karşı tevekkül sahibiyseniz, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, o zaman o güvenin karşılığını Allah Teala size mutlaka ödeyecektir. Kesintisiz bir
iç dünya, dış dünya ve Allah ile ilişkiler mutluluğuna mutlak olarak ulaşacaksınız. Daimi zikir zaten sizi 7. kat cennete kadar çıkartabilir. Öyleyse insanlar arasında mümtaz bir yerin sahibi olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Öyleyse sizi sadece daha mutlu, daha mutlu, en mutlu etmek isteyen Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 tane İslam'ın safhasını yaşayın ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Yine Allah'tan bahsetmek üzere, yine mutlu olmak üzere inşallah. Allah Teala muhakkak ki Allah'ı sevenleri sever. Hepiniz Allah'ın sevgisini üzerinizde toplayanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda yaptığınız her çalışma bir fedakarlıktır. Hepiniz için Allah'ın yolu hedefe götüren, mutluluğa götüren bir özellik taşır. Ne istiyor Allah Teala bizden? Allah'a ulaşmayı dilememizi, mürşidimize tabi olmamızı, ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi teslim etmemizi, nefsimizi teslim etmemizi, irademizi Allah'a teslim etmemizi ve bunların her birini yapmaya devam ettiğimiz sürece daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı Allah Teala bizlere garanti ediyor. Kimin zikri ne kadar artarsa, günlük zikir seviyesi ne kadar daha büyük bir alanı kaplarsa, o kişi o kadar daha çok mutlu olur. Allah Teala acaba neden zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış? Farz kılmasının arkasında mutluluk, daha çok mutluluk ve en çok mutluluk var. Bir insan ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Onun için dinimize Allah Teala İslam dini, yani teslim dini demiş. İslam dini, teslim dini demek. İslam kelimesi, teslim olan demek. Hepimiz Allah-u Teala'ya teslim olmakla vazifeliyiz. Onun için dinimize Allah-u Teala İslam dini diyor. Yani teslim dini diyor. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyimizi teslim? Önce ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmek. Zikirle bu teslimler arasında çok açık ve kesin bir ilişki var. Zikirlerin en güzeli daimi zikirdir. Bir insan zikirle uyursa, uyandığı zaman da hala zikretmekte olduğunu her seferinde görüyorsa, o gece uykuda da Allah-u Teala'yı zikretmeye devam eden biridir. İşte bunların sahiplerine Allah-u Teala daimi zikrin sahipleri diyor. Kim daimi zikrin sahibi olmak istiyorsa bilsin ki o Allah'a müracaat ettiği zaman oradan her zaman yardım görecektir. Daimi zikre ulaşmak herkesin harcı değildir. Daimi zikre ulaşmak bir anda gerçekleşebilecek bir olay da değildir. Büyük gayretler ister ama bu gayretleri yapabilen insanlar hamdolsun ki var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın neticesi kişinin ne kadar Allah için yaşarsa o kadar mutlu olmasını sağladığı cihetle kişinin mutluluğuyla birinci derecede alakalı bir konudur. Allah Teala sevgili kardeşlerim
hepinizi seviyor. Hepinizin cennete girmesini açık ve kesin bir şekilde talep ediyor Allah-u Teala'dan. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, sevmek ve Allah-u Teala'dan dilemek hem vazifedir hem de taleptir. Dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Yani ruhumuzu, yani fizik bedenimizi, yani nefsimizi, yani irademizi. Bunların hepsi söylediğim standart içinde, sıra içinde giderek daha çok zikri gerektirir. Ve daimi zikre ulaştıktan sonra artık bunun daha çoğu söz konusu değildir. Bütün insanlar için Allah Teala sadece ve sadece onların mutluluğunu ister. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala bir kapı açar. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse Allah onu kendisine teslim alır. Burada çok önemli bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala'nın onu kendisine ulaştırması onun ruhunu kendisine ulaştırmasıdır. 7-8 aylık bir devre içinde bu konu tamamlanır. Ve bu kişi ermiş evliya olur. Yani velilerden, evliyadan ermiş olan birisi. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş bir insan. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor. Gelin hepinizi kurtarayım. Benim cennetim var diyor. Benimle ilişki kurmayanların gideceği yer cehennemdir diyor. Ama sizler diyor, benimle ilişkisi olanlarsınız. Benim için zikredenlersiniz. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun da arttığını yaşayanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir şeyler yaparlar. Çoğu zaman da yaptıkları onlara bir şey kazandırmaz. Fizik standartların dışında manevi açıdan. Ama Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de zikri de, günün yarısından daha fazla zikri de, yani çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Öyleyse, üç tane kitaplı din görüyoruz. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala tarafından kendilerine indirilen kitapları sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Tevrat Hazreti Musa'ya, İncil Hazreti İsa'ya ve Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize indirilmiş. Üç kitabı da derinlemesine incelediğiniz zaman 7 safa ve 4 tane teslimi görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim.
Önemli mi? Kim mutlu olmak istiyorsa denesin. Ne kadar mutlu olacağını görecektir ve bu onu başka insanları da o hedefe yöneltmek istikametinde harekete geçirecektir. Kendisi bunu denemişse, teslimlerini gerçekleştirdikçe, mutluluğunun ne kadar üst boyutlara çıkabildiğini yaşadıkça, sevdiklerini de bu istikamette pırıl pırıl olmaya davet eder. Etrafındaki insanlar da bunu kabul ettikçe, onların da mutluluğu her geçen gün artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve arttıkça onların da her birinin etrafındaki insanlar neden böyle olduğunu incelemek mecburiyetini hissedeceklerdir. Ve arkasında yatan müessesenin zikir olduğunu göreceklerdir. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesidir. Buna zikrullah diyoruz. Allah'ı zikretmek diyoruz. Allah'ın adını zikretmek diyoruz. En kıymetli zikir bu zikirdir. Sevgili kardeşlerim, ne olur zikredersek? Zikredersek, zikir nefsimizin kalbine Allah'ın katından nurları davet eder ve kalbimize o nurların yerleşmesini temin eder. Artan zikir, bütün insanları hedefe yönlendirir. Bu artan zikir, o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasını, azalmasını, azalmasını ve daimi zikirle tamamen yok edilmesini sağlar. Daimi zikir, insanın kalbine nurları yerleştirir ve o nefsin kalbinin tamamen nurlarla dolmasını temin eder. Daimi zikir kesintisiz bir zikirdir. Kişinin uyurken zikirle uyumasını ve uyandığında da zikretmenin devam etmesini sağlayan en kıymetli zikirdir. Bütün insanlar için Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrediniz diyor. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç tane faktörden birisiyle şu anda meşguldür. O standarttadır, o durumdadır. Şu anda bu sözümü dinleyen herkes kendisine baktığı zaman onlardan bir tanesiyle birlikte olduğunu görecektir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediği cihetle bu bir emirdir. Yani Allah Teala zikre emrediyor. Bir, çok zikri de emrediyor. İki, daimi zikri de emrediyor. İşte insanın safalarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sonra mürşide tabiiyet. İkinci kat cenneti ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik bedenin teslimi. Dördüncü kat cenneti temsil eder. Nefsin teslimi. Beşinci kat cenneti. Muhlis olmak. Altıncı kat cenneti. İradeyi Allah'a teslim etmek. Yedinci kat cenneti temsil eder. Ve cennetler burada tamamlanır. Yedi kat cennet söz konusu ve yedi kat cennetin her birisi Allah'ın bir davranış biçimi dizilerinden bir tanesiyle kazanılır.
En güzeli daimi zikrin sahibi olup yedinci kat cennetlere ulaşabilmek. Sevgili kardeşlerim, insanın mutluluğu başkalarıyla da birinci derecede önemli mümkündür. Bütün insanlar için eğer biz o insanlara en güzel davranışlarda bulunuyorsak, onlar da bize güzel davranışlarla cevap verecektir. Allah Teala zikri de günün yarısından daha fazla zikri de daimi zikri de farz kıldığı cihetle bir insanın yola çıktıktan sonra bunların hepsine doğru yaklaşmasını emrettiğini bize ifade etmiş oluyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı budur. İster ki herkes mutlu olsun, daha çok mutlu olsun, daha çok mutlu olsun. Ama Allah'sız bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Kişi zikretmiyorsa nefsinin kalbinde manevi temizliğin oluşması, yani afetlerin kapı dışarı atılması, yerine hasletlerin gelmesi, oralarını işgal etmesi mümkün değildir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O herkesin mutlu olmasını ister. Ve bütün insanlar Allah yolunda ne kadar gayret ediyorlarsa o kadar mutluluğun sahibi olurlar. Ne ka ekmek, o ka küfte. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın hedeflerine baktığımız zaman demin saydığımız 7 tane safayı görüyoruz. Bu safa 4 tane teslimi içeriyor. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 4'ünü de farz kılıyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi. Sevgili kardeşlerim, günlük zikir seviyemiz bizi buralara taşır. Nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edilmemiz ancak daimi zikirle mümkündür. Yani bir insan yüzünü kapar, uyur. Ama uyurken de iç dünyası zikre devam eder. Uyandığı anda kişi kendisine bakarsa hala zikretmekte olduğunu tespit edecektir. İşte bu onun daimi zikirde olduğunu gösteren en büyük işarettir. Bütün insanlar için Allah Teala bunları emretmiş. Allah'a ulaşmayı dinlemek, ruhumuzun mürşidimize tabi olmak, ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik bedenimizi teslim etmek, nefsimizi teslim etmek, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safhadır. Bu 7 safhanın her birisi bizi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın kılar. Dünyadaki en mutlu insanlar ruhlarını da, veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Elbette Allah'ın iradesidir ki bizi en güzele ulaştıracaktır. Bir olayla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Günlük zikir seviyesiyle mutluluk paralel bir dizayne ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Onlara yanlışlıklar yaptıracak olan ve bu yanlışlıkların neticesinde
onların üzülmelerini vücuda getiren şeytanın talepleri daimi zikre ulaşmış bir kişi için asla geçerli olamaz. Onlar şeytanın bu istikametteki taleplerin hiçbirisini gerçekleştirmezler. Öyleyse insanın manevi tekamülüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi görüyoruz. Mürşide tabiyeti görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasını görüyoruz. Fizik bedenin teslimini görüyoruz. Nefsin teslimini görüyoruz. Muciz olmayı görüyoruz. İradeyi Allah'a teslim etmeyi görüyoruz. Bu yedi safa sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, Tevrat'ta da, İncil'de de mevcut sevgili kardeşlerim. Unutmayalım, Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bir peygamberdir. Onlar gavur. Onların peygamberi bizi alakadar etmez diyenler büyük bir yanlışlığa düşerler. Peygamberlere hepimiz saygı duymak mecburiyetindeyiz. Allah'ın peygamberidir Hazreti Musa da, Hazreti İsa da. Bizim için en kıymetli olan elbette Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bizim İslam aleminin peygamberidir. Sevgili kardeşlerim, ama bir Hristiyanla konuştuğunuz zaman o kendi peygamberinin kendisine göre en kıymetli olduğunu söyleyecektir. Bir Musevi ile konuştuğunuz zaman o da kendi peygamberinin kendisi için en kıymetli olduğunu söyleyecektir. Bunları söylemekte de hepsi haklıdırlar. Çünkü o dinin mensuplarıdır. O dini öğrenmişlerdir. Ama onları neden Musevidir, neden Hristiyandır diye küçültmeye hakkımız yok. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim'de yazıyor, İncil'de yazıyor, Tevrat'ta yazıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bize düşen insanları küçültmek değildir. İnsanları onların da peygamberleri olduğu cihetle sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Bu mutluluk bütün insanlar için açık bir kapıdan geçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu onun kapıdan içeri girdiğini gösterir. Bu birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ama böyle olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyip de birinci kat cennetin sahibi olan insan, mutlaka mürşit ihtiyacı duyar ve İslam'da hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan sorar. Allah-u Teala'nın o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Birkaç defa bu hedef gerçekleşirse görecektir ki mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Çözüm o mürşide ulaşıp tövbesini o kişinin tamamlamasıdır. Tamamlayınca ne olur? Tövbe ettiğin mürşidine ulaşıp da el öpüp tövbe ederse ne olur? Tövbe ettiği anda, el öptüğü anda ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve kişi ruhunu 7 tane katı aşarak
Yedinci katta yedi tane alemden geçerek sonra da dikey bir yolculukla Zetesine Müntaha'ya çıkarak oradan da Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatına geri dönmesini sağlar. Ne olmuştur? Allah o kişi doğunca ona ruh vermiştir ve bu ruhu geri istediğinde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de açık bir şekilde belirtmiştir. Öyleyse üç kitaplı dinde de üç tane peygamber vardır. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa da peygamberdir. Yaşadıkları zamana göre konuştuk. Önce Hazreti Musa görev almış. O doğmuş, o yaşamış. O rahmetli olmuş. Aradan geçmiş bir süre. Sonra Hazreti İsa. Ondan sonra da gene bir süre geçmiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görev almış. Hepsi Allah'ın peygamberidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz bir görevle görevliyiz. Bu görev başkalarını mutlu etmektir. Bunu hangi ölçüde başarırsak, o ölçüde de biz mutlu oluruz. Bir insan başka bir insana ne kadar mutluluk verirse, aynı mutluluğu mutlaka kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, sevmek konunun merkezini teşkil eder. Allah-u Teala'nın bu konuda söylediklerine gelin beraber bakalım ne diyor? Seviniz. 1. Sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Bütün insanlar arasında bir uyum hali, bir mutluluğu yaratacak olan asli unsur. Herkes için geçerli sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse insanlar yapmaları lazım gelen şeyi en güzel şekilde yapmalılar. Bu istikamette görevimiz tek bir görev, başka insanları, etrafımızda kim varsa onları mutlu etmek. İnsanlar bu gerçeği tam olarak bilseler, yani başkalarına ne kadar mutluluk verirlerse, aynı miktardaki mutluluğu Allah'ın kendilerine de vereceğini bilseler, kendileri bir kişi, etraflarında 20-30 kişi varsa, hepsine mutluluk vermeye çalışmak suretiyle, onlara verdiği mutluluk kadarını kendisinin yaşaması her zaman mümkündür. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de seviniz diyor. Bunu koymuş. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İşte bunları bir araya toparladığımız zaman gördüğümüz o ki, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak bizim mutluluğumuzdur. Bu zikirleri yapan kimse, o zikri yapacak olan kişinin mutluluğudur. Eğer biz etrafımızdaki insanları da bunu açıklayabilirsek, İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim bir yedilik sisteme dayalı olarak gerçekleşir. Açıklaması bu istikamettedir. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhuna Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi,
birer güzelliktir. Ama muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek de bunun neticesidir. Teslimlerin İslam'ın 5 şartıyla tamamlanması mümkün olmuyor. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. İslam'ın 5 tane şartı. Ama dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini, ne namaz kılmakta, ne zekat vermekte, ne oruç tutmakta, ne hacca gitmekte, ne kelime-i şehadet getirmekte bir teslimiyet görünmüyor. Ancak ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edersek bunlar teslimlerdir. Ve İslam dini teslim dinidir. Öyleyse Allah Teala'nın hedef gösterdiği şeylere dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Hepimiz için Allah Teala'nın istediği şey Allah'a teslim olmaktır. Buradan hepinize hitap ediyoruz. Şu anda birçok yerden dinleniyoruz hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, teslim olun. Ve başka insanlara da İslam'ın 5 şartıyla İslam'ın asla yaşanamayacağını, bunun şeytanın korkunç bir tuzağı olduğunu insanlara

Hepsi gerçekten farzdır. Sen de bu beş tane faktörü yerine getiriyorsun. Farzları gerçekleştiriyorsun. Allah kolaylık versin. Ama sen hangi dine mensupsun? İslam dinine mensupsun, öyle değil mi? İslam dini teslim dini değil mi? Sen bu namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle Allah'a neyini teslim ettin? Hiç kimse bu suale ruhumu teslim ettim, fizik bedenimi teslim ettim falan gibi bir cevap veremez. Hiçbir teslim yoktur burada. O zaman dinimiz İslam dini değil mi? Teslim dini değil mi bizim dinimiz? Öyleyse neden Allah-u Teala'nın farz emrini yerine getirmiyorsun? Neden ruhunu, neden fizik vücudunu, neden nefsini, neden iradeni Allah'a teslim etmiyorsun? Ve sevgili kardeşlerim, konunun en korkunç tarafı, bütün İslam alemi, özellikle zamanımızda yaşayan din adamları bunu yeterli görüyor. Yani tamam diyorlar, bizim dinimiz İslam dinidir. Bunun esası namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Yani İslam'ın beş şartını yerine getirmektir. Hayır. İslam'ın beş şartını yerine getirmek hiç kimseye bu hedefleri kazandıramaz. Öyleyse namaz kılmak farz değil mi? Elbette farz. Oruç tutmak elbette farz. Zekat vermek elbette farz. Kelime-i şehadet getirmek o da elbette farz. Hacca gitmek evet o da farz. Ama sevgili kardeşlerim, bir insanın İslam olması acaba neyi ifade ediyor diye düşündük mü hiç? Bir kişinin İslam olması o kişinin Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. İslam teslim olan demek. Şimdi namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadete getirerek kim neyini Allah'a teslim edebilir? Hiçbir şeyini teslim edemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ulaştırmayı dilerse Allah hemen devreye girer ve o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İfadeyi tekrar ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ulaştıran Allah, o kişiye öyle bir mürşit sevgisi verir ki kişi mutlaka mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Bu onun ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını temin eder. Ne ifade eder? Bu kişi 7-8 aylık bir devre içinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkacaktır. Yedinci gök katından Sitret-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah Teala insanlara bunu farz kılıyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi İslam dini budur. İslam dini teslim dinidir. Şimdi zamanımızdaki olaya bakalım. Bizim sevgili din adamlarımız insanları İslam'ın beş şartına davet ediyorlar sadece. Namaz kılacaksın diyorlar, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. O zaman biz bu sevgili kardeşlerimize sormaz mıyız? Bunların hepsi söylediğiniz gerçek. Gerçekten İslam'ın beş şartı bu. Ama Allah Teala İslam dini deyince bunu kastetmiyor ki. İslam dini teslim dinidir. Siz

namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Böyle bir iddiada bulunabilir misiniz? Biz de Allah'a teslim olduk diyebilir misiniz? Teslim olabilmeniz için mutlaka Allah'tan mürşidinizi sormanız lazım. Hacet namazını kılıp Allah'tan soracaksınız. Kim benim mürşidim? Biz de vaktiyle hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi sorduk ve Muhammed Raşit Hazretleri'dir diye işaret geldi. Biz de ülkenin bir ucundan öteki ucuna kadar gittik ve mürşidimize tabi olduk. Muhammed Raşit Hazretleri bizim mürşidimizdir. Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir mürşidi mutlaka var. Öyleyse bugün Allah Teala bizi irşat makamına oturttu. Bu da Allah Teala'nın bizi sevgisinin bir işaretidir diye değerlendiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün kalbimizle istiyoruz ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Belki de mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Çünkü Allah'ın kanunu etrafınızdaki herkesten her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, onları hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, Allah da sizi o kadar mutlu eder. Yani etrafımızda 10 kişi varsa, 10 kişiye A kadar mutluluk verebilirsek, biz 10A kadar mutlu oluruz. O zaman kapılar ardına kadar açık değil mi? Hepimiz bu konudaki görevimizi yapmalıyız. Sevmeliyiz. O zaman sevildiğimizi net olarak görürüz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salavat.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bizi dinlediğiniz için sizlere hitap etmemi mümkün kıldığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o bize seneyi yakın bir zamandır hep öğretiyor. Biz de sadece onun öğrettiklerini sizlere öğretebiliyoruz. Biz kitap nedir, din nedir bilmezdik. Allah bize öğretti. Ve bu güzellikleri birlikte yaşamamızı mümkün kıldı. Sevgili kardeşlerim, belki bir kısmınız şu anda bizi ilk defa dinliyorsunuz. Hepinize birden bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz? Var mı bir tane içinizde, hayır ben mutlu olmak istemiyorum, ben mutsuz olmak istiyorum diyen? Eğer varsa akli dengesi yerinde mi diye sormamız gerekecektir. Bizim de sormuşlardı. Akli dengemiz yerinde mi diye. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 13 kişilik bir profesör heyeti akli dengemizin yerinde olduğunu kesinleştirdi de dili damgası yemekten kurtardık paçayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki

bizim deli olduğumuzu iddia eden bir profesördü. Rahmetli Profesör Ayhan Songar. Gene deli olduğumuzu iddia eden bir başka profesör. Aklımıza dilleri getiriyorlar. Bir deli bir şeyler yazıyormuş. Hekim gitmiş yanına, demiş ki ne yazıyorsun? Mektup yazıyorum demiş. Peki kime yazıyorsun mektubu? Kendime. Peki demiş, ne yazdın? Daha demiş mektubu almadım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu deliler için gerçekten güzel fıkralar üretmişler insanlar. Bir deliler evinde teftiş söz konusu ve odalardan birinde hastalardan birisi tavana asılmış öyle, elleri halkada, ayakları boşlukta, öyle asılı vaziyette eliyle tutmuş halkayı, öyle boşlukta duruyor. Demiş ki delilerin teftişe gelen müfettiş, yahu demiş bu adam ne yapıyor burada? Demişler ki, bu demişler kendisini ampul zannediyor, elektrik ampulü ve odayı aydınlattığı kanısında. Tabii müfettiş demiş ki, yahu demiş olur mu demiş öyle şey, hemen indirin demiş onu oradan demiş. Bu bir saçmalık. Ama başhekim atılmış. Demiş ki hemen demiş yerine getirelim de demiş. Yalnız demiş o zaman oda karanlık olmaz mı demiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onun için diyorum, her şey öylesine güzel ki. Eğer onu severseniz, onu tatmikini. Böyle söylüyoruz diye Allah'a karşı yön gösteremezsin diyorlar. Biz de diyoruz ki gösteririz. Göstermemizi o istiyor. Neden istiyor? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik diyor. Bana ulaşmak için 7 tane gök katını aşacaksınız diyor. 7 tane gök katını yukarıya doğru çıkacaksınız. Hatta belli seviyeye ulaştığınız zaman başkalarının nasıl çıktığını size de gösterecek Allah-u Teala. İşte kalp gözünüz açılacak sevgili kardeşlerim. Bu alemin dışında başka alemler olduğunu bu gözlerinizde gördüğünüz kadar net olarak göreceksiniz. Üstelik gözleriniz kapalı da olsa göreceksiniz, açık da olsa. Sevgili kardeşlerim, o zaman duvarlar size bir şey ifade etmez. Duvara bakarsınız ama duvarı değil, Allah-u Teala'nın size o sırada gösterdiğini görürsünüz. O zaman Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hani evliyalardan bahsedilir. Ha derler, evliya mı? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle bir evliyalar falan varmış. İşte bu türbeler falan o evliyaların, o zamanlar varmış evliyalar. Peki şimdi yok mu dediğiniz zaman, bu zamanda da evliya mı olurmuş be kardeşim diyorlar. Biz de diyoruz ki olurmuşmuş diyoruz. Bu zaman da olurmuşmuş. Ne diyorsunuz? Evliyalar. Bizim aramızda binlercesi var. Evliyalığın çok zor bir şey olduğunu zannediyorlar bizim saflar. Evliyalar diyorlar, olur mu? Biz evliya hiçbir zaman olamayız. Onlar eskidenmiş. Oysa ki sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmayı başarır. Ne dedim, ne dedim? Allah'a ulaşmayı
dirildiği andan itibaren o kişi Allah'ın evliyasıdır. Bitti. O zaman soruyorum. Evliya olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, inanamayacağınız kadar kolay bir standart içinde hemen Allah'ın evliyası olursunuz. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost manasına gelir. Evliya da dostlar. Ama biz Türkçemizde evliyayı tekil olarak kullanıyoruz. Hacı Bayram Veli mi dediniz? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli de evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi de evliyadır deriz. Ama aslında evliya kelimesi veliler demek. Tabii Arapçada böyle bir şey söylenemez. Ama Türkçemizde evliya kelimesi tekil olarak kullanıldığı için hep biz evliyadır deriz. Herkes de bunun o manaya geldiğini aklına bile getirmeyerek tekil olarak düşünür evliya kelimesini. Her neyse sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah'ın nazarında sizlerin mutluluğu. Mutlu musunuz? Eğer bu suali kardeşlerime soruyorsam çoğunuzdan bu cevabı alacağımdan eminim. Mutluyuz diyeceksiniz bana. Şu sırada belki kardeşlerimizle beraber bizi izliyorsunuz. Mutlu musunuz? Evet. Söylediğiniz gibi mutlusunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, şu mutluluğunuz var ya, o mutluluğunuzun çorbasında bir damlacık tuzumuzun mevcut olduğunu Allah Teala ihsas ediyor. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra çekilin kenara. Sonra sizde bir şey yok. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi O yapacak ve size O yaptıracak. O sizin namazı sevmenizi temin edecek. Madde 1. Orucu sevmenizi temin edecek. Madde 2. Ama bu ikisinden de diğerlerinin hepsinden de önemli bir başka şeyi daha sevdirecek. Zikir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak söylemek veya Allah diye sessiz olarak söylemek veya kalbinizin nabzınızı tutun, her çift atışında dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini tekrar etmeniz söz konusu.

Çok kolay. Öyleyse Allah Teala zikri farz mı kılmış yoksa? Elbette. Diyor ki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu ulaştır. Farz sevgili kardeşlerim. Farz-ı ayin. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Zikir farzdır. Peki hadi ara sıra zikretmek farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek de mi farzdır? Evet, o da farzdır. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin, çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir günün, her gün 24 saattir, 12 saatinden fazlasını, yarıdan fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Allah'ı çok zikredin. Eğer 12 saatten az zikrederseniz, o zaman Allah'ı az zikretmiş olursunuz. Her günün kendisine oranla neticesi. Öyleyse bir sual daha. Daimi zikir farz mıdır? Yani kesintisiz bir zikir ömrünüz boyunca hiç kesilmeden Allah'ı zikretmek üzerinize farz mıdır? Kim cevap verecek? Evet. Söylediğiniz gibi farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorum ki şu anda bütün söylediklerim sizler tarafından can kulağıyla dinleniyor. Peki bunun bizi ne kadar mutlu ettiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Biz Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere söylerken Allah Teala bize öylesine büyük bir zevk veriyor ki, mutluluk veriyor ki, bizim Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkün süz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Herkes ya oturur haldedir. Şu anda çoğunuz oturuyorsunuz veya ayaktadır veya akşam yattığınız gibi yatıyorsunuz. Bir dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmenizi emrediyor. Öyleyse zikir, zikirle vazifelisiniz. Allah'ı zikretmek göreviniz. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de her an Allah'ı zikretmek. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Bu ayet gelince bizim daima Allah'ı zikretmemiz lazım. Peki ne zaman çalışacağız? Çünkü siz diyorsunuz ki insan için onun amelinden başka bir şey yoktur. O zaman çalışacak mıyız? Onun çalışmasından başka bir şey yoktur. Sa ediyor. İlla ma sa'a.
onun sayinden, çalışmasından başka bir şey yoktur. O zaman ya çalışacağız ya zikir yapacağız. Hangisini yapacağız? İkisini de sevgili kardeşlerim. Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki sizin özel olarak nabzınızı tutmanız da gerekmeyecek. Tesbihi böyle çekmeniz de daimi zikre ulaştığınız zaman her saniye kalbinizin her çift atışıyla, kalbiniz hızlı attığı zaman hızlı, yavaş attığı zaman yavaş, hep Allah'ı zikreden bir insan olacaksınız. O zaman kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Buradan değil, şuradan. Kulaklarınızdan değil, kalbinizden gelecek ses. Kalbinizden. Kalp kulağıyla Allah'ı dinleyeceksiniz. İşte eğer bizim de söylediklerimizi işitmek gibi bir noktaya ulaşan bir beraberliğiniz olursa iyi olacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, bizi de işiteceksiniz. Ve aramızdaki o irtibat sağlandığı zaman görmeniz de mümkün olacak. Öyleyse bu müessesenin adına rabıta denir. Allah'ın dostları yüzlerce yıl, binlerce yıl bu güzellikleri yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, din Adem Aleyhisselam'dan beri ilk insandan bu tarafa hep var olmuştur. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'ı topraktan vücuda getiren, şekillendiren Allah'tır. Sonra ona hayat veren, sonra da ruhundan üfüren o Allah'tır. Hepinize doğduğunuz an Allah'ın ruhundan üfürülür. Ruh sizinle birlikte olur. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, dilediği zaman tekrar vücudunuza geri döner. Hiçbir suça iştirak etmez. Yaptığınız hiçbir yanlışta ruhunuz sizinle beraber değildir. Elindeki mizana bakar, hangi ölçüde bir suç işlediniz, onun kadar size huzursuzluk verir. Ruhunuz, nefsinize huzursuzluk verir. Allah-u Teala da her yaptığınız kötü davranıştan sonra size azap verir. Adına vicdan azabı dersiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız ve Allah'ın yolunda henüz değilseniz yapacağınız bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki sorun bakalım bana şimdi. Peki ama dileyim, diyelim ki diledik. Ne olacak yani? O kadar çok şey olacak ki sevgili kardeşlerim. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Küfürden kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalettedir. Dalaletten kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen şirktedir. Şirkten kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hüsrandadır,
hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider, cehennemden kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen tağutun dostudur. Allah'a dost olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen tağutun, yani insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a kul olacaksınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Sevgili kardeşlerim, yeter mi bu kadarı? Dahası da var. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları size bundan evvel söyleseydik, bizi dinleyen bu milyonlarca insan buna itiraz edeceklerdi. Özellikle din adamları. Ama onlara ihtarları gönderdik. Ve o ihtarlarda onlara Kur'an ayetleriyle ispat ettik ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır, küfürdedir, gideceği yer cehennemdir, Allah'ın ayetlerinden gafildir, tağutun kuludur, tağutun dostudur, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu değildir, dalalettedir, hüsrandadır ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bir taşla 10 tane kuş vuracaksınız. Hem de hiçbir zahmetiniz olmadan sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şimdi göğsümüzü gere gere bunu size söyleyebiliyoruz. O gönderdiğimiz ihtarları inceleyen kardeşlerimiz, din adamlarımız, bunların hepsinin doğru olduğunu itiraz edilemez bir tarzda kabul ettiler. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. 2 tane Kur'an-ı Kerim yok. 1 tane Kur'an-ı Kerim var ve Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi söylüyor. Öyleyse biz bir ilahiyat fakültesinden mezun olmadık. Ama dini Allah'tan öğrendik. Dini Allah bize Kur'an'daki ayetlerle öğretti. O zaman dünyadaki en sağlam ilim o bizim ilmimizdir. Biz sağlam olduğumuz için değil, en sağlam biz olduğumuz için değil, Allah bizimle olduğu için, bize öğrettiği için. Onun için diyor Allah Teala, en kuvvetli sensin. Çünkü ben seninle birlikteyim diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse henüz 2 tane ihtar gönderdik. Ama 2 konuda hiç kimsenin artık bir tereddüdü kalmadı. Nebi Resul kavramları tam Kur'an'daki gibi bir statüde herkes tarafından kabul gördü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenin başına gelecekler herkes tarafından Kur'an ayetleriyle kabul edildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizinle beraberiz. El ele gönül gönüle bir beraberlik ve biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Allah Teala bizi nasıl mutlu kıldıysa sizin de öyle mutlu olmanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve Allah'ın evliyası olmak. Evliya, evliya, evliya diye gözünüzde büyütürsünüz. Ne zaman evliya olursanız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulusunuz. Gerçekten
Allah'a ulaşmayı dileyen insan Allah'ın evliyası olur mu? Hadi gelin beraberce bakalım. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da, sonraki hayatta da, cennet hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne olmuşlar bu insanlar? Amen olmuşlar. Amen olunca da takva sahibi olmuşlar. İşte bu kadar. Ne zaman amen olursunuz? İlk amen oluşunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Her şey bu kadar güzel mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her şey bu kadar güzel mi olacaktı? Bir gün bunları siz de söyleyeceksiniz. Yaşamak diye bir şey var diyeceksiniz. Allah'ın bize verdiği bir hayat var. Ne kadar güzel şeymiş yaşamak diyeceksiniz. Ne kadar güzel bir şey. Ya bu huzursuz insanlar, mutsuz insanlar, bu öfkeli, bu kıskanç, bu her şeyden nem kapan, herkese dünyayı zindan eden bu zavallı insanlar, onlar sadece bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Onlar sadece bilmiyorlar. Yetmez. Bilmemek açık bir hüviyette cehli ifade eder. Cehaleti, bilmemeyi ifade eder. Ama hiç kimseyi bilmemek bir kurtuluşa ulaştıramaz. Allah Teala sizi o kadar çok sevdiğini ya da ne kadar çok sevdiğini neyle ispat edecek? Size öyle bir olaydan bahsedecek ki kurtuluşun bu kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız. Bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz, mesela siz, inanıyor musunuz? Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için salt bu dilek sebebiyle, sadece bu sebeple Allah'ın cennetine girebileceğinize inanabiliyor musunuz? Eğer inanmıyorsanız Allah Teala size bunu garanti ediyor. İşte onun için söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Bir hiç yüzünden Allah Teala bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaya hazır. Nedir ki sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ve bunu buramdan, kalbimden diliyorum. Gerçekten dilediğinizi hissetmelisiniz. İşte kurtuluş reçetesine imzanızı attınız. Aynı zamanda Allah'ın kulu da oldunuz. Tağut'un kuluyken hop Allah'ın kulu oldunuz. İşte bu kadar basit. Hatice Hanım, sen de böyle saçmalık mı olurmuş? İnsan bir tek dilekle ben Allah'a ulaşmayı diledim diye cennete girer mi? Ne diyor, ne diyor bu konuda
karamsar düşünenler, yahu diyorlar kardeşim, sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti müjdelemiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Yalan bu. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Ne haber? Demek ki 10 tanesi değilmiş, hepsiymiş. Hem de hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yani bir insanın ulaşabileceği, Resul olarak doğmadan evvel seçilmeyen bütün insanların ulaşabileceği en üst mertebeye ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ederek, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'a en üstün seviyede kul olmuşlar. İrşada memur ve müezzin kılından hitabıyla irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve de mutluluğu yaşamışlar bütün boyutlarda. Bu yüzden o devre asr-ı saadet deniyor. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlar için cennetini hazırladı. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Bunun manasını biliyor musunuz? Sahabeye tabi olan tabi'in de irşat makamının sahibi olmuşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Fevzül Azim tabiri, Ecrül Azim tabiri, Fazlul Azim tabiri, Hazrül Azim tabiri sadece iradelerini de Allah'a teslim ederek 28. basamağın 5. kademesine ulaşabilen insanların ulaşabileceği bir yerdir. Onlar sahabeydi ve oraya ulaştılar. Onlar sahabeydi ve asr-ı saadeti yaşadılar. O devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri. Sevgili kardeşlerim, bu devir de öyle olacak. Allah Teala bu devirde de dünyaya mutluluk getirecek. İnsanlar doğruyu öğrenecekler ve uygulayacaklar. Öyleyse siz de öğreniyorsunuz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha baştan itibaren Allah Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynla dizayn etmiş ki sadece mutluluk var sevgili kardeşlerim. Dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisi mi? Gerisine diyor siz karışmayın. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Sizi hidayete erdireceğim diyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşlerimizi diyor ikiye ayırdık. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Biz sizleri kendimize ulaştıracağız. Ruhunuzu bana yani Allah'a ben ulaştıracağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım diyor. Öyle mi diyor? Evet.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi aynen öyle söylüyor Allah Teala. Ne diyor? Diyor ki Allahu yeştevi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Hı? Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi, ona ulaştırır, kendisine ulaştırır diyor. Men kişiyi, yeşâ'ü, dilediği kişiyi. Affedersiniz. Yehdi ileyhi, men kişiyi yunib. Yönelmiş olan, ulaşmayı dileyen kişiyi. Ya, öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne karşılığı neyi satın alıyorsunuz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette ticaretten bahsediyor. Onlar diyor, o ticaret onlara bir şey kazandırmadı. Ne karşılığında neyi satın aldılar diyor. O ticaret onlara bir şey kazandırmadı diyor. Dalalet karşılığında, hidayet karşılığında dalaleti satın aldılar diyor. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemişler. Onları da o kadar çok seviyordu ki, aynı şeyi söyledi insanlık tarihi boyunca. Bana ulaşmayı dileyin. Yapacağınız iş bu kadar. Geri kalanını ben yapacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne yapacak Allah-u Teala? O kişiye namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zekatı sevdirecek, zikri sevdirecek, İslam'ın 5 şartını sevdirecek. Ama onun ötesinde, 5 şartın ötesinde, 5 ibadet biçiminin ötesinde özellikle zikri sevdirecek. Hepsinin toplamından daha fazla değerli olan zikri. İşte Allah'a ulaşmayı kişi dilediği takdirde Allah Teala ona öyle yardımlar yapar ki kim dilerse onların hepsine istisnasız bu yardımlar yapılacaktır. Bir, o kişi o günden sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazı sevmeye başlayacaktır. İki, oruç tutmak ona ağır gelmeyecektir çünkü açlık hissetmeyecektir. Zekat verirken büyük bir zevkle verecektir. O parayı vermesi onun içini yakmayacaktır. Hacca gitmek bir zevk olacaktır onun için. 4. Kelime-i şehadet getirecektir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Sonra Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi hayattayken, ölmeden evvel, öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşacak. Hiç istisna olmayacak. Herkesin ruhu ölümden sonra Allah'a dönecek. Çünkü bütün ruhlar herkeste bir emanettir sadece. Bu emanetin dizaynında bir muhteva göreceksiniz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir müessese Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yapar Allah Teala? O kişiye bütün ibadetleri Allah sevdirir. O kişi özellikle en çok zikri sever. O zikir ki ibadetlerin en büyüğüdür. Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde.
utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. Tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana okuduğum, sana vahyettiğim o kitap var ya, Kur'an-ı Kerim. O kitabı onlara oku, anlat, izah et ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor. Allah Teala en büyüğü odur diyor ibadetlerin. İşte bir dileğinize karşılık bir satın alma işlemi var. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten dilediğinizi zannedersiniz veya gerçekten dilemiş olursunuz. Peki nereden anlayacaksınız? Çok kolay. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, Allah mutlaka ona ibadetleri sevdirecektir. Namaz kılmak o kişi için bir zevke dönüşecektir. Zikir yapmak daha büyük bir zevk, en büyük zevk. Oruç tutmak da zevk, açlık hissetmeyecek kişi. Her perşembe oruç tutacak ama açlık hissetmeyecek. Zekat vermek bir zevk. Bütün ibadetler Allah-u Teala'nın en güzel dizaynına göre yapılacak. Kişi hepsini sevecek. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz mi yoksa dilemediniz mi? Çok basit sizin için anlamak. Eğer ibadetler bir zevk haline geldiyse, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bir başka safhada bir defa daha Allah Teala garanti eder. Kim bu safhalardan geçtiyse, Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah ona 7 tane furkan verir. Günahlarının tamamını örter. Ondan sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir göğsünü yararak bir yol açar. O kişiyi Allah'a teslim olmaya ulaştırmak için. Sonra o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet lafaz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Yalnız rahmet nuru girebilir kalbe %2. Burası kalbe nur girişidir. Ama %2'yi bulduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Ve Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi söz konusudur. Hacet namazı kıldığında kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye. Onun dışında hacet namazını kılanlar bir şey göremezler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala sadece başlangıçta namazı, orucu, zekatı sevdirerek o kişiyi hedefe götürmüyor. Bunları sevdirdikten sonra o kişi zevkle görevlerini yapıyor ve zikir de yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmet nefas göğsüne gelebiliyor. Ve bu %2'lik rahmet o kişiyi huşuya ulaştırıyor. Huşuya ulaşan kişi içinse Allah-u Teala garanti vermiş. Ona mürşidini mutlaka gösterecek, hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorduğu zaman kim, Allah kime mürşidini göstermişse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, diyelim ki o noktaya ulaşmadınız, ama namaz kılmak sizin için zevk haline geldi. Oruç tutmak, zikir yapmak, siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz. Asıl ölçü budur. İşte böyle bir güzellik söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah-u Teala'nın dizaynında her güzellik mevcuttur. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Hiçbirinizden bunun dışında bir şey istemez. Tek bir gayesi vardır. Size küçücük görevler vererek büyük mükafatlar vermek. Sizi o kadar çok seviyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala sizi ruhunuzu kendisine ulaştıracak kadar çok seviyor. Ne kazanırsınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Bu güzellikler insanlar tarafından hiç hatırlanmıyor. Kur'an-ı Kerim tamamen unutulmuş. Kurtuluşa müteallik bütün hükümleri yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'in. Nasıl yok edilmiş? Yani Kur'an-ı Kerim mi değiştirilmiş? Hayır, asla. Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor. Yani Kur'an'ın değiştirilmesine, ortadan kalkmasına müsaade etmeyiz diyor. Bütün çözümlerin Kur'an'dan geleceğini de garanti ediyor Allah Teala bu ifadeyle. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Demin söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Amin olanları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Baştan söyledik size söyleyeceğimizi. Gideceğiniz yer cehennem. Kurtuluş asla söz konusu değil. Peki, öyleyse sevgili kardeşlerim, nasıl kurtulacağız? Kurtuluşunuz inanılmaz derecede kolay ve basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Üstelik anahtar elinizde. Gerçekten dilediniz mi? Bakacaksınız Allah-u Teala size ibadetleri kolaylaştırdı mı? Kolaylaştırmamış. O zaman tekrar dileyeceksiniz. Siz dilememişsiniz, dilediğinizi zannetmişsiniz. Yani dilinizle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demeniz yetmez. Kalbinizden bir dilek yükselecek Allah-u Teala'ya. Yani gerçekten isteyeceksiniz bunu. Eğer istemişseniz zaten o noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız. Bütün ibadetler sizin için çekici şeyler olacak. İtici değil. Onlardan sıkıntı duymayacaksınız. Onları seveceksiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, ibadetleri sevdiniz. Ne yapacak Allah? Söylediğim şeyleri yapacak. Size furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek. Huşuya ulaşacaksınız. Hacet namazını kılıp mürşidinizi göreceksiniz.

Haşin. Sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir, kebiretün bir iştir. İlla alel haşin, ama huşu sahipleri için zor değildir, diyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek, yani kesin şekilde inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar, diyor Allah Teala. Ve ennehum ileyhi raciun, ve gene onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a döndürülecektir. Yani ölümden sonra döndürülecektir. Ona da kesin şekilde inanırlar. Yani ruhlarının iki defa Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanırlar. İşte onlara Allah Teala gösteririm, diyor. Ve hacet namazını kılıp Allah Teala mürşidinizi gösterdiği zaman size, siz 14. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştığınız anda, tabiyetiniz anında 14. basamağa adım atarsınız. Tabiyetinizle birlikte kalbinize iman yazılır. Tabiyetinizle birlikte devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Ve o ruh sizin ruhunuza, senin yevmi talakın geldi, Allah'a mülaki olma günün geldi, buradan ayrıl, Rabbine ulaş. Buradaki ifade, devrin imamının ruhunun kişinin başınıza gelip de o kişiye söylediği şey, senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Onun için demin söylediğimiz ayette, yani Bakara suresinin 2 ayet-i kerimesinde, 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala özellikle bir tanesinde mülaki olmak kullanıyor. Mülaki olmanın ölümden evvel Allah'a ulaşmak olduğunu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Çünkü diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderir, devrin imamının ruhunu gönderir. O kişiye yevmi talakının, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyip onu ikaz etsin diye, onu uyarsın diye. Bu Allah'a mülaki olmaktır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Çünkü hayatta olan bir kişiye Allah'a mülaki olması açık bir şekilde emrolunuyor. Mülaki ol emriyle ruh vücuttan ayrılıyor. Mülaki olmak ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'ın o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine hidayet etmesidir, kendisine ulaştırmasıdır. Allah Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda, muhakkak ki, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ne olur? Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yapacağınız zikirle nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları başlayacaktır. Yerleşmeye fazıllar, ilk %7 fazılda ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşacaktır. Nefse emaredesiniz. İkinci %7 fazıl birikiminde nefsi levvamedesiniz, ikinci kat. Üçüncü de nefsi mülhimedesiniz, üçüncü kat. Sonra
mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri gelir.

dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar ve ruhunuzun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması. Bu arada nefsinizin kalbinde %50'den fazla afetin, karanlıkların kalbinizi terk etmesi ve şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi, nefsinizin kalbinde sıfır olan nurların %51'e ulaşması, hakimiyetin nurlara geçmesi. Ne yaptınız? Bir hiç sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size imanı sevdirdi, zikri sevdirdi, orucu, namazı, zekatı, bütün ibadetleri sevdirdi. Ve Allah size mürşidinizi gösterdi. Allah size ona ulaştırdı. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. İşte bütün bunlar nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 yok olmasını ifade ettiği için artık siz bu noktada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, irşat makamına ulaşıp ona tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet. Unutmayın, bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuştu. İkinci kat cennet. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracak Allah-u Teala, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Bütün bunları siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. Siz garantidesiniz. Allah'a ulaşmışsanız, ulaşmayı dilemişseniz, mutlak bir garantinin içindesiniz. Bütün bunları Allah gerçekleştirecek. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Üçüncü derecede evliya olacaksınız. Burada bir kelime daha var. Ermiş evliya olacaksınız. Yani ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış bir ermiş olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde Allah-u Teala'nın tayin ettiği muhtevaya baktığımız zaman neyi görüyoruz? Her şeyin en güzel olduğu hedefleri görüyoruz. Hepsi de Allah-u Teala tarafından size bir bir sunulacaktır. Hepsini buraya kadar, her şeyi hak ettiniz. Evet, sadece bir dileğinizle. Acaba niçin İslam'da niyet amelden üstündür? Bakın ne kadar basit bir misal vereceğim size. Korkunç bir misal ama. Bir insan düşünün, dünyanın birçok günahlarını işlemiş ve sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ertesi günde ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Derhal tatbikatına başlar. O kişiye 7 tane furkan verir. Günahların hepsini örter. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan 4-5 dakika sonra işlevler tamamlanmıştır. Görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlamıştır. Ve Allah Teala o kişiye bunu hediye olarak verir. O kişi ihsan almıştır Allah Teala'dan. Bunun gibi 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Ulaştığı an, tabiyetini gerçekleştirdiği an ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra ruhu Allah'a doğru tabiyet anında ruh vücuttan ayrılır. Devrin imamının ruhu başın üzerine girip yerleştiği için kendi ruhu vücudundan ayrılıp demin anlattığımız gibi Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane katı o kişiye çıkartan gene Allah'tır. O kişinin ruhunu kendi zatına ulaştıran gene Allah'tır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle
Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi oldunuz ve dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinin yarısı sizin oldu. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikti. Şeytanın hakimiyeti %50'ye döndü, düştü. Yani nefsinizin kalbindeki afetler artık Allah'ın emirlerine isyan etmiyorlar %50'den fazlası, %51'i. Yasaklarını da işlemek istemiyorlar. İşte buraya ulaştınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala ile ilişkilerinizde en güzele ulaşmak bu olmadı mı? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 7 tane Furkan verilip Allah günahlarınızı örttüğü için sizi işiten, bilen, gören bir ölüyken diri hale getirdiği için Allah'ın cennetini hak ettiniz. Günahlarınız örtüldüğü için cenneti hak ettiniz. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin de günahları mutlaka sevaplarından fazla. Mutlaka onlar cehenneme gidecekler. Ama sizler gitmeyeceksiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse aranızda sevgi bağları kurun. Allah yolunda sohbet yaptığınız zaman, beraber olduğunuz zaman, Allah için çalıştığınız zaman sakın birbirinizin kalbini kırmayın. Sakın birbirinizin karşısında olmayın. Yanında olun. Etrafınızdaki herkesi yüceltmeye çalışın. Allah için olun. Siz başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, siz onun daha fazlasını yaşarsınız. Başkasına verdiğiniz mutluluktan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu standartta o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika içinde birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüştür ama gideceği yer cennettir. Sadece Allah'a ulaşmayı şu kalbiyle dilediği için, Allah da ona işittiği, bildiği ve gördüğü için o kişi amin olmuştur. Amin olursa ne olur? Amin olursa o kişinin bütün günahları örtülür. Amin olanların sevapları günahlarından fazladır. Gideceği yer cehennem, cennettir. Peki başka bir adam, o da Allah'ın İslam'ın 5 tane şartını farz kıldığına inanmış. 15 yaşında başlamış 5 vakit namazını kılmaya, Ramazan ayında oruçlarını tutmaya, ibadetlerini yapmaya. Yalnız ona zikir farz denmemiş. Zikrini yapmamış. Bunu bir eksiklik olarak da düşünmemiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş bu kişi. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 65 yıl ibadet etmiş. Bütün ibadetlerini gerçekleştirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeden de ölmüş. Nereye gider dersiniz sevgili kardeşlerim? Nereye gider? Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer mutlaka cehennem olduğu için. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki Allah Teala, innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha
اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onun için hepinize sıkı sıkıya tembih ediyoruz ki aman şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığınızı Allah'a ispat edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki mekanınız cehennem olmasın. Ayet-i Kerime Yunus 7 ve 8 açık ve kesin olarak diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Dereceleri ne olursa olsun mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla hale getirilir o insanlar. Ve aynı zamanda bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dikkat edin, gaflet bilmemek anlamına gelmiyor. Mutlaka o kişi tebliğe muhatap olmuştur. Mutlaka bu söylediğimiz sözler ona bizim tarafımızdan olmasa bile birileri tarafından mutlaka söylenmiştir. Her kişi hayatta olduğu sürece mutlaka bu talebe muhatap olacaktır. Mutlaka kendisine tebliğ yapılacaktır. Ya direkt olarak birisi tarafından, ya endirekt bir şekilde televizyondan, radyodan, başka birinin sözleriyle, ama mutlaka muhatap olacaktır. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, gözleri, kulakları, kalbi karartılacaktır. İdraksiz, kör ve sağır olacaktır Allah'ın söylediklerine karşı. Gideceği yerde cehennem olacaktır. İşte bu sebeple niyet amelden üstündür İslam'da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala'nın huzurunda birlikte olduk. En güzeli yaşadık. Karşılıklı kalplerimiz birlikte olarak kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, Allah'ın güzelliklerini anlatmanın, bütün insanların kurtuluşa ulaşacağını Allah'ın garanti ettiği bir yolu bütün insanlığa mal etmek için. Sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki ileride bunun ne kadar büyük bir sevgi olduğunu çok daha yakından idrak edeceksiniz. O sizi seviyor, çok seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Allah kimseyi cehenneme mahkum etmez. Ama insanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Dilemiyorlarsa şu dünyada ibadet adına neyi yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir hayat yaşarlarsa yaşasınlar, cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinize cennet müjdesini veriyoruz. Bir dileğinizle Allah'ın cennetine mutlaka gitmekle kalmayacaksınız. Dünya saadetinin de %50'den fazlası, yarıdan fazlası Allah'ın garantisi altında size teslim edilecek. Sonrası size kalmış bir şey. İsterseniz buradan hareketle daha üst makamlara çıkabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Kainattaki bütün manevi zevkleri, o yüce zevkleri yaşayabilen bir insan olursunuz. Allah'a her an hamd edersiniz,
her an şükredersiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradan her şey çok güzel görünüyor. Oradan da görüntü aynı mı? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman bunun en üst boyuta kadar çıkması üzerimize farz kılındığı cihetle kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlarsınız işe. Ondan evvel yaşamıyorsunuz. Hayatınız Allah'a göre hayat değildir. Ondan evvel insanlar yaşamış olmazlar. Ondan evvel kendilerini sadece cehenneme hazırlayan İnsanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyadaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin sen ölmemiş miydin? Onlar diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa
üstünde, şu kadar üstünde Allah Teala'nın yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah Teala, bir şeyi vücuda getirmişse, sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, insan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek. Ama her gece nefs vücudu terk edip gider. Kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kayyum kılarak çift yaratmış. Bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış. Onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış, onun da zıttını yaratmış. Zıttıyla birlikte, yani nefsiyle birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Bunun da çok kolay bir şey olduğunu söylüyorlar bana. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle dedikleri zaman, tamam. Allah Teala eğer bu dilek kalpten söylenmişse, gerçek anlamda bir kalbi dileği ifade ediyorsa, tam kalbi bir hüviyette söylenmişse, Allah Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Yani bir kalpten talep var, bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonrakilere iştirak etmeyeceğimi göstermez. Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım, mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım, bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor, o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerimden, o seçtiklerim var ya, insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar.
Bunca kardeşimiz var, Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ne olur ülkemizin değerli insanları, ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz, o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bize hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim, hangi mürşide tabi olursa olsun, o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyri sülükün yapıldığı dergahımız. Yedi tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemi geçecektir. Sitretül Münta'ya ulaşacaktır o ruh. Sitretül Münta'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Ve namaz kılmak mı? Allah Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi
mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah onlara zikri sevdirir. Allah onlara namazı sevdirir. Allah oruç tuttukları zaman onları acıktırmaz. Zekat verdikleri zaman arkasından aramazlar. O parayı vermek onlar için bir ay keşke vermeseydim. Ben kim bilir onunla kendi işimi nasıl görürdüm diye bir düşüncenin asla sahibi olmazlar. Para verirler ve bundan büyük mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi üçüncü kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dinledi birinci kat cennet. Mürşidine tabiyet ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması. Üçüncü kat cennet. Gerçekten Allah kendisi mi ulaştırıyor? Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına ve ikinci tarafına bakalım. Terazinin bir tarafı. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmış. O kişiye üçüncü kat cenneti garanti etmiş. O kişiye yaşadığı süre boyunca dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Zikrini devam ettirebildiği takdirde kişi bir ömür boyu şu 3 saatlik, 4 saatlik zikri ne kadar zikirde ulaştıysa o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı üçüncü kat cenneti elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala bu kadar değergâh. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa
araya gireceksiniz. Onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep insanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir. Ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim. O da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı der. Sonra gider bir başkasına da söyler. Yeter mi? Yetmez. Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekana böyle yapmış, böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse siz bu sözü unutmayın. Parmağımı sizi göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa. Mutlaka sen de ona bir şey yapmışındır ki o sana böyle bir davranışta bulunmuş. Hadi gel beraberce gidelim. Ve aziz kardeşim sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Ama ne olur bir başkasına da gidip falancanın sana karşı kötü davrandığını lütfen söyleme. Bu konunun çözümü var. Kime muhbir olduysan, kim sana yanlış bir davranışta bulundu diyorsan, çok kolay. Gidersin, onunla konuşursun. Hatta ben de seninle beraber gideyim. Onunla konuşursun ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel, sen de beraber o kardeşimize gidelim ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi? O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapıyor insanlara?
Birisine kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani hasımların sayısı artıyor. Birbirine karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki tarafta ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin künhünde olsa birisi kendisine kötü davrandığı için kötü davranırsa bir şey söylerse bir hakarette bulunursa ona eğer özür dilemek, ona karşı özür dilemek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de diğerine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında bizden birisi olursa o kişiyi hemen hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere çok güveniyorum. Kimse de gelip de başka birini kötülerse hemen söylediklerimi yapın. Evvela o kişiyi haklı bulup da "Aa, sahi mi? Öyle mi yapmış? Allah Allah. Çok çok üzüldüm bu işe. Doğrusu kardeşim sana karşı büyük haksızlık yapılmış. Ben de senin tarafındanım." Tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bizden değildir. Kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi de bizden değildir. Ama şimdi her an aramıza insanlar, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Onlar Allah'ın doğrularını ve güzellikleri bilmiyorlar. Başka insanları kırmamak gerektiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yanlış davranacakları kesindir. İşte o yanlış davranan bütün kardeşlerimize bunları söyleyeceksiniz. Sen burada bir yanlış anlamaya muhatap olmuş olabilirsin. Sen onun söylediklerini yanlış anlamış olabilirsin. Kaldı ki sen de belki ona sana bu sözleri söylemesini icap eden bir şeyler söylemişsindir. Hadi gel kardeşim, ikimiz beraber gidelim ya da onu buraya çağıralım ve de üçümüz bir araya gelelim, konuşalım. Göreceksin ki
O kardeşimiz bunu bilerek yapmamıştır. Senin de bilerek yapmayacağına inanıyorum. Hadi bir araya gelelim ve bu meseleyi çözelim. İşte çözüm budur sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman bir dedikoducunun size gelip de başkasını fitnelemesine müsaade etmeyin. İsterseniz çözüm bulmak üzere dinleyin. Ama ona hak vermeyin. Diğer tarafı dinlemeden taraflardan birini asla haklı görmeyin. Yetmez. Haklı görseniz bile taraf tutmayın. Mutlaka iki tarafı birleştirip aralarında sülhü sükunu yerleştirmeyi sağlamaktan daha öteye gidin. Sülhü sükunun ötesinde sevgiyi oluşturun onlarda. Bir insan sevgi duyarsa sevdiği kişinin yaptığı yanlışı yanlış olarak görmez. O zaten sevdiği için ona karşı kötü davranmayacaktır diğer tarafa karşı. Ne olur sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Severseniz bütün güzellikleri o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki dünya yaşamaya değer bir yer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Ne olur etrafınızdaki insanlarla iyi geçinseniz. Ne olur eşinizle kavga etmeseniz. Diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer işiniz tasavvufta değilse, ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O, düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız, o zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişi

%100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün: sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükuna kavuşturacak olan bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Sevgisiz olabilir mi bir düşünsenize? Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür: sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak, haklı çıkmaya çalışıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim, evvelce birçok tartışmalar da biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye, başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de, biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfı'yız. Bütün dünyaya sulh ve sükunu öğretecek olan vakfın müntesipleri'siniz hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükunu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak ama arkasından da sulh ve sükun gelecek bütün dünyaya. Bütün dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız.

Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün, nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerini örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاتحة وأرسل وطلعنا صلى على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحسن أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sinir dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Beni sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan şimdi yaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Tam dediğimiz şükürleriz ki, uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanım artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması. Mutluluğu günü günle el ele Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak. Hepinizi görmek. Hepinizi hissetmek. Hepinizi dinlemek. Bu büyükleri Allah ayrı ayrı Allah-u Teala hamdolsun ki sizlere de, bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dinin dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepimize istediği yegane şey. Öyleyse soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, benim dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefinize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ümit ümit bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne olduğunu sevgili kardeşlerim, eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır, şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu deneyimi, bunu, bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadarı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki, sadece seslemeyeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tanım yaparsanız, bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun, bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa, bulunduğunuz konuma göre, yine bizimle kalın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir hızın namazı var ya, o namazda sünnetler de, farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir, aynı anda rükûa kalkılır, aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi, onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükûu, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü bugün namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar, aynı anda rükûa eğilirler, aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar ve kıyamdan sonra iman, rüküya eğildiğinde hepsi aynı anda eğilimler. O bir farzsa tabiyetle kılınır, aynı sosyal sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Allah oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kazanısı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu yavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan saklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri, çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşuyorsunuz. Ve asırlar boyunca iblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onların içine, doğruyu söyledikleriniz ve nedenlerin içine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Sizse 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safa. İrşad makamına ulaşırsınız. Önünde diş çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonraki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane insanla ulaştınız, tabi oldunuz, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin teskiye oranına paralel olarak her yüzeyinde ve ikiminde ruhunuz bir katı yükselir. Allah'a doğru seyircilik hakkı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra da kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik gücünüzü de Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla, bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kâhretin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak. Hazreti Ömer elindeki su matasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son nefes olarak kabul ediyor. Şehit olmadığı olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bu üçüncü sahabeye sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu da bakıyor kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşamadan üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hem ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. O en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın yedi sofrasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın yedi sofrasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek müşrikler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşad makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, temiz dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki, yaşanan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır, intikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayb vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. El ele, gündüz gündüze, nevli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim. kardeşi ne olalım? Sen soralım birbirimize, sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. Öyleyse ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum. Zor şartların içinde işleniz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfrana nimet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven, onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan, Allah'ın evliyasıdır, Allah'a ermiştir. Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsiniz, ne kadar beraberce hamd etsek andır ki Allah-u Teala bu şerefe sizleri erdirmiş. Hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar dinliyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, onu inkar eden, onu düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanisim olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sürünü çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdetimizin sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Yetmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk yetişesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz, ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor. Üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek Farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı? Üzerinize bunların hepsini kılmış. Dolayısıyla Allah tarafından ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederseniz ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet kefetesi, bir mutluluk kefetesi olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyeti olduğunu da. Neden? Eğer Allah Teala farz kılmışsa, sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de el yöderek davet ediyor. Hazreti Allah Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emaneti de Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah'a Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık duruyorsa, davet edilse, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet edilir mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların ilk katı bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda ne söz gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim'de saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var. Hepimizin sahibi var, o Allah. Biz yalnız değiliz, sahibimiz var. Ona, sahibimize, yüce Rabbimize sonsuz hamd'e şükredelim bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah-u Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah-u Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar önünde sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek Allah'a ulaşmayı bilemez. Neymiş? Allah'a ulaşmayı bilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı bilecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı bilecek. Hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar diyorlar ki Allah-u Teala eğer cennete alsaydı sahabeyi alırdı. Halbuki biz öğrettik, öğrendik ki diyecekler, sahabenin bile sahibi 10 tanesine cennet müjdesi verilmiş, geri kalanların gideceği yer ne yazık ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyemizler? Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri bütün sahabe. Hepsi Cihaz-ı Fakaya ulaşmış, İrşad makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık sevgili kardeşlerim. Şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstü bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. Öğrendiklerini kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sinir dostlarım. Bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe 4 yaşın amur olarak daya daya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar mışmış diyorsam da, çıkmışlar diyorsam da o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecburiyetim yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı. Bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun zulmesinde isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an'a sınırdır. Mutlaka ayet söylemeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz fizik vücudunuzun suratın tekiminde, nefsinizin suratın tekiminde, iradenizin sırtınızdakinde her şeyi ödesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz, nasıl bir insandınız, tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız? Aradaki o büyük kusurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalbinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah Teala. İşte o gün onları diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız, yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetçe icabet ettiniz ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kinli insanlar, düşman insanlar sakın sizi aldatmasın. Tüm nefsinin afetlerine tabi ise bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şey yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır iblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunu zannederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti sevgili öğrenciler, dinleyenler. Artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. onlara dersiniz ki eğer aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen söylemeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemezsen de Allah sana yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi seçmemişse onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsini dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızı açık edilmiştir. Çünkü hiçbir ilim üniversitesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gittiğimizdir ilahiyat fakültesine etimiz ilden sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül gidiyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize bu demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onları bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz ve bu cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece yer değiştirmiş Allah Teala. En çok seni seveniz seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Soru mu? Soru manasını söyledik. En çok seni severiz. Biz birçok insanı severiz ama sevdiklerimiz arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevindiyse benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah-u Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesinin en çok seni seveniz şeklinde dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor? Benim de sevilenler çok, seven tek. Diğerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse, o zaman sizin için her şeyi söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati, onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asıl saadette yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Ahiret mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı Saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de Asr-ı Hidayet yaşanıyor 14 asır sonra. Sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağrısı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki, sadece ki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor, o yer kainatın hacinedir, geridir diyor, alemlerin hacinedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala buyuruyor ki, seni bu dünyaya değil, alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan din karın doyurmaz diye akşam keserler. Ama o akşam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Evet, bunun bir sorunu olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah-u Teala diyor ki, sen şimdiye kadar kendi arzın görevince, nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın. Ama gördüğün için mutlu olamadım. Şimdi diyor, seni yaratan Allah'ın sana verdiği formunu uygula. O zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Hele diyor, bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı diler. Bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah sana şu kainattaki en kolay şöyle çıkmış. İnsanların karşısına insan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zübiyetini yaratmış ve demiş ki, bana ulaşmayı bileyim, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü katkınetimi de vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım, garanti ederim bunu diyor Allah-u Teala. Ve zamanımız din öğretisinde bu konu mevcut değil. Sadece onun mevcut bir sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhasını da İblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi kaldı olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu İblis var ya, İblis korkunç şekilde vardı. 14 asır daha da evvel kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirecek. Onun mahiyeti de biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafızı Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen biliyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır. Acıtmak için değil miyiz? Ayırtmak için. Gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokatı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı bilemeyenler gafillerdir diyor Allah Teala. Ve insanlar bilemiyorlar. Üstelik de bunu nasip ediyorlar. Biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında suç ve sıkın içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması.

Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk gösteririz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat yönetim sahibi oldunuz. Niçin defa sevgili kardeşlerim? Ertesi gün öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala gözlerinizdeki ilgâh-ı aldı, kulaklarınızdaki vasfayı aldı, kalbinizdeki esinleti aldı, yerine ihtiyaç koydu. Rahim etmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ve size huşuya ulaştırarak müşidinize vasıyeti ulaştırdı. Gösterir müşidinize. Diyelim ki hacet namazını kıldınız, sordunuz, gördünüz ama inanmadınız. Hadi canım dediniz, o değildir, olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecekler. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecekler. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecekler. Burnunuzu sırta sırta size doyacaktır ki müşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mısır'ı girdiyseniz o zaman bu zamanlı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Allah'ın mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onları da sizler yaşatacaksınız. Onları söylerseniz derler ki size evliya mı dedin sen? Bundan 150 sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin şekilde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor. Ve onlara söylediğiniz mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir sıcak konuşayım biz bu insanlara? Onları mutlu etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki Allah sözüyle söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor İblis. Öyle diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahları ettim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kırmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin

yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alınları açıp yüzleri pak kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almak olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Hepinizi rüzgâr kılsın. Dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatı ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk, kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah-u Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu.
Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100, biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah da ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yönetecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsin de Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50, %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatmeyennü biha ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala.
İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne azim bir tecellidir ki 32 senedir 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi, insanları ve dini yaşadıklarınıza nedenleri öylesine bir etkisini almış ki İnsanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. He, bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar.
Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir?
Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını, o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, hani bir takım insanlar Cumhuriyeti parlak göstermek için hep Osmanlı'yı karalarlar. Altı yüz senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükunu mutlaka kurardı ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar,
cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükür olsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime verecekler, seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki
Nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır. Bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak. Kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır
Ve Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah Teala orada diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Ona orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah onun namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah onun zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin dünya mutluluğunun yarısına Allah Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Onlara öğreten din alimleri bunları hiç öğretmemiş. Daha kötüsü, ...12 asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak, her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar,
Sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salah makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır evvelki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki
Bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve din adamlarının doğru zannettikleri pek çok şeyin ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah-u Teala dört teslimi de farz kılmış. 28 basamakta dört teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslim de farz. Bütün sahabe de teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala ile bir beraberlik insan hayatının mutluluğu yaşaması buna bağlıdır. Ya Allah ile bir beraberlik kurarsınız ve mutlu olursunuz ya da kurmazsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen bir kişi ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişi bir mutluluk deryasına adım atmıştır. Bu talep kalpte varsa Allah Teala kalpte doğduğu anda o talebi işitir, bilir ve görür. Ve kişiye ona göre muamele edilir. Allah Teala o kişinin kalbinde mutlaka müşrik sevgisi uyandırır. O zaman tabiyet vazgeçilmez bir talep olarak o kişinin iç dünyasında kendisini gösterir. Ve kişi bu talebin bir sonucu olarak hacet namazını kılıp mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiye Allah'ın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani bu kişi ermiş olur.

bir başkasına, onu huzursuz eden bir davranışta bulunmuşsa, o kişi bundan sadece huzursuzluk duyar. İşte şeytanın insanları mutsuz etmek konusundaki silahı budur. A, B'ye karşı kötü bir davranışta bulunmuşsa, B bundan mutsuz olacaktır. Huzursuzluk duyacaktır. Ama A da B'ye o huzursuzluğu yaşattığı için Allah-u Teala tarafından huzursuz edilecektir. Her hesap anında mutlaka ödenir sevgili kardeşlerim. Kişi her olayın sonunda derecat kaybeder veya kazanır. Huzursuzluk veren derecat kaybeder ama huzursuzluğu yüklenen, başka birinin kendisine haksız bir davranışı sebebiyle huzursuz olan kişi, bunun karşılığını derecat olarak Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Yani her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından öyle bir dizayn edilmiş ki, her şey dört başı mamur bir güzelliğin ayrı bir temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, güzellik isteyen, mutluluk isteyen, onun gereklerini yerine getirdiği takdirde mutlaka bu hedefine ulaşır. Her zaman etrafınızda birkaç kişi vardır. Her zaman birkaç kişiye değil, 10 kişiye, 20 kişiye ulaşabilirsiniz. Her gün böyle bir şey yapabilirsiniz. Her birine vereceğiniz birer damlalık mutluluklar size onların her birinin kazandığı bir derece mutluluğun yanında size 20 derece mutluluk verir. Onların toplamına, hepsine o mutluluğu ulaştırmak üzere bir gayetin sahibi olmanız Allah için sizin mutlu olmanızın mutlak sonucunu oluşturma hedefi, mutlak standartlarda yerini alır. Kim başkalarına mutluluk vermek istiyorsa, hangi ölçüde bunu başarabilirse değil, onu başarmak için ne kadar gayret sarf ettiyse, onun karşılığını alır Allah-u Teala'dan. Başarır ya da başaramaz. Ama Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Niyet ne? Başkasına yaptığınız her davranış, eğer sizin cephenizden sadece bir tek hedef tayin edilerek yapılmışsa, sizin gayeniz sadece karşınızdaki kişiyi mutlu etmek, ona huzur vermekse, o zaman siz bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlak olarak alırsınız. Sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ona mutluluk vermeyi başarabilseniz de, başaramasanız da alırsınız. Dikkat edin. Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse, onun maksadı diğerine mutluluk vermek olduğu cihetle Allah

onu mutlak olarak mutlu edecektir. Belki mutluluk gerçekleşemezse daha az bir mutluluğu yaşayacaktır karşısındakine mutluluk vermek isteyen kişi. Ama mutlaka mutlu olacaktır. Yaptığı o güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. İşte Allah Teala sadece bu kadar bir olay için bile, yani başarıya ulaşamamış bir mutluluk talebi, kişi elinden geleni yapmış, karşısındakini mutlu etmek istemiş ama başaramamış. Karşısındaki mutlu olmamış. Ama mutlu etmek isteyen kişi mutlaka mutlu olur. Onu mutlu eden kendisi değildir. Onu mutlu eden onun gayretinin mukabilinde Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk garantisidir. Kim başkasını mutlu etmek için kalbi bir taleple harekete geçmişse başaramasa da Allah Teala onu mutlu eder. Başarsa da mutlu eder. Başardığı zaman daha büyük bir mutluluğu yaşar. Başaramasa bile mutluluğu yaşar. Aynı seviyede bir mutluluk olmaz ama mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızda insanlar yok mu? Her zaman var. Ne kaybedersiniz ki? Hepsine en güzel davranışlarda bulunsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışsanız. Herkes Allah'ın emrinde değildir ki sevgili kardeşlerim. İnsanların büyük kısmı şeytanın emrinde. Kim nefsinin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsa o kişi o olayda şeytanın emrindedir. Öyleyse başkaları böyle olduğu zaman nefslerindeki afetler açısından harekete geçtikleri zaman o zaman onlar günaha gireceklerdir. O zaman onlar mutsuz olacaklardır. Mutsuzlukların arkasında mutlak olarak şeytan vardır. Bir insana yanlışlıkları işlemekteki hatta işletmekteki en büyük rehber o şeytan adı verilen mahluktur. İblis. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Hepsi bütün gayretleriyle sizleri tuzağa düşürmeye çalışırlar. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunmanızı isterler. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Sizi mutsuz edecek davranışlarda bulunmanızı gerçekleştirmeye çalışırlar. Onlar şeytanla işbirliği halinde olan, yani iblisle işbirliği halinde olan şeytanlardır. Herkesin etrafında şeytanlar mutlaka vardır. Onun için davranışlarınızı Allah'ın o en güzel dizaynına göre gerçekleştirin sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bütün güzellikler Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister.
Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah Teala tarafından emrolunmuştur. Mürşide tabiyet emrolunmuştur. Ruhunuzu bu dünya üzerinde yaşarken Allah'ın kendisine ulaştırması emrolunmuştur. Ve sizin bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz, kalpten bir talepse bu konu için yeterlidir. Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır, mutlaka tabiyetinizi sağlar, mutlaka ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın bütün insanlara ayırt etmeksizin nimetidir, ihsanıdır. İnsanlar sadece bir tek dileğin sahibi olsunlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi yapan kişinin ruhu o kişi tarafından değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi yapmış gibi onu mükafatlandırır. O kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Tabiyetini gerçekleştiren Allah'tır. Tabi olduğu anda ruhunu vücudundan ayıran Allah'tır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye onu da katan Allah'tır. Ve kişi normal standartlarda görevlerine devam ettiği sürece hiçbir problem olmaksızın o kişi ruhunu mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla son bulacak olan bir yolculuğa çıkar. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve de Allah o kişiyi sanki ruhunu o kişi Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. İşte insan olarak yaratılan siz kardeşlerim, Allah tarafından bu kadar çok seviliyorsunuz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hadi gelin eski günlerimize geri dönelim. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz o ilk günlere, o büyük mutluluğu tekrar yaşayalım. Ve o büyük mutluluğu ilk defa yaşayacak olanlara da hep kılavuz olalım, örnek olalım. Mutluluğumuz onların da mutluluk hayatına girmeleri için bir örnek teşkil etsin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mimarinin yapısının temelinde sevgi vardır. Sevgi Allah'ın en büyük nimetidir. Seviniz. Sizden nefret edenleri de seviniz. Bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Onlar sevmeyenler hep kaybedeceklerdir. Sevgisiz bir hayat, mutsuzluğun ta kendisini ifade eder. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insanlar
Bu kadar güzel olan bir dünyada dünyayı çekilmez, sıkıntılı bir dünya olarak yaşıyorlarsa bu başka birine ait olan bir hata değildir. Bu hata onlarındır. Kendilerine düşeni yapamadıkları için bir tek dileği, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gerçekleştirseler, onlar yapmayacaklar. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak ve onlara onlar ulaştırmış gibi mükafat verecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi ama hepinizi o kadar çok seviyor ki siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın sevgisine layıksınız. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlu olmanızı istiyor. İşte bunun mutluluğu Allah-u Teala tarafından size ödenecek olan mutluluk. Bütün insanların bir tek dileğine bakar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizde sizler varsınız. Kalbimiz hep sizlerle dolu, dop dolu. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Çok ama çok.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezbillahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Sırâta lezzîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde size mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sizlerle el ele, gönül gönüle, can cana bir sohbet yapmak için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konunun muhtevasına beraberce bakalım. Neden bahsediyoruz? Konumuz ne? Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanlar için ezelden beri istediği tek hedef. Hangi şartların içinde olursanız olun, evvela şunu hatırlayın. Siz bir insansınız. Yani kainatta yaratılmış olan varlıkların en üstünüsünüz. Yaratıkların en üstünü sizsiniz. İnsansınız. Meleklerden de üstünsünüz. Cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza her ne geliyorsa hepsinden de üstünsünüz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'tan bir emaneti bünyesinde taşıyan ve o emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmek mevkiinde olan bir yaratık. Bir yaratık ama yaratıcısına ait olan ruhu muhtevasında taşıyan bir yaratık. Ve kendisine ait olmayan bir ruh. Allah'a ait olan bir ruh ve onu gerçek sahibine iade etmekle vazifeli bir yaratık. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa. Önce tevazuu öğreneceksiniz. Bir mahluk olduğunuzu, sadece bir yaratık olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Allah sizi yaratmış. Bu yaratma fiiline dikkatle bakın. Üzerinizdeki bu vücut sadece bir kalıptır. Şu zahiri alem denilen alemi algılayabilecek olan bütün vasıtalar bu fizik vücudunuzda mevcuttur. Ama fizik vücudunuzu kullanan müessese akıldır. Ve siz bir şahsiyet olarak, bir varlık olarak aynada kendinize baktığınız zaman kendinizi bir kişi olarak görürsünüz, bir insanoğlu olarak görürsünüz. Bir varlıksınız, bir vücudunuz var. Aslında 70 trilyon hücre ile temsil edilmektesiniz. Her hücrenizde çok sayıda mitokondri var. Elektrik üretiyor sizin için. Hayata kalmanız için lüzumlu olan her şeyi gerçekleştirebilmeniz için düşünebilmeniz için, konuşabilmeniz için, yürüyebilmeniz için her şeyi yapabilmeniz için. Fizik alemin standartlarına göre donatıldınız. Bu kalıp sizi temsil eder. İçinizde şu anda bir nefs var. O da sizi temsil eder. Fizik vücudunuz hangi görüntüdeyse nefsiniz de tıpatıp şu anda onun görüntüsündedir. Ama nefsiniz sizden ayrıldıktan sonra, ki her gece mutlaka ayrılır. Uykuda gezenler bunun istisnasıdır. Her gece sizden ayrılan nefsiniz ya bu alemde bir yerlere gider, ya berzah aleminde bir yerlere gider.
Eğer berzah aleminde bir yerlere gitmişse şartları derhal idrak edersiniz. Berzah aleminde her şey fiziktir sizin nefsiniz için. Ama bu alemdeyseniz hiçbir şey fizik değildir. Her şey sadece bir görüntüden ibarettir. Evet, onların da bir mekan kapladığını net olarak görürsünüz. Üzerinde uçarsınız, evlerin içinde uçarsınız, duvarlardan geçersiniz. Her şeyin çok güzel olduğu bir masaldaymış gibi bir hayat sürersiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size niye verildi? Bu fizik vücut, bu nefs, bu ruh, bu akıl niye verildi? Yaratıcınızı tanıyasınız diye. Verilenleri de en iyi şekilde kullanıp sonsuz bir mutluluğa ulaşasınız diye. Mutluluğun her artan kesimi bir sonraki teslimle gerçekleşir. Önce ruhunuzun teslimi, %51 mutluluk. Fizik vücudunun teslimi, %80 mutluluk. Nefsinizin Allah'a teslimi, %100 mutluluk. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Her safha, ki Allah'ın dini 7 safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamaktasınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nefsinizi tezkiye etmek suretiyle 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyetle Allah'a teslim olur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'a olan teslimini ifade eder. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Sizdeki Allah'a ait olan emaneti onun gerçek sahibine ulaştırdınız ve teslim ettiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız. Öyleyse daha sonra 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28 basamağın 28. basamağın 5. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, affedersiniz, 5. kademesinde de iradenizi de Allah'a teslim etmek suretiyle teslimlerinizi tamamlayacaksınız. 7 tane safayı da tamamlayacaksınız. Hiç unutmayın, siz bu dünyaya şeytanın öğrettiklerini tatbik etmeye gelmediniz. Allah'ın öğrettiklerini tatbik etmeye geldiniz. Bu sözleri işitenlerden her kim büyüyle, hüddamla meşgulse, bunlarla insanlara rahatsızlık veriyorsa, bilin ki siz büyülerle, hüddamlarla, cinlerle meşgul olanlar, bunlarla insanları rahatsız etmek gibi bir hedef taşıyanlar, siz Allah'ın emrinde değilsiniz. Siz şeytanın emrindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakalım İblis insanlardan ne istiyor? İblisin insanlardan istediği şey sadece tek bir şeydir. Onların mutsuzluğu. Allah ne ister? Sizi mutlu kılmak. Şeytan ne ister? Sizi mutsuz kılmak. Hiçbir büyüyle veya hüddamla meşgul olan kişi mutlu olmak imkanının sahibi değildir.
asla mutlu olamazlar. Her zaman şeytanla ile olan, şeytanla ilişkileri onları sonsuz bir huzursuzluk içinde yaşatır. İblisin istediği de zaten sadece budur. Sizi huzursuz kılmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolu sizi mutluluğa götürecek olan yoldur. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Mutluluk sizin de hakkınız. İşte öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki insanların %90'dan fazlası mutlu değil, mutsuz. İnsanlardan gene %90'dan fazlası cennete değil, cehenneme girecekler kıyametten sonra. Bu insanların bir kısmı bilerek bu yolu yaşıyor, mutsuzluğu yaşıyor, şeytanla ilişkisini devam ettiriyor. Bunlar çok küçük bir azınlıktır. Büyük kitle doğruyu yaptığını zannederek yanlış yapanlardır. Her dinin içinde dinlerini yaşadıklarını zannedenlerin %90'dan fazlası aslında dinlerini yaşamıyorlar. İslam'ın içinde de bu böyledir. Hristiyanlığın içinde de bu böyledir. Yahudiliğin içinde de bu böyledir. Din çoktan unutulmuş. Asırlarca evvel İblis sahabe Allah'ın emirlerini yerine getirirken, Allah'ın emirlerini yaşarken Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmı Allah'ın emirlerini çoktan unutmuşlardı. Ya da daha doğru bir ifadeyle şeytan onlara Allah'ın temel emirlerini unutturmuştu. Tıpkı bugün İslam'da olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, dinde bir, hedefler vardır. Dinde iki, bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar vardır. Dinin safhalarını yaşamak hedeftir. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dört, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak Allah'a teslim etmek. Beş, nefsi gene aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak nefsi Allah'a teslim etmek. Altı, irşada ulaşmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün peygamberler zamanında onlara, o peygamberlere tabi olanların hepsi aynı dini yaşadılar. Sadece bir tek dini, Hanif dinini. Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla İslam dinini yaşadılar. Hanif dini İslam dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bütün insanlar Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratıldılar. Herkes, hepiniz aynı özelliklere sahibisiniz. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıldınız ve sadece o din var. Hanif dini var.
insanlık tarihi boyunca onun dışında ikinci bir din hiç olmamıştır. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Bir tek din var, sizi mutluluğa taşıyacak olan bir tren. Bir vasıta. Öyleyse o yedi safayı yaşamak için yapmanız gereken şey trene binmek. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluk trenine binmiştir. Baştaki üç istasyonu Allah Teala garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin mürşidine, 12 tane insanla ulaştığımıza tabi olan herkes ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Zaten o ulaştırmamıştır. Allah ulaştırmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet mutluluğunun üçüncü katına, dünya mutluluğunun yarıdan fazlasına mutlaka Allah Teala tarafından sahip kılınır. Herkes. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Öyleyse siz, sevgili kardeşlerim, bizi izleyenler, dinleyenler, ilk defa izleyenler, ilk defa dinleyenler, bir sorumuz var size. Hiç size kimseler gelip de Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettiler mi? Allah'a ulaşmayı dilemek, ondan bahsediyoruz. Bu iblis tarafından insanlara unutturulan Kur'an-ı Kerim'in bel kemiğini teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa Allah'ın yolundasınız. Bu dilek yoksa şeytanın yolundasınız. Ne söylediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz isteseniz de istemeseniz de şeytanla yakın bir alakanın içindesiniz. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki şeytanın adımlarına sakın tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emredilirler. Yani Allah'ın emrettiklerini yapmamakla, Allah'ın yasaklarını ise işlemekle emrolunurlar. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer bizi ilk defa bir din alimi dinliyorsa, o bizi Merih'ten falan gelmiş zannedebilir. Çünkü belki de hayatında hiç duymadığı bir husustan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. O kişi der ki şu anda ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sonra gittim İlahiyat Fakültesini bitirdim. Sonra master yaptım, doktora yaptım. İlahiyat Fakültesinde de öğretim üyesiyim. Hiç hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Ve bu kişi acaba bu profesör kardeşimiz bizim hakkımızda eski köye yeni adet. Bu adam olsa olsa bir delidir diye mi düşünür? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Öyle düşünmesi veya düşünmemesi değil önemli olan, sevgili kardeşlerim, önemli olan bu kardeşimizin kurtulmasıdır. Eğer ilminin ışığı altında, ki o ışık ne yazık ki karanlık bir ışıktır, o kişi kibirlenenlerden biri ise sözlerimizi hiç dikkate almayacaktır. Oysa ki onlar bizim sözlerimiz değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözleri. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sonra diyor, senden sonra, buradaki sonranın manası, senden sonra Kur'an'ı insanlara öğretecek olan, açıklamasını yapacak olan biziz diyor. İşte bu devirde de Allah-u Teala Kur'an'ın açıklamasını yapıyor ve o açıklamayı biz gerçekleştiriyoruz. O bize öğretiyor. Biz de sizlere. Hep böyle başlar bu masal. Hep aynı itirazlarla karşılaşırız. Aklı selim sahipleri dinlerler. Öyle olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Eğer bizim düşünce standartlarımıza uymayan bir şeyler söyleniyorsa, o söylenen şeyler hakkında hüküm vermek için evvela onu dinlemek mecburiyetindeyiz. Ne söyleniyor? Ne söyleniyorun cevabını sizlere takdim ederken, acaba söylenen şeyler sizin muktesebatınızda var mı, yok mu sualinin cevabını söylenenleri dinledikten sonra almış olacaksınız. Öyleyse söyleyeceklerimiz çok kısa. Diyor ki Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَبَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar bize milaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. İşte İlahiyat Fakültesindeki profesör kardeşlerimizin %90'ından fazlası bu söylediklerimizden haberdar değil. Daha kötüsü, onlara hakkımızda yanlış şeyler söyleniyor ve bizim şimdiye kadar onların öğrenemediği şeyleri söylememizin değerlendirilmesi şöyle: bu adam bir deli ve dinde hiç olmayan şeyleri söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunları söyleyen kim? Söylediklerimizi incelemek zahmetine bile girmeyenler. Şimdi Arapça bilen, Kur'an-ı Kerim'in manasını ayetlerden çıkarabilen bir akil ve bali kişiye sesleniyoruz. Rüştünü ispat etmiş, akil ve bali olmuş bir kişi, normal standartlarda akıl sahibi
ve Arapça bilen. O zaman söylediklerimizin manasına bakıyoruz. Korkunç şeyler. Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatını yaşarken kazandıkları dünya menfaatiyle yaşarlar ve onunla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları şeyler onları mutlu kılar. Ve diyor Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah'ın kanununu bu seviyeye ulaşmış birinin bilmemesi imkansız. Nedir Allah-u Teala'nın kanunu? Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cennettir. Müminin Suresi 102. ayet-i kerime. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne diyor Allah-u Teala? Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerindeki muhteva da budur. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar bunlar. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Kazandıkları dereceler fazla olsaydı cehenneme değil cennete gitmeleri gerekirdi. Cehenneme gidecekler, kazandıkları dereceler sebebiyle gidecekler. Kesin olarak görünüyor ki kazandıkları dereceler az, kaybettikleri dereceler fazla. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, böyle bir şeyi lüzumsuz gören birçok din adamı tanıyoruz. Şimdi konunun can alıcı noktasına geliyoruz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şu anda nasıl diğer toplulukların, Hristiyanların, Yahudilerin din hüviyetinde görülen, belki de din sayılmayan, daha ...69... fırkanın mensupları bütün din sayılan bu anlayışların içinde insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve de din adamı olmak bir büyük ateşten gömlektir sevgili kardeşlerim. Çünkü din adamlığı insanlara cennetin yolunu göstermeyi hedef kılar. Ama Kur'an'ın temel bilgilerinden yoksun olup da kendilerine öğretilen ilimle
onu yeterli zannederek amel edenler bu hakikatleri hiç öğrenemeden belki de hayatlarını tüketeceklerdir. Cin adamı olmak farklı bir vetiredir sevgili kardeşlerim. Çünkü vebal yükler. Bakınız cehenneme girenler ne diyor Allah Teala'ya? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Pardon, saadatlarına itaat ettik. Tabiyet yok. Onun için tabi olduk kelimesi hiç yakışmadı oraya. Ayette de zaten yok. İtaat ettik kelimesi kullanmış Allah Teala. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kübera, kebirler, büyükler demek. Ya saadatlar, hangi konunun saadatlarıysa o konunun ileri gelenleri, adı geçenleri, o konuda yol göstericiler. Bütün dinler iblis tarafından asırlarca süren gayretlerin sonunda yol göstericilerin saptırılmasıyla saptırılmışlardır. Dikkat edin, yol göstericiler kendileri bilerek, isteyerek bu yanlışın içine düşmemişlerdir. Asırlarca süren, gelecek nesillere gafletle devredilen bir yanlış miras. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. İrşat makamına ulaşıp tabiyet, tabi olmak. 12. İhsanla orada da 7 tane nimet almak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Ve böylece 4 teslim, 7 safhadan oluşan bir İslam yaşantısını yaşamak, kainatın tek dininin yaşantısını yaşamak. İkinci bir din hiç olmamıştır. Öyleyse bir yerlere vardık galiba. Sahabe sevgili kardeşlerim, kainatın tek dinini bütün bu safhalarda başarıyla safhaları gerçekleştirerek yaşarken ...2600 yıl evvel peygamberleriyle beraber bu size söylediğimiz şeylerin hepsini yaşamış olan Yahudilerden %90'ı dinlerini artık yaşamıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşıydılar. Ama aralarında %10'dan küçük bir grup sahabe neyi yaşıyorsa aynı şeyleri yaşıyorlardı. Onlar gibi namaz kılıyorlardı. Onlar gibi oruç tutuyorlardı. Onlar gibi zekat veriyorlardı. Onlar gibi zikir yapıyorlardı. Onlar gibi mürşitlerine tabi oluyorlardı. Onlar gibi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlardı. Bu yüzden Kur'an'da birçok ayette Allah Teala onların, yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan ve diğer dinlerden olan insanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen ayetlerden mutluluk duyduklarını söylüyorlar. Çünkü onlar da kendi etraflarındaki insanlara size anlattığımız bu hususları anlatıyorlardı. Tasvip görmüyorlardı. Onların hepsi onların söylediğini reddediyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ayetler ard arda açıklanıyordu herkese. Açıklandığı zaman bakıyordu ki o insanlar
bu yedi tane safayı yaşayanlar, kendi peygamberlerinden beri gelen 2400 yıl içinde Yahudiler, 600 yıl içinde Hristiyanlar, neler kaybettiklerini toplam kesim olarak %80'den fazlası, %90'dan fazlası bilmiyorlardı. Ama onların aralarında yaşayıp da Hristiyanların arasında yaşayan ama sahabenin hayatını yaşayan, fizik hayatta Hristiyan görünen ama sahabenin hayatını yaşayan, namazıyla, orucuyla, zekatıyla, zikriyle, ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle yaşayan bir grup. Evet, bu insanların sayısı her devirde %10'un altında olmuştur. Peygamberlerin yaşadıkları devirde de toplam camiaya hesaba kattığınız zaman, yani hitabet alanı içindeki insanlar, o insanların her zaman %10'dan azını oluşturmuştur Allah'ın dostları. Hitabet alanı deyince onların sözlerinin kendisinden dinlendiği yerler değil, o hitabetin yayılma alanı içindeki kocaman bir hinterlandtan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, onun için Hristiyanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmıştır. Putperestler karşı çıkmıştır. Yahudiler karşı çıkmıştır. Şeytana tapanlar karşı çıkmıştır. Ateşe tapanlar karşı çıkmıştır. Her birinin içinde de gene onların içinde yaşadıkları halde onların hayatına hiçbir zaman uymayan, Allah'ın emirlerini gerçekleştiren %10'dan az bir topluluk hep o toplulukların içinde yaşadılar. Şu anda da dünyada kurtuluşa ulaşabileceklerin sayısı ne yazık ki %10'un çok altındadır. İşte dünyayı kaplamış olan bu büyük dumanın, duhanın İnsanları bir defa dünyada azaplandırdığı kesin, nefslerinde %100 afetler dolu olduğu için her an azapta bu insanlar. Her an başkalarına zulmediyorlar. Her an kendilerine zulmediyorlar. Her zulmün arkasından Allah onlara azap ediyor. Her ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Mutsuz insanlar. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu anlatmak istiyoruz. Düşünemeyeceğiniz kadar kolay bir şeyden bahsediyoruz. Mutluluk Allah'ın yegane dinini yaşamanın adıdır. Bu yaşantı Allah ile mutlaka ilişki kurmayı gerektirir ve gerçekleştirir. Çünkü insanın bir şey yapması gerekmiyor. İnsan oğlu sadece Allah'ın bir yaratığıdır ve ona göre programlanmıştır ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennet saadetine, üçüncü kat cennet saadetine ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. Dünya saadetinde %50'si mutlaka ona teslim edilecektir. Birkaç aylık bir dönem içerisinde kişi bunları mutlaka gerçekleştirir. Ne yapmıştır? Çok mu zor bir şey yapmıştır? Hayır. Dünyanın en kolay talebini yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kadar. Allah'ın istediği başka bir şey de yok zaten. Bunu dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, hepiniz, hanginiz dilemediyse, o dilemeyenler diledikleri an görecekler ki kurtuluş kesinlikle onları gelip yakalamıştır. Ne diyor Allah Teala? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler.
Bu sebeple Allah'ın öğretisi en kolayını içerir. Allah'ın öğretisi. Bu öğretinin şu anda dünya üzerindeki en sağlam kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 14 asırdır tek bir Kur'an-ı Kerim aynen elden ele dolaşmaktadır. O Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca baskısı yapılmıştır. Hiçbirinde diğerinden bir farklılığı yoktur. Harfler itibariyle de, kelimeler itibariyle de. Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala her kavimde Resuller vazifeli kılıyor. Her devirde, her kavmin içinde Resuller vazifeli kılıyor. Ve onlara Allah dini öğretiyor. Onların da başka insanlara bu dini öğretmeleri söz konusu. Hangi dini? Kainatın tek dinini. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanlar bir dini yaşadıklarını zannedeceklerdir. Ama hiçbirisi kurtulamayacaktır. Bu kadar korkunç bir tuzak kimin eseri olabilir sevgili kardeşlerim? İşte bu iblis. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de Allah onu huzurundan kovduğu zaman, cehenneme atıp sonsuza kadar cezalandıracağını söylediği zaman diyor ki, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer yaşatırsan ben onların sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağdan, soldan, önden, arkadan onlara yaklaşacağım. Ve onların sırat-ı müstakimin üzerinde oturduğum için onları sırat-ı müstakime

Şuran bir noktaya geldik sevgili kardeşlerim. Gözümüzün önünde milyarlarca insan cehenneme doğru yolculuk yapıyorlar. Ve 8 tane uydudan şeytani işlere doğru yönlendiriliyorlar. Şeytani ilimlerle mücehiz insanlar onları cehenneme yaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu duman bir azap olarak bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanların her ülkede hangi dinden olurlarsa olsun 190'dan fazlası mutlaka Allah'ın emirlerinin dışında bir hayat sürüyor. Ve gidecekleri yer cehennem. Yani 6 milyar nüfuslu bir dünyada 5,5 milyardan fazlası insanların ne yazık ki mutlaka cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlara yazık olmuyor mu? Öyleyse hadi gelin, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve kurtuluşa imzanızı atın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği kesin. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman da kurtulacağı kesin. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse müjdeler deyince hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi devreye giriyor. Acaba öyle mi? Yani oradaki müjdeler kelimesi hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini kapsıyor mu? Evet, kapsıyor. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: diyor ki Allah Teala ela ille evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Her ikisinde de müjdeler vardır ifadesi kullanıyor Allah Teala. Her ikisinde de takva sahibi olduklarını, her ikisinde de müjdeler vardır olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama ikincisinde o müjdeler dediği müjdelerin dünya müjdesi ve cennet müjdesi olduğunu ifade ediyor. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Rum 31'de Allah Teala diyor ki: "Min ibine ileyhi ve yettekun." Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve aynı zamanda o kişi aminudur. 7 kademe aminu olmaktan birincisi ilk defa aminu oluş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminu olmuştur.
الذين آمنوا

mekanı yettekun diyor Allah Teala. Onlar amel olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse Allah Teala'nın bir garantisi var. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi beraberce geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dünya müjdesi ve cennet müjdesi. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala ikisini birlikte veriyor. Şeytanın üzerimizdeki hükümranlığının kalktığı nokta orası, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Öyle bir dünyada olmalıyız ki sevgili kardeşlerim, insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeli. İnsanların %50'den fazlası kurtuluşa ulaşmalı. Böyle bir dünya oluşur mu? Evet, oluşacak. Asr-ı hidayet bunun için önem taşır. Asr-ı hidayette insanlara Allah'a ulaşma dileği mutlaka gerçekleşmesi gereken bir dilek olarak ifade edilecek. Çok şeyler olacak asr-ı hidayette sevgili kardeşlerim. Acılı günler olacak. Ama sonunda insanların çoğu, büyük bir kısmı hidayete erecek. Kalanların büyük bir kısmı. Öyleyse adaletin tam olarak gerçekleştireceği bir gün gelecek mi? Gelecek. Adaletin sahibi Allah olacak. Öyleyse insanların mutluluğa ulaşması söz konusu olacak mı? Evet. Asgari 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarısı yaşayanların büyük kısmı tarafından gerçekleştirilecek. İşte o devre yeni bir asr-ı saadeti ifade eder. O devre hidayet çağının mutluluğu gerçekleştirdiği devre olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Eğer Allah Teala görev veriyorsa, o görevin gerçekleşmesini temin edecek de gene bizatihi Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O her şeye kadirdir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle şöyle bir sohbet edelim dedik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi muhakkak ki biliyorsunuz. Zamanın öyle bir parçasında yaşıyoruz ki bütün dünyadaki savaşların son bir savaşla nihayet bulacağı, bütün dünyanın bolluk ve bereket içinde birbirine dostluk elini uzatacağı yeni bir çağın içindeyiz sevgili kardeşlerim. Dünyayı bir savaş devresinden sonra muhteşem bir son bekliyor. Savaşın sonu bütün dünyada sülh ve sükunun oluşması, şeytanın hakimiyetinin bu dünya üzerinde sona ermesi. İşte sevgili kardeşlerim, o günlere doğru gidiyoruz. Atalarımızın bir sözü var, denizler dalgalanmadan durulmaz derler. Elbette dalgalanma olacak. Elbette bu dünyada şeytanın tarafında olanlar son bir hamle yapacaklar. Dünyada belki bütün dünyanın iştirak edeceği bir dünya harbi vücut bulacak. Bu kaçınılmaz. Ama bu harp bitecek sevgili kardeşlerim, bitecek ve yerini bütün dünyanın sulh ve sükûna ulaşacağı bir bolluk ve bereket devresine bırakacak. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz size bir defa daha söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili canlarım, Allah Teala'nın dizaynına evvela bakacaksınız, düşüneceksiniz. Sonra Allah'tan hoşlanmaya başlayacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Sonra mı? Sonuncusu daha da güzeli, ona hayran olacaksınız. Her biri daha üstün huzur ve mutluluğun işaretini taşır bu anlattıklarımızın. Bir gün kendinizi başkalarına adamış olacaksınız. Başkalarının mutluluğu için yaşamış olacaksınız. İnsanlara bunu dediğiniz zaman bir şey anlamayacaklar. Ne demek yani diyecekler, başkalarının mutluluğu için yaşama. İşte mutluluğun en üst noktasında olanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşayanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkaları için yaşayan peygamberlerin sonuncusuydu. O, peygamberlerin sonuncusuydu. Bütün peygamberler hayatlarını başkalarına vakfetmişlerdir. Ama dünya üzerindeki huzur namazının imamlığı onunla sona ermemiştir. Ondan sonra da devam etmiştir.
Kıyamete kadar da hep insanlardan birisi huzur namazının imamlığına hep sadece vekalet edebilecektir. Asalet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Öyleyse bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyadaki şeytanın müdahale ettiği her noktada milyonlarca insanı harpler öldürmüştür, yerle bir etmiştir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Zalimler de kendi ülkelerinde gene binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı öldürmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, komünizmin o korkunç yıllarını televizyonlarda veriyorlar. Stalin'in nasıl milyonlarca insanı öldürdüğünü anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci Cihan Harbi'nin kaç milyon insanın ölümüne sebebiyet verdiği anlatılıyor. O devirler geçti. Şu anda harpler bitti mi? Hayır, bitmedi. Hala saldırılar devam ediyor. Bu saldırılar dünyanın birbirine karşı cephe alacağı yeni bir veçe kazanacaktır. Ama yine atalarımızın bir sözü var, sabrın sonu selamet diye. Sabredin sevgili kardeşlerim. Hemen yarın olacak harflerden bahsetmiyoruz. Gelecekte olacak harfler. Ama mutlaka olacak. Mutlaka bütün dünyanın birbirine saldırdığı, savaşa girdiği bir son savaş. Sulh ve sükuna kapıları açacak olan dünyadaki son savaş. Dünya son bir savaşla çalkalanacak. İşte Allah'ın dünya üzerindeki gerçek hükümranlığı ondan sonra başlayacak. Dünyaya Allah hükmedecek. Ve yeryüzü adaletle dolacak. Ve yeryüzü bolluğun, bereketin, mutluluğun bütün göstergelerine sahip olacak. Biraz daha her gün kararan bir ufukla karşı karşıyayız. İşte ard arda işgaller yapılıyor. Kan akıyor devamlı. İslam'a karşı saldırılar dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Nereye kadar olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Unutmayın, yeryüzü, dünyada verilen bu gezegen, söylediğimiz son harpten sonra mutlak olarak sulh ve sükunla dolacak. İşte o sulh ve sükun devresinin müjdesini vermek üzere buradayız. Dünyayı o zaman insanlar idare etmeyecek sevgili kardeşlerim. Dünyayı Allah idare edecek. Zannediyor musunuz ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, Müslümanlık diye ayrı ayrı dinler vardır? Zannedenler
son savaşları yaptıktan sonra zannettiklerinin bir boş hedef olduğunu göreceklerdir. Hiçbir zaman bırakınız dünyada şu anda mevcut olan 72 çeşit inanç biçimini, iki tane inanç türü bile Allah'a göre olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din. İşte ard arda gelen son üç peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan evvel kim vardı? Onlardan evvel Hazreti İbrahim vardı. İşte yaşamakta olduğumuz İslam dini Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hani birisi çıkar da size hanif dini Hazreti İbrahim'le beraber yok olmuştur derse, onlara deyin ki yok olmamıştır. Kıyamete kadar yaşayacaktır. O din zaten İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in aldığı din Hazreti Nuh'tan aldığı dindir. Sonra Hazreti Musa ve ona tabi olanlar aynı dini, Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Yaşadılar mı? İşte bakınız ne diyor Allah Teala. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, hanif olarak veçhini, yani kendini, zatını dine ikame et. Dine doğrult. O hanif fıtratınla ki, sen hanifsin diyor başlangıçta, sonra da o hanif fıtratıyla ki, Allah bütün insanları sadece tek bir fıtratla, hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din, hanif dini, kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi olan dindir diyor Allah Teala. Ve Allah'ın ne insanları hanif olarak yaratmasında, ne de dini hanif dini olarak yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Kıyamete kadar hep bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Ve kıyamete kadar bütün insanlar, ta ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratıldılar. Ne insanların hanif fıtratıyla yaratılmasında, ne de dinde, dinin hanif dini olmasında, yani hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabileceği tek din olmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sonra dinin özelliği geliyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ittekuhu ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olmaktan kendini kurtar. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte size 72 tane fırka sevgili kardeşlerim. Her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor insanlar. Ama
Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Açık şirke hiçbir zaman geri dönmezler. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte bu gizli şirktir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Öyleyse dilemeyen şirkte. Dilemeyenin başka hangi negatif sonuçlara ulaşacağını sonra söyleyelim. Ama dileyen ne olur? Allah'a mülaki olmayı dileyen ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey amenü olanlar, Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani anlaşılıyor ki, bunlar Allah'a inanıyorlar ama takva sahibi olmamışlar. Allah'a inanmak başka şey, takva sahibi olmak başka şey. Rum 31'de ne görmüştük demin? Münevvine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Bir insan imanın sahibidir, mümindir, Allah'a inanıyordur ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Rum 31 bunun kesin delilidir. Neden? Çünkü Rum 32'yi devreye aldığınız zaman görüyorsunuz ki eğer kişi Allah'a yönelmezse şirktedir. Şirkte olan kişi nereye gidecektir? Cehenneme gidecektir. Öyleyse cehennemden insanları kurtaracak olan ilk takvadan bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva kademesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı birinci takva, 3. basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olanların ulaştığı 2. takva, 14. basamak. Ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıranların takvası, 3. takva, 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası, 25. basamak, 4. takva. Daimi zikre ulaşan ve nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvası, 5. takva, 26. basamak. Muhlislerin takvası, 27. basamak, salihlerin takvası, 7. takva, iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olanların takvası, 28. basamak. 26, 27 ve 28. basamak 3 kademeyi ifade ediyor. Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki
Yedi safhada dört tane teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı dindir. Rum 30 ve 31'de Allah Teala bunları söylüyor. Sen Hanif'sin. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçhine dine ikame et. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Benim dinim sadece Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. O din ezeli ve ebedi dindir. Hem insanları Hanif fıtratıyla yaratırız hem de din. O Hanif fıtratıyla sadece o fıtratta yaşanabilecek olan tek dindir diyor. Hanif dinidir. Şimdi gelin sizinle beraber Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Çok enteresan şeyler söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a indirdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya da indirdiğimiz şeriatı Habibim diyor. Sana da şeriat kıldık. Sana ve sana tabi olanlara da sana vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti İsa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriatmış. Yani Hanif dini. Hanif dinine ait olan şeriat. Ayet-i kerime orada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala bu sana da aynı şeriatı verdik dedikten sonra dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor? Rum 30 ve 31 ile kesin bir alakası var konunun. Ne diyordu? Sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhine dine doğrult. Hanif dini kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Biz bütün insanları bu dini yaşayabilecek o özellikle yarattık. Hiçbir zaman Allah'ın bu dini değişmez diyor. Sonra Rum 31'de diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrıldılar, her biri kendilerindekiyle ferahlanır. Şimdi dünyada bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar, Hristiyanları ayrı bir fırka, Müslümanları ayrı bir fırka, Musevileri ayrı bir fırka olarak görüyor. Ve de zaten 72 çeşit inanç biçimi dünyada oluşmuş durumda. Herkes kendisini ayrı bir fırka olarak görüyor. Oysa ki fırkalar yok sevgili kardeşlerim. Hiç olmamış Allah'a göre. İnsanlar kendilerini ayrı ayrı fırkalarda zannetmişler. Zannetmişlerse ne olmuş? Milyonlarca değil, milyarlarca insan ölmüş. Dünyadaki bu başka başka dinlerin var olduğunu zannetmesi sebebiyle insanların ve başka dinlerin sahiplerinin düşman ilan edilmesiyle buna ulaşılmış. Oysa ki dinler yok sevgili kardeşlerim. İşte gelecek günlerde başka başka dinlerin mensubu olduğunu zanneden, şu dünya üzerinde saltanat kurmak isteyen, parasal ve askeri saltanat kurmak isteyen, dünyayı kana bulayan insanlar bir defa daha bulayacaklar. Ama
Bu son savaşları olacak. Son savaş onlara bir şeyi ispat edecek ki artık dünyanın sülh ve sükûna ulaşması devri gelmiştir. Savaşlar bu son savaşla bitecektir. Dünyayı bir bolluk ve bereket devri bekliyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bakıyoruz. Allah Teala söylediğimiz ayet-i kerimede yani Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeriatı vermiş. Şeriatta hiçbir farklılık yok. Ne diye vermiş? Fırkalara ayrılmayın diye vermiş. Fırkalara ayrılan, o tek fırkanın dışında olanlar, onların gidecekleri yer cehennem çünkü onlar şirkte. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediğini bir daha açıklayalım. Habibim Hanif olarak veçhini, zatını, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu da ayakta tut. Dini fırkalara ayırmaktan men ederek muhafaza et. Tekrar dönüyorum Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Şöyle bitiyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer kullarından. Allah kullarından kelimesi yok ayet-i kerimede. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah kimleri seçmez? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men edenleri seçmez. Onlar da hiçbir zaman dünya insanının %10'una ulaşamazlar. Demek ki insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçiliyor. Ama trajedi bundan sonra başlıyor. O seçilen insanların %90'dan daha fazlası Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar. Ve bu sebeple gidecekleri yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme mi gider? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. Kesin olarak Allah'ın koyduğu kanun böyle. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bana mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemezler, kesin olarak dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları alakadar eder. Onlar bununla ferahlanırlar, bununla mutlu olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala.
Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen yer açık ve kesin bir şekilde bellidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Dileyen kişinin ruhunu o kişi Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır, ulaştıramaz ama Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştirmiş. Kim diyor o benim seçtiklerimden ki insanlardan %90'dan fazlasını seçiyor. Her kim bana ulaşmayı dilerse onları diyor ben kendime ulaştırırım. Bana ulaşmayı dileyeni bana ulaştırırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki sizler Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Yeryüzündeki nadir insanlardan birisiniz. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah sizin bütün günahlarınızı örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne diyordu? Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ki takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor Rum 31'e göre. Ve Allah sizin günahlarınızı böylece örtsün diyor. Allah kimin günahlarını örterse o kişinin günahı yoktur. Günahı yoksa o kişinin kazandığı derecat, kaybettiği dereceler mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yerde mutlaka Allah'ın cennetidir. Bu kadar basit, bu kadar kolay, bu kadar mutluluk vereceği bir tablo. Ah benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ülkenin muhterem halkı hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hala ben sen ne söylersen söyle mutlaka cehenneme gideceğim mi diyeceksiniz bize? Kendinize acımıyor musunuz? Ya çoluk çocuğunuza? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Kelton.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah Teala insan adı verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hani fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim iki, bir saadet rehberidir, reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil, asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ülkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır.

sizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı, nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz ise şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde, Allah Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde, Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bend ederse o kadar mutluluk duyar. Allah Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle
ruhunuzun kalbinde %100 hasretlerle girersiniz.

Ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi tatbik, taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temastadır. Kainattaki en zeki, en akıllı mahluklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, sizi her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür, hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok
size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mesure var. Gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah-u Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah-u Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar?
kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalalete düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri cihetle dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse, bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçirecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah-u Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah-u Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövünmesine Allah-u Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah-u Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasına almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasit yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor, Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah-u Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar, uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah-u Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor şeytanın da telkinleriyle. Yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a
ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz. Kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah-u Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah-u Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizdeki ekinneti almıştır Allah-u Teala, yerine ihbat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah-u Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınır, yerine
ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerini okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah-u Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken şeytana dönük, aşağı dönük. Allah-u Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı hem şeytana dönük konumda hem de mühürlü. Allah-u Teala kalbinizin göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar. İçindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah-u Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah-u Teala gözlerinizi açtı,
kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor? Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, Zülvani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü Zülvani kapıya kadar bastırır ve Zülvani kapıyı kapatır. Burada sonuca gidelim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü zulmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zulmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, baş kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinlet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar.
Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için, Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri gene birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin ayrı bir değeri var bizde. Sizler Allah yolundasınız. Sevgili kardeşlerim, dinimiz teslim dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani İslam dini ruhun Allah'a teslim edilmesidir. İslam dini fizik vücudun da Allah'a teslimidir. İslam dini nefsimizin de Allah'a teslimidir. İslam dini irademizin de Allah'a teslimidir. Her biri daha üst kademede, daha üst kademede, daha üst kademede Allah'a daha yakın insanları ifade eder. Ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mutluluğu farz kılmış. Allah-u Teala diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Nefsinizi Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. İşte sevgili kardeşlerim, insanın en çok mutlu olduğu nokta, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. O tam teslimiyettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. O zaman İslam kelimesinin gerçek manası çıkar ortaya. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah'ın kumandasındadır. Allah ona yaptırır her yapacağı şeyi. Allah ona söyletir her söyleyeceği şeyi. O kişinin kendi iradesi artık mevcut değildir. O kişi Allah'ın en yakın dostu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yollar aynıdır. Yani vaktiyle Julius Caesar bütün yollar Roma'ya çıkar demiş ya, biz de diyoruz ki bütün yollar Allah'a çıkar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir Musevi, bir Hristiyan, bir İslam, hepsi netice itibariyle mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır. 7-8 aylık bir ömürleri varsa bunu Allah gerçekleştireceği için mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Çünkü son derece açık bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Daha açık bir ifade olmaz.
Demek ki insanların istemesi kalpten bir istek olması kaydıyla Allah'a yeterli görünüyor. Ve bu yeterlilik Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesini mutlaka tahakkuk ettiriyor. Neydi o söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun bana ulaşması lazım gelen ruhunu kendime ulaştırırım. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara ruh üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücutta hangi değişiklik olursa ruh da aynı fiziksel değişiklikleri ihtiva eder. Aynı zamanda bu fizik ötesi de bir olayı ifade eder. Çünkü insan için

Çünkü insan için ruhun Allah'a ulaşmaması diye bir şey mümkün değildir. Allah'ın istediği şey bu ruhun dünya hayatını yaşarken, kişi canlıyken, hayatı devam ederken Allah'a ulaştırılması. Yoksa ne olur? Yoksa sonunda herkes ölür. Öldüğü zaman da ruh mutlaka vücuttan ayrılarak Allah'a doğru olan yolculuğunu tamamlar. Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Biri dünya hayatını yaşarken ermiştir. Ruhu Allah'a ermiştir, ulaşmıştır. Öteki dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır. Ve ermiş evliya olamamıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olur. Bu tabiyet evliyalık makamının ikinci safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabi olmak ve ruhun bedenden ayrılması ikinci safha, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha, fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü safha, nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, muhlis olmak altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Neler teslim edildi? Ruh, fizik vücut, nefs ve irade. İşte insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bu güzellikleri tahakkuk ettirebilirlerse, gerçekleştirebilirlerse mutluluğu daha çok, daha çok, daha çok yaşayanlar olacaklardır. Dünyadaki en mutlu insanlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onun bir altındaki kademe nefsin Allah'a teslimi, daha altındaki kademe fizik vücudun Allah'a teslimi, daha altındaki kademe ruhun Allah'a teslimiyle ifade edilir. Ruh, veç, nef ve irade Allah Teala'nın her istikamette teslimini istediği hususlardır. Ve dinimizin adından da belli olduğu gibi İslam dini teslim dinidir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim. Ama bu dört teslim yedi safhada gerçekleşiyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide tabiyet. Sonra ruhun teslimi. Üçüncü safha fizik bedenin teslimi dördüncü safha, nefsin teslimi beşinci safha, muhlis olmak altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Yedi safhada dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, bu teslimler üzerinde neden ısrarla duruyoruz? Çünkü hepsi tarihe karışmış sevgili kardeşlerim. İşte İslam öğretisine bakarsanız ülkemizde İslam'ın beş şartından bahsedildiğini göreceksiniz hep. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani teslimler? Teslimlerden hiçbirisi bu muhtevada yer almıyor. Ama İslam dini teslim dini diyoruz. Gerçekten silm kökünden gelen İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökün mensuplarıdır. İslam teslim olan demektir. Teslimse her şeyiyle bir insanın Allah'ın emirlerine itaat etmesini ifade eder. Hepsi Allah'ın emrine girmiştir. O kişinin ruhu,
O kişinin veçi, o kişinin nefsi, o kişinin iradesi Allah'ın külliyen emri altındadır. Her yerde güzellikleri yaşar o insan. Onun düşmanı çoktur. Ama o kimseye düşman olamaz. İnsanlar nefslerinin afetleri sebebiyle kıskanç mahluklardır. Allah'a yakın olan birinin yakınları uzak olanlar tarafından farklı bir hüviyette değerlendirilebilir. İşte bu farklı hüviyet onların Allah'a yakın olan, daha yakın olan, daha yakın olan insanları daha çok sevmeleri gerekirken, onların farklı hüviyetleri sebebiyle onlara adeta düşman olmalarını sağlayabilir. İşte şeytan bu noktada devreye girip hedeflerini gerçekleştirmek ister. Hedefleri nedir? Hedefleri bütün insanları bu dünyada da mutsuz etmektir. Ve hepsini cehenneme ulaştırmaktır. Oysa ki Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. Ruhun Allah'a teslimi farz mıdır? Farzdır. Fizik bedenin teslimi farz mıdır? Farzdır. Nefsin teslimi farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradenin teslimi gene farzdır. Öyleyse 7 tane safa geçti. Ama ruhun, veçin, nefsin ve iradenin olmak üzere 4 tane de teslim söz konusu. İşte İslam dini ruhun teslimini içerir, fizik bedenin teslimini içerir, nefsin teslimini içerir, iradenin teslimini içerir. Peki İslam dini bunları emreder de ondan evvel Hazreti İsa'ya indirilmiş olan Hristiyanların dini neyi ifade eder? Aynı şeyleri ifade eder. Hristiyanların dinine baktığımız zaman, yani İncil'e baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 safa ve 4 teslimi orada da net olarak görüyoruz. Peki ondan daha evvel yaşamış olan Musevilerin durumu ne? Onlara baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da 7 safanın ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. 3 ayrı din varmış gibi görünür. Ama asıllara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradenin teslimi 7 tane safa olarak çıkar karşımıza. Nerede çıkar? Musevilikte çıkar. Nerede çıkar? Hristiyanlıkta çıkar. Nerede çıkar? Son indirilen din olan İslam'da çıkar. İslam dininde çıkar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz ise, o zaman başka başka dinler mi var? Hayır. Din dediğimiz şey,
Bu 7 tane safa ve 4 tane teslimin gerçekleşmesini ifade eder ki Musevilikte de Hristiyanlıkta da İslam'da da aynı şeyler kesin olarak mevcuttur. Ve bu dinlerin gerçeklerini bilip de onu tatbik mevkine koyanlar için hepsi Allah-u Teala'nın indinde ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların kendi dinlerinin başkalarından daha üstün bir din olduğunu söylemesi aslında Allah'ın kanunlarına göre doğru değil sevgili kardeşlerim. Üç ayrı dinin muhtevası içinde kendi kitaplarında yazılı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhlarını teslimi, fizik bedenlerini teslimi, nefslerini teslim, monis olmak ve iradeyi teslim standartları madem ki üç dinin de esasını teşkil ediyor, o zaman geri kalanlar detaydır. Asıllar bunlardır. Öyleyse Musevilik deyince, Tevrat deyince 7 safa ve 4 teslimi net olarak biliyoruz. Tespit ettik hepsini. İncil deyince 7 safa ve 4 teslimin İncil'in de esasını teşkil ettiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim deyince Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin varlığını hepsinden evvel biliyorduk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinlerin birleştirilmesi

bir defa daha söylüyorum, Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ama bizler namaz kılıyormuşuz, onlar kılmıyormuş. Evet de bizim peygamberimiz namaz kılıyordu. Biz de onun yaptığını aynen devam ettirmek mecburiyetinde olanlarız. Bunun bir zevk olduğu da ayrı bir güzellik. Ama sevgilerim, sevgili kardeşlerim, ondan evvel Hazreti İsa da bir peygamberdi. Ve Allah Teala ona İncil'i indirdi. O bir peygamberdi ve bir şeriat kitabı Allah Teala tarafından ona indirildi. Daha evvel Hazreti Musa, o da bir peygamberdi. Ona Allah Teala ilk kitabını indirdi. İlk peygambere indirilen kitap Tevrat'tır. O Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Şöyle bir inceliyoruz. Bakıyoruz ki 7 safa ve bu 7 safanın 4 tanesinden ibaret olan 4 faktörü ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. İnsanlar bu istikamette anlaşmazlık içinde varsın olmaya devam etsinler. Hakikatleri bilmeyenler için bu her zaman geçerlidir. Zannederler ki ayrı ayrı dinler vardır ve hepsi kendi dininin en üstün olduğunu söyler. Oysa ki Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir ve son peygamberdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik yani nübüvvet, nebilik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Artık bir peygamber gelmeyecektir. Dünya ne kadar devam ederse etsin, dünya hayatı, artık bir peygamber gelmeyecektir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin hitamı diyor, sonu diyor, son nebi olduğunu söylüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi olduğunu söylüyor. Artık nebilik yok, artık şeriat kitabı da yok. Allah Teala bize bir kitap yazdırmış, Risalet Nurları. O kitap bir şeriat kitabı değildir. O kitap Allah'ın bizimle yaptığı sohbetin kitabıdır. Onunla bizim aramızda bir kitaptır. Başka hiç kimseyi muhtevasına almaz. Orada emirler vermişse Allah Teala, o emirler sadece bizedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bir nebi değiliz, bir peygamber değiliz. Ama biz Allah Teala'nın resulüyüz. Şurasını çok iyi bileceğiz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bütün resuller peygamber değildir. İşte onlardan biri de bu devrin resulü olarak biziz. Ama biz bir peygamber değiliz asla. Biz bir resulüz o kadar. Nebiler resullerden çok çok üstün insanlardır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yeter. Söz Allah'ındır.

الفاتحة الصلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve büyük Türk halkı, aziz Türk milleti. Ülkemizde bir fitne patlamış durumdadır. Bu fitne için elbette Allah-u Teala'nın bize de söyletecekleri var. Ve sözlerimize başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter! Söz Allah'ındır. Yeter! Söz Allah'ındır. Yeter! Söz Allah'ındır. İslam katledilmiştir. 14 asırlık bir zaman parçası içerisinde gerçekleştirilen vahim bir cinayeti ortaya koyuyoruz. İslam katledilmiştir. Bu sözlerimizi dikkatle dinleyin. Ve bu sözler yazılı olarak da kaleme alınmıştır. Ve bütün fitne odaklarına gönderilecektir. Bu ifade, bu yazı, bu anlatım İslam dininin katliamının ne boyutlarda olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyacaktır. Bugüne kadar önümüze konulan İslami bilgilerin şeytanın hedef olarak yutturduğu bu asla emirlerden ibaret olduğu ve bunların hayatımızı, kapasitemizi, ufkumuzu, elhasıl iliğimizi, kemiğimizi kurutmuş olması gerçeği şimdi değilse ne zaman anlaşılacak ve uyanmamızda ne zaman muharrik bir unsur olma vasfı kazanacak? Sevgili kardeşlerim,

İslam hedeflerden ibarettir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa. Birinci hedefiniz bu. Bu olmadan hiçbir tarafa ulaşamazsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız ve tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci, ikinci ve üçüncü safalar. Sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 28 basamaklık İslam merdiveninin irade teslimiyle son bulan son noktasına ulaşacaksınız. Bu söylediklerimin hepsi bugün unutulmuş olan şeyler. Ve din İslam'ın 5 şartına terk edilmiş vaziyette. İslam'ın 5 şartı ibadetleri oluşturur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. İbadetler o hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse şeytan Allah'ın Kur'an'da açıkladığı gerçeği biliyor. Diyor ki Allah Teala bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da diyor biziz. Biz. Ve iblisin Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman iblis ne yapacaktı? Çok basit bir şey yapacaktı. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre unutturacaktı. İşte iblis Kur'an'ı unutturmuş sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis Kur'an'ı insanlara unutturmayı başarmış. Bugün din alimleri İslam'ın demin bahsettiğimiz 7 safhasının hem farz olduğunu bilmiyorlar hem de 7'sinin de sahabe tarafından gerçekleştirildiğini bilmiyorlar. Öyleyse bizim görevimiz sizlere bunları açıklamaktı, açıklamaktır, açıklamak olacaktır. Dünya yeni ve sarsıcı bir kırılma noktasında. Asrın bidayetinde önümüze konulan, hedefi olmayan vasıtalara rağmen ödenecek fatura dehşet verici bir ağırlık taşıyor. Allah'ın ayetlerinin önünü kesenler insafsızca Kur'an katliamına devam ediyorlar. Öyleyse Kur'an'ın hedefleri var. 7 tane safhası var. Ve bu safhalara ulaştıracak olan vasıtalar var. İbadetler. Şeytan ne yapmış? Hedefleri bütünüyle kaldırmış ortadan. Bugünün din adamları, özellikle bize sataşan bu fitnenin sahipleri, artık demin sizlere bahsettiğimiz İslam'ın 7 safhasını tamamen unutmuşlar. Sahabenin onları tatbik ettiğini de unutmuşlar. Bunların farz olduğunu da unutmuşlar. İşte böyle bir devrede yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta bunları size zaten yazılı olarak sunacağız. Bu küfür odaklarının, fitne odaklarının her bir merkezine bu yazıdan bir taneyi mutlaka ulaştıracağız. Ve Kur'an hakikatlerinin ne olduğunu onlara mutlaka göstereceğiz. Ve şeytanın emrindekiler
dünyanın hidayete açılma penceresini hep açık tutmamıza mani olamazlar. Anlaşılan olur ki, bizim bütün uğraşmalarımıza rağmen netice elde edemeyişimizin arkasında yatan gerçek, tarihin tekerrür edişidir. Yazdığımız yüzlerce yazı, verdiğimiz yüzlerce konferans, duyuru, ikaz ve sohbetlere tek bir cevap alamazken, şahsımıza yönelik uydurma hikayeler kaleme alınmaya ve söylenmeye devam ediyor. Elin ağzı torba değil ki büzesin sevgili kardeşlerim. Onlar söyleyeceklerdir. Ama biz de cevap vereceğiz. İnsanları cehenneme sürüklemekten başka bir sonuca ulaşamayacak olan, kendilerini de cehennemden kurtaramayacak olan bu insanlar için Allah Teala'dan af diliyoruz. Verdiğimiz, sizlere sunduğumuz Allah'ın ilmini hazmedememenin dışa vuruşu olsa gerek bu. Bazı insanlar için bakış açılarını pozitif verilere göre ayarlamak mümkün olmuyor. Her şeyden evvel ikiyüzlülük var sevgili kardeşlerim. Gerçekleri bilmeden, elinde hiçbir ispat vasıtası da olmadan kendilerine altın bir tepside sunulan insanlığa hayat verecek Kur'an gerçeklerini ellerinin tersiyle iten, fırlatıp atan insanlığın yüz karaları, kabusu, din istismarcıları ve iftira makineleri. Bu şeytani takımın elebaşlarının kurduğu oyunlarda bize münasip görülen rol ve sahne sakın sizleri yanıltmasın. Bu çabalarımızın sebebi sizlerin kurtuluşu içindir. Başka sebep aramayın. Bütün Allah'ın resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmış. Bugün de peşin yargılar hala aşılamamış. Mürşit düşmanlığı sürüp gidiyor. Yani tarihin tekerrüründen nasibimizi biz de alıyoruz. Niçin bu metni okuyoruz? Ses olarak sizlere ulaşmasını temin için. Bizim hakkımızda yapılan iftiralara elbette cevap vermek mecburiyetimiz var. Ve Allah'ın hidayeti hiçbir zaman şeytanın takımı tarafından önlenememiştir. Bu devrede de önlenemeyecek ve bütün dünya hidayeti mutlaka öğrenecektir, bizlerden öğrenecektir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Dünya kuruluğundan beri bir mücadele devam eder. Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında. Bunca yalan dolan iftira, bunca seviyesiz hakaret ve o hedefi olmak. Arkasında ne var acaba sevgili kardeşlerim? Sözümüz şan ve şerefin sahibi Büyük Osmanlı'nın torunlarındadır. Osmanlı'yı Osmanlı yapan hasretleri neden bizden söküp aldılar zannediyorsunuz? Ufukların efendisi Osmanlı'yı tarihe gömmek için. Osmanlı ile birlikte İslamiyet'i de. Peki başardılar mı? Ne yazık ki. Evet sevgili kardeşlerim. Osmanlı'yı yerle bir etmeyi başardılar. Ama biz Osmanlılar hala yaşıyoruz. Artık bize vurulan bu prangaları kırma zamanı gelmiştir. Bize ait hasletlerin tekrar sahibi olabilir. Bize ait İslamiyet'in büyüklüğünü ve sorumluluğunu rahatça taşıyabilecek duruma gelebiliriz. O
fitneyi başlatanlar İslam'ı tanımıyorlar ama onlara İslam'ı tanıtacağız. Bu sebeple bu yazı sizin için bir ibrettir ve bir hazinedir. Kapının elinde kalmış daracık bir kılıfın içine sokulmuş İslamiyet'i bu dar kılıftan çıkarıp dünyayı aydınlatacak, güç, kuvvet, şan, şeref ve mutluluk kazandıracak olan o kişi biziz. Allah'ın tek dini İslam'ı bütün karmaşalardan uzak size yalnız biz anlatabiliriz. Bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir. Sevgili kardeşlerim, birden başka din hiç olmamıştır. İkinci bir din mevcut olmamıştır. İnsanlar zaman içinde asıllardan saparak başka başka dinler oluşturmuşlardır. Şimdi meselenin merkezine bakmamız lazım. Ne var? Merkezde Kur'an var. Unutulmuş olan Kur'an ve Kur'an'ın kaybedilmiş hedefleri, yok edilmiş hedefleri. Söylediğimiz gibi 7 hedef. Bu 7 hedefi Kur'an 28 basamakta dizayn etmiş. Vel Asr suresi bunun bu 28 basamağın hepsini ifade ediyor, ihata ediyor. İslam deyince sevgili kardeşlerim onların hiç bilmedikleri bir Kur'an İslam'ı var. Ve bu insanlar bundan nasiplerini hiç alamamışlar. Haklılar mı? Evet haklılar. Çünkü onlara öğretecek birisi olmadı. Ama biz 28 seneden beri onlara Kur'an'daki İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Ve biz insanlara bu onların bilmedikleri ve onların İslam'ın 5 şartı uygulamasına çok fark eden bir dizayn, Kur'an dizaynı, Allah'ın dizaynı. Ve biz size o dizaynı vermekle mükellefiz. Öyleyse burada Kur'an'ın 28 basamağına en azından birer satırla bakmamız gerekir diye düşünüyoruz. Birinci safhada, birinci basamakta olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir. Onlar da değerlendirir, biz de değerlendiririz. Ama ikinci basamakta Allah'ın seçimi var. Allah-u Teala buyuruyor ki Şura 13'te Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onların ruhlarını o kişiler hayattayken kendisine ulaştırır. Öyleyse ikinci basamakta Allah insanları seçer. Seçtikleri Allah'ın emirlerine kesinlikle karşı gelmeyi kendilerine hedef edinmeyenlerdir. Yani başka insanların hidayetine mani olmak yolunda bir gayretleri olmayanlardır. Onların hepsi seçilirler. İşte şu anda bizim hakkımızda ahkam kesenler, olmadık yalanı bizim için kullananlar, iftiraların sahipleri, onlar seçilmeyenler, başka insanların hidayetine mani olanlar. Allah Teala onlardan bahsediyor Nisa 167, 168, 169'da. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika
İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oldukları için tam bu zümreyi tarif ediyor Allah Teala. Bu güruhu tarif ediyor. Allah'ın Allah'a ulaşmak üzere emrettiği hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıkacak olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine yani hidayetlerine mani oluyor bu insanlar. Allah'ın yolundan, sevilinden men ediyorlar. Onlar, diyor Allah Teala, uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler, hem de zalimdirler. Başkalarını Allah yolundan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, ileride mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Tabiiyetleri sırasında da Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama bunlara asla mağfiret etmez. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmayacaktır, diyor Allah Teala. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır, diyor. Burada ne görüyoruz? Bu basamakta insanların henüz bu basamakta insanların seçilmediğini görüyoruz. Bu seçilmeyen insanlar tam bu insanlar. Hidayete mani olmaya çalışanlar, insanları Allah'ın hidayetinden men etmeye çalışanlar. İkinci basamakta insanların büyük kısmı seçilir. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilir. Ve üçüncü basamağa ulaştıkları anda Allah'ın rahim esmasıyla üzerlerinde tecelli etmesi söz konusudur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefse de emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Peki ne yapar eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse? Allah ne yapar? Rahim esmasıyla harekete geçer. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisinin bundan sonraki safhası Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki orada Enfal 29'da ey ameli olanlar takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin. Yani sevaba çevirsin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastalarının üzerindeki gıçaveti, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hastalarının üzerindeki mührü kaldırıyor. Kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerindeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen müesseseyi ve kalplerine ekinlet koyuyor. Tam 7 tane furkan. Görme, işitme ve idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Ve bunları yaparken Allah Teala o kişinin günahlarının her seferinde 7 tane furkanda 7'de birini örtüyor. Neticede kişinin bütün günahları örtülmüş oluyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de Allah dördüncü basamakta rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta görmeye ait hususlar. Altıncı basamakta işitmeye ait hususlar. Yedinci basamakta da kalpteki idrake ait hususlar gerçekleşiyor. Ve bu kişi
kör, sağır, dinsiz ve Allah'a göre ölü biriyken, yani bize bu iftiraları atanlar gibiyken, gören, işiten ve idrak eden hayata gelen birisi oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin üzerine kalbine ulaşıyor. Kim Allah'a amin olursa Allah onların kalplerine ulaşır diyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Sonra burası 8. basamak. 9. basamakta Allah onların kalplerini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Allah kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Ve bundan sonra sevgili kardeşlerim, 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Buyuruyor ki En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen yuridullahu an yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmaya açar. Onuncu basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle fas kişinin göğsüne geliyor. O yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Allah Teala bu hususu Zümer 22'de anlatıyor. Hiç diyor kalbini yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişi bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbini İslam için yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişi. Hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişi gibi olur mu diyor. Kişi burada değişmeye başlıyor. Ve kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği ne şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi huşu sahibi. Bu noktada kişiye Allah Teala mürşidine ulaşmak için Allah'tan sorma yetkisi veriyor. Evvela mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tekullaha ve ebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizleri Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olanı isteyin. Ve böylece takva sahibi olun ve nefsini de cihad edin diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olduktan sonra bu ikinci takva, bu takvadan sonra kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bir farz emir sevgili kardeşlerim. Mürşidi Allah Teala'dan istemek bir farz emir. Allah'tan istendiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri böyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala ve isteyinu bis sabr ve salatı innehâ lekebîretün idâlel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İsteyin diyor. Kimden istenecek? Belli. Namazda istendiğine göre Allah'tan istenecek. İstihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu, sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişinin kim olduğunu veya kim olduğunu isteyin Allah-u Teala'dan diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki ama bu zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra diyor ki ama diyor huşu sahipleri hariç onlar için zor değil. Kim huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ve Allah'a rücu edeceklerine de ruhlarının ölümden sonra
Allah'a ulaşacağına da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'dan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazıyla isteyeceğiz ve üzerimize farz kılınmış. Ve Allah-u Teala'ya diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nestaîn istâneyi yalnız senden isteriz. Mürşidimizi senden başka kimse bilmez. Biz isteriz bunu. Günde 40 defa söylüyor 5 vakit namaz kılanlar. Biz senden bunu isteriz ama yalnız senden isteriz. Öyleyse bir farz hüküm karşılığı mürşidimizi Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazını kılıyor bu kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişi. Huşuya ulaşmış. Hak sahibi Allah Teala mutlak ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım bu kişi mürşidine ulaşıyor. Şimdi bir defa düşünün sevgili kardeşlerim, bu anlattığım şeylerin bir tanesinden bile bu zavallı hakkımızda bu kadar iftiraları yapan insanların bir tanesinden bile haberleri var mı acaba? Bunlar mürşidi inkar edenler, bunlar hidayeti inkar edenler, hidayetin ne olduğundan habersiz olan ve insanların hidayetine mani olmaya çalışan şeytanın yardakçıları. Gayeleri sadece mani olmaya çalışma. 14. basamaktayız. Sevgili kardeşlerim, size en kısa şekilde 28 basamağı anlatıyorum. Ki Kur'an'ın nelerden ibaret olduğunu hepiniz bunu defaatle dinleyerek en kısa bir çerçeve içerisinde öğrenin ve bu zavallı insanlara öğretin diye. 14. basamak, kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini soruyor, ulaşıyor mürşidine ve tabi oluyor. Tabiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Tabiyet, mürşidi seçmek Allah'ın hakkı mıdır? Sadece onun. Allah Teala diyor ki sebilleri tayin etmek ve tespit etmek Allah'a aittir diyor. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Alallahu kasu sebili diyor Nahl suresinin 9. ayet-i kerime. Sebilleri tayin ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir. Ve mürşidi o seçiyor. Kişiye mürşidini sevdiriyor ve ona göstererek ulaşmasını temin ediyor. Mürşide sevgiyle ulaşan, neden sevdiğini bilmeden seven, Allah için seven bu kişi, mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çöküyor, tövbe ediyor, gözyaşlarıyla tabiyetini gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıymış? Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Şimdi bu müşrikleri puta tapanlar olarak değerlendirecek bizim saflar ama Allah Teala onu demiyor. Müşrik tarifine dikkatle bakın. O müşriklerden olmayın ki onlar, o müşrikler fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Her biri ayrı bir grup oluşturur, fırka oluşturur, hizip oluşturur diyor Allah Teala. Öyleyse bir fırkalara ayrılan insanlar var. Bir de tek bir fırkayı oluşturanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içinde Allah'a yönelenler. Diğerleri, diğer 72 fırkayı oluşturanlar ve sevgili kardeşlerim, bu fırkalardakiler fırkalara ayrılmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu zavallı insanlar şirkte olduklarının da farkında değiller. İslam'dan bu kadar nasibini almamış insanlar, İslam'ı bu devirde bütün insanlara anlatacak olana, öğretecek olana,
insanları hidayete erdirmek için Allah'ın kendisine öğrettiği kişiye saldırıyorlar. Ve de hiçbir ilimleri olmadan sevgili kardeşlerim. Bu size söylediğimiz şeyler onların hiçbirisi tarafından bilinmeyen şeyler. İslam'ın 5 şartını öğrenmişler, onunla amel ediyorlar. 14. basamaktayız. Kişi buraya kadar 12 tane ihsan aldı Allah Teala'dan. Burada 7 tane nimet oluyor. 1. Kalbinin içine iman yazılıyor ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların kalbine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Peki bu ruh ne yapacak? Ne yaptığını Allah Teala ifade ediyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: dereceleri yükselten bir arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, yani Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a geri dönme ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna söylemek için vazifeli. Devrin imamın ruhu geliyor kişinin başının üzerine, ruhu terk et diyor. Bu vücudu terk et diyor. Çünkü bugünden itibaren biz burada vazifeliyiz. Bu kişinin başının üzerinde biz yerimizi alacağız. Kim bu 12 tane ihsanla tabi olduysa onun başına mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken Allah-u Teala her bir derecesine karşılık o güne itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye başlar. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi başladığı için o kişinin nefsinde nur birikimi olacağı için giderek savaşacağı, karşı koyacağı gücün azalmasıyla, nefsin afetlerinin azalmasıyla her gün daha biraz güçlü olacak fizik vücut. Bu güçlenme başlıyor fizik vücut için. Nefs için durum ne? Nefs için nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi nedir diye sorduğumuzda bu adamların hiçbir fikri yok. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi, arınması nasıl bir olgu? Ancak bu dediğimiz kademelerden, şartlardan geçerek irşat makamına ulaşan bir kişinin zikir yapması halinde tabiyetten sonra Allah Teala o kişinin kalbine katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu gelen nurlar o kişinin kalbine girdiği zaman bu gelenlerden fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanı sahip olduğu için gelen fazıllar kalbin iman kelimesine yapışmaya başlar. Yapıştığı zaman da bir daha orasını terk etmez. Bu nefsin kalbinin fazıllar tarafından işgalini ifade eder. Her %7 fazıl birikiminde ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkmış, ana dergaha ulaşmış olan ruh, bir gök katı yükselir. İlk %7'de birinci gök katına ulaşır. Kur'an-ı Kerim buna nefsi emare diyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci %7 nur birikiminde nefsi levvameye ulaşılır. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Nefsi levvame Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala.
Üçüncü defa %7 nur ikimde nefsi mülhimeye ulaşılır. Fe elhamaha ve fucuraha Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın takvası ve fücuru şeytanın fücarı ilham edilir. Fe elhamaha, takvaha ve fücuraha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsi mutmainne. Dördüncü kat. Beşinci kat. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı kat nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön diyor. Nefs bunlara sahip, ruh Allah'a geri dönüyor. Ve yedinci gök katına ulaşan ruh, yedi tane gök katını aşan ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına geri dönüyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda gördüğümüz şey ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne diyor Allah Teala? فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya yemin vermiştir nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor ruhu, Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte 21. basamak, 3. safhada tamamlandı. Allah'a ulaşmayı dilediği kişi 1. safhada mürşidine ulaştı. 2. safha, Allah'a ulaştı ruhu. 3. safha, ruh Allah'ın zatında kaybolur. Meaba ulaşır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şahit itte haze. Allah Teala'nın diyor o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için meab olur diyor, sığınak olur. Öyleyse böyle bir noktada ruhun Allah'ın zatında yok olması, meaba sığılması demek 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. Diyor ki Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bir altın taht. Kişinin nefsindeki nurlar ruhu Allah'a ulaştığı zaman %50'yi geçmiştir. %51'e ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştığı zaman %51'den 61'e kadar yükselir. %61'e ulaştığı zaman ona bir nur, Allah Teala'nın indinde bir taht ihsan edilir. Ve de Allah'ın indinde bir tahtın sahibi olur kişi. Ve kişinin zikri günün yarısını aşana kadar bu minval devam eder. %61'in ötesinde zikir artar. Nefsin kalbindeki nurlar artar. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi
zahit olur, zühd sahibi olur. Allah için geçirdiği zaman, dünya için geçirdiği zamanı aşmaya başlar. Bundan sonra artık günün yarısından daha fazla zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşar, aşmıştır. Ne zaman nurlar %81'e gelirse, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zühd için Allah-u Teala negatif zühdten bahsediyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Dünyaya karşı zahit olan kişi ise zikrini gün yarısından öteye geçirerek, her gün gün yarısından fazla zikrederek Allah'a bu hedefi ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Sonra kişi zikrini arttırıyor, daimi zikrin sahibi oluyor, ullelbap oluyor. Kimdir ullelbap? Daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor, li ullelbap yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ullelbap kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Burası 26. basamak. Ve kişi ilmel yakini bitirmiş, aynel yakine girmiştir. Aynel yakinde bu kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Gaybi imanı, tahkiki imanı ulaşır. Eğer el öptüğü günden sonra cezbe oluşmuşsa, zaten tahkiki imana adım atmıştır. Allah'ın kendisine verdiği titremeleri yaşamaya başlar kişi. Bilir ki kendinin dışında bir güç, Allah onu devamlı sık sık sallıyor. Kudretini onun üzerinde hissettiriyor. Ama burada tahkiki iman geniş ölçüde güçlenmiştir. Çünkü Allah Teala o kişiye fiziğin ötesini gösterecektir. Kalp gözünü mutlaka açacaktır. Kalp kulağını mutlaka açacaktır. Onun Allah'ın söylediklerini kişi işitecektir. Ve böylece kişi yerlerin melekutunu görecektir. 7 kat yerler, 7 kat cehennem o kişiye mutlaka gösterilir. Burası zemin katında görünümünü alır. Burası ulul-elbab makamıdır. Bu makamdan sonra kişinin nefsi halis olur. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Ama kendisine 7 kat gökler de gösterilir. İhlas makamıdır burası. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehu dinen hunefaya." Onlar emrolunmadılar kalpleri muhlis kullar olmakla, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, hanifler olarak muhlis kullar olmakla emrolundular. Kalpleri halis olanlar. 7 kat gökler ve 7. katın 7 tane alemi gösterilir burada. Ve en son indi ilahide, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha gösterilir. Sitretül Münteha'yı gören kimse o tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, öyle bir tövbeyle tövbe et ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah nebisiyle birlikte olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve Allah'a, "Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret eyle" derler. Onların günahları örtülmüştür diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada
Tövbe-i Nasuh geliyor. Nasuh tövbesiyle kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyor. Bu tövbenin bir daha bozulması söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Bu tövbe Nasuh tövbesidir. Allah söyler, kişi de kelimeleri tekrar eder. Bunun manası o kişi için ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlamıştır. Kişi artık salihlerdendir. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde başının üzerine salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde ilk kademe tövbe-i nasuh kademesi olduğu için günahların örtülmesi ikinci kademe, salah nurunun verilmesi üçüncü kademe, günahların sevaba çevrilmesi dördüncü kademeyi oluşturuyor. Bu noktada kişi günahlarının sevaba çevrilmesi noktasında irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası salah makamının dördüncü kademesi. Beşinci kademede ise o kişinin iradesi de Allah Teala'nın iradesine bağlanır ve o kişi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 28. basamağın 5. 28. basamağın 5. kademesine ulaşmışlardı. Şimdi sevgili kardeşlerim, 7 tane safadan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safa farz mıdır? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Allah Teala Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Üzerine azap gelmeden önce. Münibine ilehi ve eslemu. Ona yönel ve ona teslim ol. Sümme la tünsarın. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca insanlara çok şeyleri farz kılmış. İşte farz kıldıklarından biri de Allah'a yönelmek. Ve bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Evvela yönelmek farz mı diyoruz? Farz. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bütün insanların üzerine farz kılmış. Diyor ki Lokman'ın 5'te vettebi sebila men enabe İleyye. Allah'ın yoluna tabi ol. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde
Kim bana yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Sen de aynı yola tabi ol, sen de bana yönel diyor. Zümer'el 4'te de üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Yoksa sonra yardım edilmezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilediklerini gördük. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Sahabe için onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a yönelmek münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'ın emirlerinin gerçekleşmesi. Allah Teala diyor ki bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezî neştenebu tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumul büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Herkes başlangıçta tağuta kuldur. Şu bize saldıranların hepsi aslında şu anda tağuta, yani şeytana kul durumdadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Onların da kurtulması mümkün değil. Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Evvela ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileme farz mıdır? Gördük ki farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra geçiyoruz ikinci kademeye. Mürşide ulaşmak farz mı? Gördük ki farz. Onu izah etmiştik. Peki bütün sahabe mürşitlere ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ne diyor Allah-u Teala o konuda? Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Mümtehine 12'de de, hanımlara el öptürmek suretiyle, nasıl tabiyet vereceğini anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onları da biat ettir diyor. Onlar da tabi olsunlar diyor. Öyleyse tabiyet farz mı? Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Söylemiştik Maide 35'te. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Kesin. Burası 14. basamak. Peki 21. basamakta ruhların Allah'a ulaştırılması söz konusu. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak hidayet olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etti. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etti mi sahabe? Fizik vücudun teslimi farz mı? Allah-u Teala fizik vücudun teslimini de üzerimize farz kılmış. Fizik vücutlarımızı Allah'a kul etmeyi emretmiş. Yasin 60 ve 61'de diyor ki ey Ademoğulları, sizlere şeytana kul olmayın demedik mi diyor Allah Teala ve bana kul olun demedik mi? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe

0: Sonra nefslerin teslim edip halis olmuşlar mı? İşte Bakara suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, deyin ki ey sahabe, biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Halis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerini teslim ettikten sonra ulaşmışlar. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala farz olduğunu Bakara 186'da söylüyor. Diyor ki kullarım sana benden sorarlarsa ben de ki ben onlara yakınım. Kim bizden bir talepte bulunursa biz onun talebine, duasına icabet ederiz. Ama şartlı, onlar da bize amin oldukları takdirde icabet ederiz. Ve böylece irşada ulaşsınlar diye diyor. İrşada ulaşmak farz kılınıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor sevgili kardeşlerim. Ve de diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfür, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Geliyoruz 28. basamağın 5. kademesine. Yani irşada ulaştıktan sonraki irşat makamına tayin, irşada memur ve mezun kılınmak işlemi farz mı üzerimize? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde, öyle bir takvayla takva sahip olun ki o takvanın en üstüne sahip olanlar nasıl bir takva sahibi ise siz de aynı takvayla takva sahibi olun. Yani bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Bir hakkın takva iradenin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamına tayin edildiğini görüyoruz. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde, o sabıkın evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister sahabe, hepsine tabi olunmuş. Böylece 28 basamağın hepsi farz ve hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bize bu iftiraları, bütanları atan bu zavallı insanlar, bu size söylediklerimizden hiçbirisini bilmezler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah'ın hidayetini söndürmeye çalışırlar. Onlar şu anda mücrim durumdalar. Allah Teala da diyor ki mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
1: El Fatiha ve as salavat Allahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neyse, ezeli ve ebedi konu mutluluk. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse neden böyle söylüyoruz?

Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi. Çünkü Allah Teala diyor ki biz bütün insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Öyleyse kul olmakla mutluluk arasındaki ilişki ne? Kul olmak mutluluğu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada dizayn edilen bir kulluklar serisi var. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kulluktasınız. Sonra mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kulluktasınız. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edersiniz. Üçüncü kulluktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Kul edersiniz fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya. Dördüncü kulluktasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani Allah'a kul edersiniz. Beşinci kulluk. İrşada ulaşırsınız. Altıncı kulluk. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Yedinci kulluk. Öyleyse kul olmak hedefleri oluşturur. Peki kul olmanın, bu yedi safhadaki kulluğun cennet mutluluğuyla alakası ne? Cennet mutluluğuyla alakası dört dörtlük bir şekilde yerli yerine oturuyor. Her kullukta bir üst kat cennete gitmek imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaşmadan öldüğünüzü kabul edelim. Ama Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Bu birinci kat cennet. Mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan evvel öldü kişi. Ne olacak? Yeni bir mutluluk söz konusu. İkinci kat cennet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir müessese görüyoruz. Mutluluk müessesesi.

Burada üçüncü kulluğa kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Onun için Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir diyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerin hepsini kendisine ulaştırmaz. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde burası 22. basamağı ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. 22 basamak ve 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin varlığı Allah için yeterli. Kişinin durumu ne olursa olsun, eğer kalbi bir dilek varsa Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Görürse mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Öyleyse Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve sözü belli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, evvela şunu bilelim ki insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı %10'un altında bir değer gösterir. Öyleyse seçilenler, Allah-u Teala tarafından seçilenler, İşte böyle bir seçim müessesesi Allah-u Teala tarafından yapılıyor, bir garanti vermiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilenlerden. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan insanlar, sadece onlar seçilmez. Bu insanlar da o güne kadar davranışlarıyla bunu Allah'a ispat etmişlerdir. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir bu insanlar. Öyleyse böyle bir dizaynda o insanların böyle bir gayret sarf etmesi, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırması, onların seçilememesinin temelini oluşturur. Öyleyse seçilenler mi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Eğer Allah-u Teala'nın ecel emrinde 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin. Yani kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömre sahipse, Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemekte. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu konuda garanti veriyor. Allah-u Teala size garanti veriyor ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü kat cennetin sahibi yapayım diyor, garanti ediyorum diyor bunu Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bu açıdan bir saadet garantisidir. Peki bir insan nereden anlayacak
Allah'a ulaşmayı diledi mi yoksa dilemedi mi? Birçok insan diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bende hiçbir değişiklik olmadı. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka değişiklik olacaktı. Ama diyor diledim. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani tarih dersinden ikmale kalan, bütünlemeye kalan bir delikanlı ertesi gün imtihanı söz konusu, babası akşamdan kitabı veriyor eline. Diyor ki bu kitap senin tarih kitabını, al koş şu kitabı. Eğer diyor bu kitabı bitirebilirsen, ders için hazır olabilirsen sabahleyin sana şu kadar para vereceğim. Delikanlı heyecanla alıyor kitabı, okuyor kitabı, babasına geliyor okumuş olduğunu söyleyerek. Yani okuyor dediğimiz kendi standartları için, babasına söylediği söz üzere konuşuyoruz. Bu kitabı okudum diyor, ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Neden okumadın baba diyor, okudum, bitirdim kitabı. Okumamışsın diyor, ver bakayım şu kitabı bana diyor. Veriyor çocuk, bak diyor son sayfasında sana vereceğim para vardı. Eğer okumuş olsaydın o zaman bu parayı zaten görecektin, belki bana da hiç gelmeyecektin. Ama okumadığın kesin. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala onda değişiklikler mi yapıyor? Evet, kesin değişiklikler yapıyor. Yani ne yapıyor Allah Teala? Allah Teala o kişinin namazı sevmesini temin ediyor. Orucu sevmesini temin ediyor. Zikri sevmesini temin ediyor. Kısaca ibadetleri ama özellikle zikri sevmesini ifade ediyor. Yetmez. O kişiye mürşidini gösteriyor. Ve o kişiye mürşidini sevdiren de Allah. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin işaretleri. Bunların hiçbiri olmadıysa, kişi Allah'a ulaşmayı diliyorum diyen kişi namazı kılmıyorsa, namazdan hoşlanmıyorsa, oruç onun için bir şey ifade etmiyorsa, zikir yapmıyorsa, Allah'ın ibadetleri konusunda hiçbir değişikliğe sahip olmadıysa, o kişi kendisini aldatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş değildir. Etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlere karşı belki bir müdafaa mekanizması çalıştırıyor. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyor. Ama aslında dilemiş değil. Kurtuluşa da ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde bu dilek varsa mutlaka Allah Teala size ibadetleri sevdirecek, bununla kalmayacak. Mutlaka size mürşidinizi gösterecek. Sırayla tahakkuk edecek bu işler. Mutlaka onu size sevdirecek, ulaştıracak. Ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracak. İyi ama tek taraflı bir işlev değil ki bu. Kişinin ibadetlerini yapması lazım. Zikretmezse nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının toplanması, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi ve dünya saadetinin yarısına ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Yetmez. Nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi oluşmadıkça kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ruhunu kendisine ulaştıracağına dair kişi bu görevleri yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. O zaman
Allah-u Teala bu sözü verdiyse, ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyorsa, o zaman kişinin mutlaka zikretmesi ve nefsinin kalbindeki afetlerden yarısından fazlasından kurtulması lazım. Zikirsiz bir kurtuluş hiçbir şekilde mümkün değil. Namazsız Allah'ın yolunda yürüyemezsiniz. Öyleyse bütün ibadetler bir kıymet ifade eder kişinin mutluluk yolunda ve Allah-u Teala insana Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka ibadetleri sevdirir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah ibadetleri sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Çünkü kişinin nefs tezkiyesi ona bağlıdır. Kimlere? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah'ın bir garantisi var. Mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere zamanımızdaki din öğreticilerinin artık unuttukları şeylerden bahsediyoruz. Çünkü bunlar sahabenin hayatının temelini teşkil ettiği halde, hepsi size anlattıklarımızı yaşadığı halde ve yaşadıklarına dair kesin ayetler Kur'an'da yer aldığı halde, 14 asır sonra Kur'an'dan 14 asır sonra bugün dini öğretmekle vazifeli olan insanlar Kur'an'ın temel hükümlerini artık devreden tamamen çıkarmış durumdalar. Bugünkü neslin hatası mı? Hayır. Bu 14 asırdır şeytanın süre gelen gayretlerinin semeresi, ortaya çıkardığı sonuç. Ne diyordu iblis? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmedi diye huzurundan onu kovup da seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım dediği zaman iblisin cevabı ne? Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer kıyamet gününe kadar hayat verirsen bana, beni Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetine tesir etmeye çalışacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları sırat-ı müstakime ulaştırmamak için önlerine dikileceğim, sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Ve kıyamet günü pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor iblis. Yani senin kulun değil, benim kulum olacaklar diyor. Peki bunu gerçekleştirebilecek mi? Ne yazık ki gerçekleştireceği kesin. Çünkü Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini, insanlara olan hedefini, yani kendisine bağlama, kendisine kul etme hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Bir tek fırka hariç bütün müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar cehenneme, bütün insanlar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Öyleyse o bir tek fırkaya dikkat edin, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yazık ki 72 tane fırka fırkalara ayrılanları temsil ediyor. 73. fırka
Allah'a ulaşmayı dileyenleri temsil ediyor. Yani insanların ...73 fırka birbirine eşit olsaydı, 73'te biri Allah'a ulaşmayı dileyecek, kurtuluşa ulaşacaktı. Aslında 73. fırka, şu anda dünyada 72 fırkaya ayrılmış olan insanların, o 72 fırkanın içinde yaşamakta olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi 73. fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler böylece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek bir fırkayı vücuda getirenler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte size cennet mutluluğunun 3. katı garanti ediliyor. Mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte size dünya mutluluğunun yarısı garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da size kendisine ulaştıracak. Bu size 3. kat cenneti temin eder. Bu size dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Cennetleri anladık. Ama dünya mutluluğunun yarısını nasıl temin edecek? Mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlere bağlı olan bir vetiredir. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece, o afetlerin standartları içinde yaşarsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler. Afetler, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için sonuç nereye ulaşıyor? O noktada nefsin kalbindeki afetlerden yarısından fazlası, %51'i yok olmuştur. O kalpte hiç nur yokken kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesiyle başlayan bir vetirede nefsinin kalbindeki afetler, yani Allah'ın emirlerine mutlak itaatsizlik eden, onu gerçekleştirmeyen, yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isteyen bir kuvvetin sahibi olan nefsin kalbinde afetler %100 iken %49'a düşmüş oluyor Allah'ın garantisi altında. Allah bunu garanti ediyor herkese. Kim olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Ne demek bu? Allah'a vekil etmiştir kendisine. Ve Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alıyor. Ve aynı anda Allah-u Teala o kişiye şeytanın tasallutunu da önlüyor. Artık kişi Allah'ın kulu oldu ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldu. Çünkü aminu oldu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu noktayı çok güzel bir şekilde işaretlemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime,
وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala ve kullarını müjdeliyor.

Allah Teala ne demek istiyor? Açık sahabe, bu ayet sahabeden bahsediyor. Sahabe önce tağutun kuluymuş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala kullarım dediğine göre şeytanın kul oldukları, tağutun kul oldukları kesin değil mi? Tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Yani tağuta kul iken kurtarmışlar kendilerini. Ne olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul olan sahabe Allah'a kul olmak noktasına ulaşmış. Öyleyse bu bapta her şeyi yerli yerine oturtmamız lazım. Tağuta kul olmak, Allah'a kul olmak iki ayrı nesnedir. Tağuta dost olmak veya Allah'a dost olmak gene iki ayrı nesnedir. İkisinin de başladığı ve bittiği yer, yani birinin başladığı, ötekinin bittiği yer, şeytana kul olmanın bittiği, Allah'a kul olmanın başladığı nokta, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani amenü olması.

İşte böyle bir dizaynda kişi Allah ile olan ilişkilerini yer yerine oturtuyor. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde gerçekleşiyor. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sahabeye baktığımız zaman hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve tağuta kul olmaktan kurtulduklarını görüyoruz. Bu ayet-i kerime kesin olarak bunu ifade ediyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Üstelik de hem dünya müjdesi almışlar, hem de ahiret müjdesi. Allah Teala'nın bütün ayetleri arasında tam bir ilişki söz konusudur. Birbiriyle ilgili ayetler arasında. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya mutluluğunuzda mutluluğu yaşayabilmeniz nefsinizin afetlerini yok etmenize paralel bir olgudur. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında başlangıçta devamlı bir kavga vardır, bir savaş vardır.

Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Yasaklarını da mutlaka gerçekleştirmek isterler. Oysa ki ruhunuz hasletlerle doludur. Onlar da Allah ne emretmişse mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlememek isterler.

Öyleyse muhteva açıkça çıkıyor karşımıza. Nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine tamamen terstir. Nefsinizin yapmak istediği şeyi ruhunuz yapmak istemiyor. Ruhunuzun yapmak istediği şeyi nefsiniz yapmak istemiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruhunuz işlemek istemez ama nefsiniz özellikle ister. Allah'ın emrettiği şeyleri de ruhunuz yapmak ister ama nefsiniz yapmak istemez. Öyleyse fizik vücudun yaptığı hem olay nefsi de ihtiva eder, ruhu da. Kimin dediği olursa o memnun olur sonuçta yapılan işlevden. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temeli olan diyalektik kavga buradadır. İç dünyanızda devamlı kavga var. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, diğeri yapmamanızı istiyor. İkisinden birden akla tesir ulaşır, talep ulaşır. Allah'ın emrettiği bir şeyin ruh mutlaka yapılmasını ister, nefste yapılmamasını ister, akla talepler ulaşır, karar merci akıldır. Eğer bir ortamda Allah'ın bütün emirleri yapılmıyorsa, yasak ettiği her fiil ise rahatça işleniyorsa, bu ortamda şuurlanan bir akıl

Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri ise işletmek isteyecektir. Ve de ruhun dedikleri değil, nefsin dedikleri gerçekleşecektir. Ama bu olay gerçekleşene kadar da nefsle ruh arasında her an kavga, bitik tükenmek bilmeyen bir kavga, sürgüt devam edecektir. İşte mutsuzluğun temelinde, kökeninde kaos vardır, kavga vardır, savaş vardır, belirsizlik vardır. Nerede kaos varsa orada mutlaka mutsuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi bu kavga ve kaos dizaynından mutluluk dizaynına ulaştırmak istiyor. Öyleyse dikkat edin dizayna. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini dikkatle yerli yerine oturttuğunuz zaman mutluluğun arkasında kendinizin bulunduğunu görürsünüz. Başka birisi sizi mutsuz edemez. Siz kendinizi mutsuz edersiniz. Mutluluğun anahtarı hepinizin elinizde, cebinizde. Ama onu insanların çok büyük bir kısmı kullanmasını bilmiyor. Ve din mutluluğun temel faktörü olmasına rağmen din adamları mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum hali, kavganın bittiği bir safayı gösterir. Mutluluk, kavganın mevcut olmadığı bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda Allah Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Ne söylüyor? Nereden söylüyor Allah Teala? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den söylüyor, bize ulaştırıyor. Herkes için mutlak bir saadet söz konusu.

0: saadeti hepiniz yaşayabilirsiniz. Ona göre yaratıldınız. Hani fıtratıyla yaratıldınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu olacak olan bir tabii yapınız var. Allah'ın yaratma stratejisinin içindesiniz. Hanif olarak yaratıldınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk müessesesine baktığımız zaman bunun faktörlerinin birincisinin bir suç ve sükun hali olduğunu söyledik. İkinci özelliği devamlılık, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Vücudun olaylar sizin sulh ve sükun halinizi bozamayacak bir formasyona ulaştığınız zaman mutlusunuz. Ve üçüncü faktör, hem iç dünyanızda kesinmeyen bir mutluluğun, sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem dış dünyanızda, başka insanlarla aranızda sulh ve sükun hali oluşacak. Başka insanlarla kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Hem emirler cephesinde kavganız bitecek, hem de yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde kavganız bitecek. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel, öylesine muhteşem yaratmış ki Allah Teala. Biz insanları yaratmış ama mutluluk reçetesini de Resulleri vasıtasıyla indirmiş. Aslında mutluluk vasıtalarının temel kitapları nebilere, peygamberlere indirilen kitaplardır. Şeriat kitaplarıdır. Bu şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan evvel Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Ondan evvel Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Ondan evvel de bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'e vermiş, Hazreti Nuh'a vermiş, Hazreti İsmail'e vermiş. Öyleyse bu minval üzere bir dizayna baktığımız zaman cennet mutluluğunun 7 safhasını söyledik. Hep Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizaynın devam ettiğini görüyoruz. Allah-u Teala bütün insanlar için garanti veriyor. Cennetin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı. Neden yarısı? Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği garanti, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilerse, o Allah'ın adeta tasarrufuna girer. Gerçek bir tasarruf değildir ama Allah Teala onun iradesini bu safhada kontrolü altına alır. Birinci cephesi konunun Allah'laşmayı dileyen bir insanın mutlu oluşunun arkasında bu vardır. Allah'ın o kişinin iradesini kontrolü altına alması. Ve ona bütün ibadetleri sevdirmesi. O kadar mı? Hayır. Şeytanın o kişiye tesir etme imkanını da Allah Teala önlüyor. Şeytana kul olmaktan kurtuluyor kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Allah'a kul oluyor, Allah'ın kontrolüne gidiyor, giriyor ama şeytanın kulu olmaktan, şeytanın emirlerine itaat etmekten kurtuluyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münker ve fuhuşla emrolunurlar." Münker de fuhuş da şeytan tarafından emredilen, Allah'ın yasakladığı şeyler. Allah marufla emreder, irfanla emreder. Hem kişinin kendisine hem de çevresine mutluluk saçacağı bir dizaynı ifade eder maruf. Ve Allah Teala münkerden nehyeder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten kişiyi nehyeder. İşlemesine engel koyar. İşlemesini istemez, yasaklar. Nehyeder, yani yasaklar. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? Hazır. Bir tek talebinize dayalı bir mutluluk sizi mutlaka saadete ulaştıracak. Ama ne yazık ki ne lise seviyesindeki din öğretisi ne üniversite seviyesindeki din öğretisi bugün insanlara bu Kur'an kültürünü vermekten yoksun. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de onlardan biri olacaktık. Belki de hiç dini yaşamayan, ne olduğunu bilmeden, hayatının manasını bilmeden, hedefini, idealini bilmeden yaşayan ve ot gibi bir ömür sürdükten sonra ölen bir kişi olacaktık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşıyorsunuz. Bir sualimiz var size. Mutlu musunuz? Değilsiniz. Çok büyük bir kısmının, %90'ın çok ötesindeki insan mutsuz. Çünkü yaratılışınızın sebebini bilmiyorsunuz. Niçin yaratıldınız? Bir takım saflar diyor ki, biz yaratıldık, ibadet yapmak için yaratıldık. İbadet sonuç değildir, sebeptir. Sonuç mutlu olmaktır. İbadetler mutluluğun sadece bir parçasını oluşturur. Şöyle söyleyelim. 7 tane şehre gideceksiniz. Her birinden geçmeden ikinciye ulaşmak mümkün değil. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci şehirlere gideceksiniz. Bir de arabanız var. Bu Gideceğiniz şehirlerin her birisi sizin için hedeftir. Önce birinci şehre ulaşacaksınız o vasıtayla, otomobille. Sonra birinci şehirden ikinci şehre ulaşacaksınız. Birinci menzil, ikinci menzil. 7 tane menzili geçeceksiniz. Bunun için mutlaka bu vasıtayı kullanmak mecburiyetindesiniz. O olmazsa olmaz. Ama hedefiniz o vasıta değildir. Vasıta, otomobil, sizi o hedeflere götürecek olan temel faktördür. Öyleyse şeytanın kurnazlığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Olgu ne? Şeytan bu istikamette çok açık ve kesin bir dizaynın sahibi, bütün insanları korkunç bir şekilde aldatmış. Ne yapmış? İslam'ın 5 şartına bağlamış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. 6. ve 7. yok. Allah'a mülaki olmak, Allah'a ruhu ulaştırmak 6. şart. 6. muhteva, 7. ise zikir. Sevgili kardeşlerim, bu 5 ibadetin hepsini bir araya toplayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsini toplayın. Hepsini de bir hakkın yaptığınızı düşünün. Yani diyelim ki bir insan 80 yaşında ölecek. 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş. 15 yaşından 80 yaşına kadar İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Hepsini yapmış ve cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Ve insanlar böyle olduğunu bilmiyorlar. İşte bizi ta şuramızdan, kalbimizden yaralayan şey bu. Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de size söyleyemeyecektik. Ama hala insanlar Allah'ın ne söylediğinin farkında değiller. Sadece bunlar da nereden çıktı? Eski köye yeni adet diyorlar. Bunlar başka bir yerden çıkmadı. Kur'an'dan, unutulmuş olan Kur'an'dan çıktı. Biz Allah-u Teala tarafından bu Kur'an hakikatlerini öğrenemeseydik, size de öğretemeyecektik. Hamdolsun ki her gün kurtuluşa ulaşanların sayısı hızla çoğalıyor. Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şeyden bahsediyor Allah-u Teala size? Bir tek mutluluk talebi var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz zaman mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsunuz. Ve devam ederseniz yolunuza 3. kata kadar garanti vermiş Allah-u Teala. Dünya saadetinin yarısını garanti etmiş size. Ama insanlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. 60 milyondan fazla insan sadece bizim ülkemizde cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Ve insanlar bilmiyorlar. Bizim de tüylerimiz ürperiyor. İçimiz acıyor. Bu cehenneme doğru gidişe olayı kesin olarak Allah-u Teala bize öğrettiği halde, kurtuluşun ne olduğunu bildiğimiz ve bunca hayatımızı buna hasrettiğimiz, öğretmeye çalıştığımız halde, iblisin korkunç tuzağına düşmüş olan 60 milyondan fazla insan ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı kainatın tek ilahı olarak düşünün. İstediği şey son derece basit. Bir dilek istiyor sizden. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Geri kalanını diyor ben gerçekleştiririm. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırdığı zaman hangi fikrin sahibi olacaksınız? Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılıyormuş. İşte bu idenin, bu fikir tomurcuğunun sahibiyseniz, kalbinize bu hakikati yerleştirmişseniz, o zaman siz Allah'a kendinize vekil tayin etmişsinizdir kesin olarak ruhunuzun Allah'a ulaşması konusunda. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah da bu dileğiniz karşısında sizi kendisine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan sonra ne yapacaksınız? Ben diyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni verdiği sözü tuttu, kendisine ulaştırdı. Şimdi ikinci safhadayım. Ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi diliyorum. Fizik vücudum Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir formasyona kavuşmalı. Bu düşüncenin sahibi olduğunuz zaman yeniden tevekkül ettiniz Allah-u Teala'ya. Yani Allah'ı ikinci defa vekil tayin ettiniz. Mutlaka fizik vücudunuzu teslim alır. Birinci olay, size bu kanaati verdiyse, o kanaat kalbinize girdiyse, orada kökleşmişse, ben Allah'a ulaşmayı diledim, gördüm ki Allah-u Teala beni kendisine ulaştırdı, ama bana henüz dünya saadetinin yarısı verildi, ama hamdolsun ki mutluyum. Ve şeytan beni bu devre içinde kontrolü altına alamadı. Bunun farkında olan bir insan, madem ki Allah-u Teala verdiği sözü tutuyor, tutmasaydı ben Allah-u Teala'ya ulaşamazdım. Tuttu, benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse bana düşen yeniden tevekkül etmek, bunu gerçekleştiren Allah-u Teala, benim talebim üzerine bunu gerçekleştiren Allah-u Teala, fizik vücudumu da Allah'ın teslim alacağına dair ben o inancın, imanın sahibiysem, mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Yolu o gösterecektir. Ben gerekeni yapacağım. Mutlaka o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Yani bir başka ifadeyle, böyle bir tevekkülün sahibi ise Allah o kişinin fizik vücudunu teslim alır. Fizik vücudunu teslim eden kişi yeniden bir tevekkülün sahibi olur da Allah benim nefsimi de teslim alacaktır. Ben nefsimi de Allah'a teslim etmek istiyorum. Madem ki ruhumu teslim aldı benim talebim üzerine, madem ki fizik vücudumu teslim aldı benim talebim üzerine, öyleyse fizik vücudumdan sonra nefsimi de Allah-u Teala teslim alacaktır. Yani beni daimi zikre mutlaka ulaştıracaktır. Bu inancın sahibiyseniz gene tevekkül ettiniz. Mutlaka oraya ulaştıracak. Aynı tevekkül devam ederse iradenizi Allah'a teslim etmek noktasına kadar sizi Allah-u Teala ulaştıracaktır. Her şeyin kapısı imandır. Hangi ölçüde iman ediyorsunuz? Hangi ölçüde Allah'a güveniyorsunuz? Hangi ölçüde Allah'a kendinize vekil tayin ediyorsunuz? O ölçüde mutlusunuz. Saadetinizin muhtevası Allah'ı kendinize vekil tayin etme oranında tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere, kulluktan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere. Konumuz

çok da ötesine geçer. Ama Allah'a inanıyor diye bir insanın cennete girmesi mümkün mü? Allah Teala Allah'a inanmayı yeterli görmüyor. Bir insanın cennete adım atabilmesi, o kişinin Allah'a inanmasının yanı başında ikinci bir muhtevayı mutlaka beraberinde getirir. Bu bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse ne olur? Dilerse, dilediği anda o kişi cennetin anahtarına sahip olur. Bir dilek Allah için son derece kıymetlidir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Buradaki ve nefaha fihi ruhihi ve nefaha ve üfürdük fihi onun içine min den dan eki ruhihi ruhumuz. Biz onun içine ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın ruhundan üfürdüğü bir varlık var. Bunun adı insan. Ve insandan başka hiç kimsenin içine Allah-u Teala ruhundan üfürmemiştir. Ruh öyle bir şeydir ki derhal insanın hüviyetini alır. Onun şekline anında bürünür. Artık ruh o kişiyi temsil eden bir ruhtur. Onun şeklini tamamen almıştır ve değişmez. Kişide değişiklikler vücut buldukça ruhta da aynı değişiklikler aynı anda adım adım gerçekleşir. Öyleyse Allah-u Teala'nın üfürdüğü bir ruh var. Ve bu ruhu onun sahibine, sahibi olan Allah'a iade etmekle, teslim etmekle mükellefiz. Allah-u Teala açık bir şekilde buyuruyor, İrci'i ilâ Rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bu Allah-u Teala'nın kendisine ait olan ve bir emanet olarak insana verdiği ruhun Allah'a geri dönüş emridir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir insanın cehennemden kurtulması o Allah'a inanıyor diye mümkün olabilir mi? İnsan Allah'a ulaşır, bin bir türlü kötülük işler, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de muhtevayı böyle açıklıyor. O zaman Mü'minin suresinin 24. ayet-i kerimesinde söylenene bakalım. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, yani hükmetmek istiyor. Eğer Allah dileseydi mutlaka melekler

0: çevrildi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik dediler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlara, insandan resuller ve peygamberler gönderir. Nebiler peygamberlerdir. Peygamberler her zaman bulunmaz. Ama Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mevcuttur. Şu anda dünya üzerinde ne kadar dil konuşuluyorsa, o dillerin konuşulduğu her ülkede, o ülkenin bir Resulü mutlaka yaşamaktadır. Hangi ülkeden bahsederseniz, o ülkeyi de bilin ki şu anda onların diliyle konuşan bir Resul mutlaka yaşıyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Ve onların diliyle konuşan Resuller. Biz bir Resul göndermedikçe bir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Şurasını kesin olarak ifade ediyor ki bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. O Resul öldüğü anda yerine derhal bir yenisi Allah-u Teala tarafından tayin ediliyor. Neden bir Resul mutlaka var? Çünkü o Resul kendisine tabi olarak insanları hidayete erdirmesi için Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Eğer dilerse hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. İşte bütün devirdeki mürşitler o devrin imamına veya onun ona tabi olanlara tabi olanlardır. Üst kademede her kavimde bir Resul vazife görür. Ama bu Resuller içinde bir tanesi devrin imamlığına Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Devrin imamı huzur namazında namazı kıldıran kişidir. Allah-u Teala'nın huzurunda günde 7 vakit namaz kılınır. Bu namazın kaldırıcısı, bu namazın imamı devrin imamıdır. Devrin imamının asli hüviyeti nübüvvettir. Ama nebiler her devirde bulunmadığı için bulunan nebilerin bulunduğu devrelerde nebiler devrin imamlığını asaleten yürütürler. Ama bulunmadığı zaman ki nebiler her zaman bulunmaz. Mesela Hazreti Musa bir nebidir. Ondan sonraki nebi Hazreti İsa'dır. Ondan sonraki nebi Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti İsa'dan sonraki nebidir. Ama aralarında yüzlerce yıl nebinin olmadığı bir boşluk devresi, fetret devri geçmiştir. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında da aynı şey olmuştur. Hazreti Musa ile ondan evvelki Peygamber arasında da aynı şey olmuştur.
1: Moses and the prophet before him.
0: Öyleyse peygamberlerin bulunduğu devreler peygamberler devrinin imamlarını yapar. Ama bir peygamber rahmeti rahmana kavuştuğu zaman başka bir peygamber yoksa genel olarak yoktur. Bunun istisnası Hz. Musa ile Hz. Harun'un birlikte olmalarıdır. Normal standartlarda bir nebi öldüğü zaman 100 yıllarca o nebinin yerine başka bir nebi tayin edilmediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hatem'in nebiyin olduğu cihetle hiç tayin edilmeyeceği için nebisiz geçen fetret devirleri söz konusudur. Nübüvvet müessesesi bu devre içinde gerçekleşmez. Sevgili kardeşlerim, bir inanç, Allah'a inanmak, bir inanç, Resul'e inanmak, Nebi'ye inanmak, Allah'a inanan kişi, onun Resulüne inanmadığı sürece, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ama Resul'e inanan, herkes Resul'e inanıyor diye cehennemden kurtulur mu? Hayır, kurtulamaz. Sebeplerden bir tanesidir bu. Asli sebep, bir insanın cehennemden kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kendisini kurtaracak, birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı bu noktada bırakmaz. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah-u Teala onu söylüyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. O kişi bize ulaşmaz diyor. O kişi bize ruhunu ulaştırmaz. Biz o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi eğer gerçekten kalben dilemişse Allah onu mutlaka mürşit sevgisi vererek mürşidine ulaştırır. Kaviyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve böyle bir müessese gerçekleştiği zaman kişinin ruhu vücudunu mürşidine tabi olduğu anda terk ettiği zaman o kafileye katılacaktır. Kafile 7 tane gök katını aşan, 7. gökte 7 tane alemi aşan, 7. alemde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayan ve sitenin mintaya ulaşarak oradan dikey bir yolculukta Allah'a ulaşanların adım adım geliştiği muhtevayı ifade eder. Birinci kata kadar çıkabilen biriyle ikinci kata kadar çıkan birisi aynı seviyede değildir. Birinci kat gökyüzüne çıkan kişi eğer o sırada ölürse birinci kat cennete girebilir. Sevgili kardeşlerim,
1: My dear brothers and sisters,
0: Allah Teala'nın dizaynı ayrı bir muhteva taşıyor.
1: Allah's design is very cut.
0: Ruhunu Allah'a teslim etmek,
1: To submit spirit to
0: fizik
1: Allah.
0: Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir betire bu.
1: Everything starts with
0: Birinci kat cennetin sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikten sonra ölen bir kişi mutlaka kıyametten sonra birinci kat cennete girecektir. Peki ikinci kat cennete kimler girer? Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaşmadan evvel bu kişi rahmetli olmuşsa, o zaman o kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunu teslim edemeden rahmetli olmuşsa, onun gideceği yer üçüncü kat cennettir. Bu üç kat cennet Allah Teala tarafından bütün insanlara garanti edilmiştir. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala bunu hediye olarak veriyor insanlara, mükafat olarak veriyor. Seni diyor insan olarak yarattım. Senin bir dileğin bana ulaşmayı dilemen, benim senin ruhunu kendime ulaştırmam için yeterlidir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de cennete girer. Mürşide ulaşmadan ölürse, mürşidine ulaştıktan sonra kişi ölürse, o da cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra olursa, o da cennete girer. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennete, ondan sonraki devreyi yakalayan mürşidine tabi olduktan sonra ölen kişi ikinci kat cennete, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete konulur. Bunlar birbirinden farklı sonuçlardır. Ama herkese Allah Teala'nın kapıları açık. Kim Allah'a ulaşmayı değer de ömrü vefa ederse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. O üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama Allah'ın verdiği ömür buna yetmeyebilir. O zaman bir kişi hangi noktadaysa Allah'a ulaşmayı dileyip ölmüşse birinci kat cennete girer. Daha uzun süre yaşamışsa, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Ruhu vücudundan ayrılır. Ruh yoldayken ölen herkes ikinci kat cennete girer. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, onların gireceği yer üçüncü kat cennettir. Allah Teala hiç kimseyi karşılıksız bırakmaz. İnsanların gayretlerine göre Allah'ın bir hediyesi vardır. İşte bu hediye kişinin gayretine dayalıdır. Ama ilk üçü Allah'ın nimeti olduğu cihetle çok önemli bir fonksiyonel durum ifade eder. Allah onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka cennetine alır. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran ayıraç, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu dileğin hemen arkasından ölse, onun gideceği yer cennettir. Ama insanlar bunu bilmiyorlar. Bir insan düşünün, İslam'ın beş şartını da yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getiriyor. Bu kişinin mutlaka cennete gideceğini zannediyorlar insanlar. Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki, Kur'an'a bakın. Benim söylediklerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın, hiçbir sözüm Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an'a baktığımız zaman Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Demek ki insanları kurtaran şey kuru kuruya Allah'a inanmak değil. Bu inancı kuvveden fiile çıkarmak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması bir şekilde mümkün değil. Yani inanç, kişi Allah'a inanıyor, inanıyor diye Allah-u Teala onu cehennemine, cennetine kabul etmiyor. İnanmak yetmez sevgili kardeşlerim. İnanca mutlaka bir ilave yapmak mecburiyetindesiniz. O bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi Allah'a inanıyorsa, Allah'a inanan birisi olduğu cihetle mümindir. Ama gideceği yer cennet, cennet değildir, cehennemdir. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen müminler diye iki tarz mümin ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mümin standartlarında cehennemden mutlaka kurtulan birisidir. Allah'a inanan ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insansa, Allah Teala'nın standartları içinde amelleri boşa gideceği için cennete giremez. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Kehf Suresi'nin 105. ayetinde. Öyleyse ameller boşa gidiyorsa kişinin kazandığı derece yoktur. Kaybettikleri sebebiyle kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Mülk Suresi'nin 8, 9 ve 10. ayetlerinde şöyle söylüyor. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup oraya, yani cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, yani ikaz eden, uyaran birisi, Allah'a ulaşmayı dileyen dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyen bir nezir gelmedi mi diye sorarlar. İşte bu devirde de biz bu görevle görevliyiz. Hepinize diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu öğrenen herkes başkalarına söylemelidir, ikaz etmelidir. Ey benim aziz kardeşim deyin onlara. Sen İslam'ın 5 şartını gördüğüm kadarıyla yerine getiriyorsun. Çok güzel, Allah razı olsun. Ama bununla cehennemden kurtulacağını zannediyorsun. Burada problemin başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bir dilek sevgili kardeşlerim, bir dilek amellerin boşa gitmesine mani olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Onlar Allah'a inansalar da cennete giremeyecek olan iman sahipleridir, müminlerdir. Ve iman kendi başına hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Eğer bu kişi Allah'a iman eder de Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman amelleri boşa gitmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Kehf 105'e göre amelleri boşa giden kişidir. amelleri boşa gitmişse, amelleri sebebiyle hiçbir derece kazanamayan kişinin, günahları sebebiyle kaybettiği yüz binlerce dereceyi kazanabilmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın ifadesi nezir, Allah'a ulaşmayı dileme davetçileri bütün kavimlere mutlak olarak gelir. Çünkü Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri onları mutlaka nezirin gelmiş olduğunu ifade ediyor. Cehennem bekçileri, yani cehennemdeki vazifeliler, onlara diyor ki size nezir, ikaz edici, uyarıcı, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyen birisi geldi mi? Gelmedi mi? Ona da derler ki evet, anlatsın ki bize nezir geldi. Ama biz onu yalanladık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ama bunun sonu hüsrandır. Nitekim Mülk 10'da da diyor ki Allah Teala, ve sonunda derler ki eğer biz işitmiş ve akletmiş, idrak etmiş olsaydık burada ateş ehlinin içinde mi olurduk? Allah Teala bütün kavimlere onların içinden nezir mutlaka gönderir. Her kavimde mutlaka zamanın bütün parçalarında Allah'ın bir neziri vardır. Bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü de vardır. Resuller aynı zamanda nezirdirler ama her nezir Resul değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu muhtevada söylediği şeyler son derece açık ve kesin hakikatleri vurguluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilir. Bu kurtuluş, o kişinin birinci kat cennete gitmesini sağlar. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş kişi. Ama bu kişi yaşamışsa, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mürşit sevgisini verecektir. O kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görecektir. Kalpten gelen bir taleple mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olup da ondan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bu ise ona büyük bir ferahlık verecektir. Nefs tezkiyesine başlayacaktır tabiyetinden sonra. Nefs tezkiyesinin 7 tane katı ruhunun aşmasına sebebiyet vereceği cihetle, 7 tane katı ruhunun aşması ve Allah'a ulaşması halinde bu kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Ve buraya kadar olan bu imkanlar herkese Allah-u Teala tarafından karşılıksız olarak ikram edilir. Yani insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nezir mutlaka bütün insanlara ulaşır ve her devirde bütün kavimlerde nezirler mutlaka vardır. Söylerler. Ama birçok insanın bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Aradan İslam'da da asırlar geçtikten sonra dejenerasyon oluşmuş ve İslam'ın 5 şartıyla insanların kurtulacağı masalına insanlar inanmışlar. Bu 5 şarta bir altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemek, bir yedincisi zikir mutlaka eklenmelidir. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Kur'an-ı Kerim 7'li bir esas üzerine dizayn edilmiştir ve de Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yedi şartın sadece bir tanesi, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanları mutlaka kurtarır. Ama görüyorsunuz ki İslam'ın beş şartı içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir kişi hiçbir şekilde cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Bakara suresinin 137. ayet-i kerimesinde diyor ki, eğer onlar da sizin ona, yani Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, yani ruhlarına Allah'a ulaşmayı dileyerek iman etselerdi, muhakkak ki hidayete ererlerdi. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Çünkü Allah Teala dileği kuluna emir olarak vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemden kurtulmanın birinci şartıdır. İslam'ın yedi safhasının birincisidir. Yok, kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişi hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe bu kişi hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Üniversiteler bitirmesi, doçent olması, profesör olması, insanlara din öğretmesi hiçbir şey ifade etmez. Kendini cehennemden hiçbir şekilde kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah içiniz ve muhakkak ki ona döneceğiz dediler. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُسِيبَتُنْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ اَلَّذ۪ينَ onlar ki اِذَا olduğu zaman isabet ettiği zaman musibetün bir musibet onları isabet ettiği zaman galo derler ki inna muhakkak ki biz lillahi Allah içiniz ve inna ve muhakkak ki biz ileyhi ona raciun rücu edeceğiz, geri döneceğiz. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki اُلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ onlar ki üzerlerine salavat vardır min Rabbihim, Rablerinden ve rahmetin ve rahmet vardır ve اُلَٰئِكَ ve işte onlar hüm ve de onlar muhtedun el muhtedun hidayete hidayet üzere olanlardır, hidayete erecek olanlardır. Hidayette olanlardır.

0: Sevgili kardeşlerim,
1: My dear brothers and sisters,
0: görülüyor ki
1: as we see,
0: Allah'a ulaşmayı dilemek
1: making the
0: ve de
1: wish
0: dünya hayatında ruhu Allah'a ulaştırmak Allah Teala'nın temel emridir. İrci-i ila Rabbiki kesin olarak bunu ifade ediyor. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Nibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunin minel müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a yönelmek konunun başlangıcıdır. Yönelen kişi Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır ve mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetin muhtevası içinde tabi olduğu an mürşidi gerçek bir mürşitse tabi olduğu an ruhu mutlaka Allah'a ulaşmak üzere kendisinden ayrılacaktır. O mürşidinin bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Oradan da ana dergaha ulaşacaktır. Evren İmam'ın dergahına ve de oradan herkesle beraber 7 tane gök katını birer birer aşacak. Ruhun neticede mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. İşte Bakara 156'daki ve inna ileyhi racun ve innena'nın kısaltılmış hali inne muhakkak ki na biz ileyhi ona racun rücu edeceğiz. Edecek olanları. Kim buna inanmışsa ruhunu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına iman etmişse bilecekler ki bütün musibetler Allah Teala'nın bir imtihanıdır. Her musibette uğrayışta bir kötü olayla karşılaştıklarında bunu söyleyecekler. Biz mutlaka Allah'a döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Ulaştırmamaları mümkün mü? Mümkün değil. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye öyle kısa bir hayat vermiştir ki kişi görevlerini yapamadan, hedefe ulaşamadan ölmüştür. Bu önemli değil. O kişi önemli olanı yapmıştır Allah'a, ruhunu ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu o kişinin dilediği anda cehennemden kurtulmasını ifade eder. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişi bu dilekten sonra ölürse onun gideceği yer cennettir. Yaşasaydı ne olacaktı? Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine ulaştıktan sonra ölürse gideceği yer ikinci kat cennettir. Yaşadı, ruhunu Allah'a ulaştırdı, öldü. Üçüncü kat cennettir gideceği yer. Yetmez, bu kişi zikrini 18 saate çıkardı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti, öldü. Dördüncü kat cennettir gideceği yer. Daimi zikre ulaştı, öldü. Ulyalibap oldu, beşinci kat cennete girer. Tövbe-i Nasuh'la Allah Teala ona tövbe ettirdi, ondan sonra öldü. Altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim etti, ondan sonra öldü. Bu kişi 7. kat cennete, adın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın indinde bir hedefe ulaşma söz konusu. Allah'a ulaşmayı denemekle birlikte kurtuluş başlar. Bundan sonraki devre Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Eğer kişi mürşidine ulaşmayı dileyip fakat mürşidine ulaşamadan Allah'a ulaşmayı dileyip Mürşidine ulaşamadan ölmüşse birinci kat cennetine sahiptir. Mürşidine tabi olup ruhunu Allah'a ulaştıramadan evvel ölmüşse ikinci kat cennetine sahibidir. Ruhunu da Allah'a Allah ulaştırmışsa, ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetine nail olur kişi. Ve bu bütün insanlara Allah'ın hediyesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki konumuz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Selam, kelamdan evvelmiş. Kelam biliyorsunuz, kelime de aynı kökten gelir. Konuşmak değil, kelime. Kelam etmek, kelimeler söylemek, yani konuşmak demek. Öyleyse biz selam ile yola çıktık. Evvela besmele. Ve İşte her beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, falancı konuyu, peşmeken konuyu değil, gönlümüzün istediğini sizlere anlatmak üzere buradayız bu akşam. Kod numarası yok. Sadece sohbet var. Allah'ın bir güzelliğini, Allah ile ilgili bir güzelliği birlikte yaşamak üzere o, sizler ve bizler bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ola ki bir takım insanlar bizi sevmezler. Olabilir. Onları biz şu anda hiç düşünmeyeceğiz. Üzülmeyin. Bir gün adalet mutlaka yerini bulacaktır. Şimdi biz bize can cana gönül gönüle ondan bahsedeceğiz, Allah'tan. Mutluluktan, Allah'ın hatırladığı zaman öyle bir güzel içine geleceğiniz bir gün gelecek ki mutluluğu da onunla beraber hatırlayacaksınız. O benimle yazacaksınız. Dünyanın bütün sıkıntıları üst üste görse huz gelir. Neye istinaden söyleyeceksiniz bunu? Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim diyor. Onları yenerim diyor. Onlara da bir şeyler söylemiş. Eğer benim düşmanımsanız diyor. Bütün dünya sizin dostunuz olsa, sizinle beraber olsa gene ben hepinizi yenerim diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden en kuvvetlidir Allah-u Teala'nın dostları? Kuvvetli oldukları için mi? Yok. En kuvvetli onlarla beraber onların safında olduğu için. Kuvvetleri hiç anlaşılmaz. Ta ki Allah'ın bir günü gelir, o zaman ancak anlarlar. Neyin ne olduğunu. Her şeyi kaybettikleri zaman orada kıyamet gününde neden acaba biz o güzel sözlere inanmamışız? Şeytana kul olmuşuz ve buraya cehenneme gelmişiz. Demek mecburiyeti de var. İşte bütün gönlümüzde ne kadar çok isterdik onların da hamdolsun ki Allah bizi doğru yola ulaştırdı devirlerini. Sevgili kardeşlerim, eğer yoldaysanız bileceksiniz ki bir gün herkes dostunuz olacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Ama sizin size göre onların hepsi dostunuz olacak. Onları da seveceksiniz. Düşmanlarınızı. Hatta sizi öldürmeye çalıştıklarına gitsene göre onları da seveceksiniz. Çünkü o zaman kalbiniz
müzeyen olacak. Ne zaman dahil edip ulaşırsanız, burası sizin için düşmanlığın bittiği yerdir. Siz artık kimseye düşman değilsiniz. Ama bu aşamada henüz o size düşmanlık edenleri düşmanlıktan sildiniz. Kalbiniz müzeyen oldukça düşmanlıktan sildiğiniz ama henüz dostunuz olamayan o insanlar kalbiniz ve dostluğa kabul edilmeyen o insanlar adım adım dost olacaklar size. Onları da seveceksiniz. Onları da sevdiklerinizin arasına alacaksınız. İşte bir insanın kalbinin müzeyyen olması bu demek. Allah'ın nurları kalbinizde iman kelimesinin etrafında toplanarak öyle bir dizayn oluşturur ki bu dizaynı yerli yerine oturttuğunuz zaman bakarsınız ki herkesi sevmeye başlamışsınız. Onları düşmanlıktan çoktan silmişsiniz. Ama başlangıçta o düşmanlıktan sildiğiniz insanları artık sizin için düşman kabul edilmeyen o insanları henüz sevmek noktasında değilsiniz. Nefsinizin kalbi daimi zikirle bütün afetlerden kurtulduğu an henüz sevgi gelip size yerleşmemiştir düşmanlarınız için. İşte kalbinizin müzeyyen olması odur ki adım adım bir yerlere gideceksiniz. Orada karanlık yok. Orada gece yok. Orada sadece nur var. Orada nefret yok. Nefretin sıfırlandığı yerde de değilsiniz. Sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşadığınız yerdesiniz. Nefret etmeniz şöyle dursun, sevgisizlik sizin işiniz artık değildir. Öyleyse ne diyordunuz? Sövene dilsiz gerek. Dövene telsiz gerek. Terviş gönülsüz gerek. Kalbine işaret ediyor. Öyleyse bu kadar kısa, bu kadar öz, kim anlatabilir bunu? O sözleri Yunus'un kendinden mi söylediğini zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah'tan. Öylesine güzel ki, öylesine manalı ki, her şeyi Allah-u Teala güzellerden en güzel olarak dizayn etmiş. Biz mi? Biz insanlar mı? Bize verilen o nefsleriyle her şeyi, bütün beyazları siyah yapmışız. Ufkumuzu karartmışız. Herkes söylediklerimizi anlayamaz. Kalp temizliği insanlarda yeşermedikçe, meyvelerini vermedikçe, afetler yok olmadıkça takdirinden, bu sözler bir masal gibi, bir nenir gibi gelir onlara. Ve sözlerimizi dinlerken uyuyakalırlar. Gözlerinde hicab-ı mesure vardır. İnşaat makamına herhangi bir insandan, adamdan, cücelden ayırt edemezler.
kulaklarında vakra vardır. İrşad makamının anlattıklarını anlayamazlar, manasına varamazlar. Manasına varamadıkları için irşad makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeleri imkansızdır. Kalplerinde de ekimlet vardır. Eğer işitebilseler de, manaya varabilseler de kalplerini indireceklerdi irşad makamının söylediklerini. Sonra eğer kalplerindeki ekimleti Allah-u Teala almış da yerine ifat koymuş olsaydı idrak edeceklerdi. İşte onlar işitenler, onlar idrak edenler, onlar Allah'ın sevgilileri olacaklar. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Eğer onu tanırsanız, hakkını verebilirsiniz. Bu dünyaya nefret etmeye değil, sevmeye geldiniz. Sevilmeye geldiniz. Kavga için değil, barış için geldiniz. Ancak sizi zorla kavgaya sürükledikleri zaman kavga etmek mecburiyetinde kalacaksınız. Yoksa Allah-u Teala'nın emri hiçbir zaman savaş değildir. O barıştan yanılır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, mutluluk bir suç ve sükun halidir. Sükunet, uyuşma, sulh, kavganın, savaşın, dövüşün, didişmenin bittiği yer. Orada mutluluk var. Ne zaman daimilikle ulaşırsanız göreceksiniz ki iç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde, ilişkilerinizde gene mutlusunuz. Üç alemde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali, huzur hali. Kavganın bittiği yerdesiniz. Nefsin afetlerinin yok olduğu yerdesiniz. Sözlerimizi en çok anlayanlar onlardır. Yıldırım Beyazıt Devri'ndeyiz. Ulu Cami'nin açılışı yapılacak. Perşembe gününün akşamı. Yıldırım Beyazıt damadı Emir Sultan Hazretleri'ne açılışı yapmasını emrediyor. Emir Sultan Hazretleri ferman padişahının deyip çıkıyor minbere, sözüne başlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyor. Sonra da şöyle söylüyor. Bu caminin açış konuşmasını yapmak üzere padişah efendimiz yeni vazifeli kıldılar. Ama yukarısı öyle söylemiyor. Ben vazifeli değilmişim. Vazifeli olan sonuncu babaymış.
ve Allah-u Teala sonuncu babayı buraya, benim yerime ait olduğu yere çağırıyor. Biz buraya layık değiliz diyor. Sevgili kardeşlerim, sonuncu baba sükunetle, edeple minbere çıkıyor. Aynı konuyu daha üst boyutları çıkarak 3 defa anlatıyor. Birincisini diyor, hepiniz anladınız. İkincisini has anladı diyor. Üçüncüsünü de diyor, hasbül havas anladı. Allah-u Teala'nın evliyası olmadan evvel tam 21 basamak çıkılır. Evliya olduğunuz andan itibaren önünüzde 7 tane makam vardır. Daimicik'e ulaşıncaya kadar ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Allah'ın evliyasısınız. İşte burası havamı havastan ayıran bir yer. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o veli olur. Türkçe ifadeyle ermiş olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nasıl? Ruhu tabi olduğu an vücudunu terk etmiş, Allah'a doğru, kendisine sığınak olacak olan Allah'a doğru yola çıkmış. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre. Sonra da sığınağa, meaba ulaşmış. Meaba sığınmış. Ne diyordu Allah-u Teala? Vallahi indehu hüsnü meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Öyleyse davet hepinize. Meaba davet ediyor Allah-u Teala. Sığınağa. Ruhunuzun size geldiği yer Allah'ın zatı. Vereceği yer Allah'ın zatı. İşte o dönüş yeri Allah'ın zatıdır. وَالَّذ۪ينَ صَبُرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ buyuruyor Allah Teala Rahmetli'de. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın zatı, veçhi. Şu Allah'ın zatına ulaşma var ya, onu inkar etmek sırasında olanlar, 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde Allah'ın veçhi ifadesini Allah'ın rızası olarak değiştirmişler. Türkçe'ye çevirmişler. Geçim lügat kitabında veç kelimesinin rıza anlamına geldiğini bulamazsınız. Dünyadaki bütün ansiklopedileri karıştırsanız böyle bir cambazlığı yapamazsınız. Veç yüz demek. Veç zat demek. Ama hiçbir zaman rıza kelimesiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Ama saklamak gereğini duyanlar, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, hayattayken insanın ruhunu Allah'a göndermesini saklamak mecburiyetini duyanlar, onlar çıkardıkları Kur'an-ı Kerim meallerini

sizler, biz ve Allah. Bizler bir arada olalım. Aramızda başkalarını karıştırmayalım. Kim bizi yani gününden dinliyorsa şu anda onunla beraberiz. Onlar sözlerimizi anlayanlardır. Çünkü kalpleriyle dinliyorlar. Allah Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde o kendine kitap verilenler diyor, İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlamaları için diyor onların kalplerine ihlas koyduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aramızda öyle bir sevgi bağı var ki, dünyadaki bütün şer kuvvetler bir araya gelse, hepsinin toplamı da o sevgiyi söküp alamazlar. O Allah için çarpan yüreklerimizden. Kimin kalbinde Allah iman kelimesini yazmışsa, kimin kalbinde iman kelimesi varsa, o kişi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o sevmeyi öğrenecek olandır. Sevmek her devrede üstün olan yapıyı ifade eder. Sevmek her zaman nefret etmeye galiptir. Sevgi nefretin zıttı ve onun galibidir. Nefretle sevgi Adem Aleyhisselam zamanında karşılaştı Habil ile Kabil. Kabil kardeşini öldürdü, katil oldu. Kardeşinin sözlerine dikkat edin mi Habil'in? Diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder, kabul edeceği şeyi. Sen Allah'ın yolunu kabul etmedin. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana beni öldüreceksin diye elimi uzatıp seni yaralamak veya öldürmek gibi bir niyetin hiçbir zaman sahibi olmam diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinmeyenler, sevgiyi görebiliyor musunuz? Kardeşinin kendisini öldüreceğini biliyor. Allah Teala söylüyor Kabil'den, Habil'den. Ve bu sevgi yumağı, sevgi hanesi, bu hale, bu nur, bu için için yanan meşale onun kalbini öyle bir toparlamış ki, güzele döndürmüş ki orada nefrete yer yok. Kendisini öldüreceği kesin olan kardeşine diyor ki ben sana beni öldüreceksin diye elimi kaldıracak değilim. Öyleyse sevgi bu istikametteki müdahaleyi önler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada en uzun yaşayan insan olsanız bu zamanlarda hiç kimse 200 sene yaşayamıyor. Sizin 200 sene yaşadığınızı kabul ederim. Yüzyıllardan beri böyle bir olay yok ama sizin 200 sene yaşadığınızı kabul ederim. Bir gün öleceksiniz. 200 sene yaşamayanlar sizlere sesleniyorum. Öldüğünüz zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Berzah aleminde kıyamete kadar geçen devreyi, kıyametten sonra da sonsuz hayatınızı yaşamak üzere hayatınız devam edecek. Öyleyse şu dünyada geçireceğiniz en uzun ömür sizin olsun 200 yıl. Mukayese edilebilir mi? 200 hatırlayabilir.

Yıllar, sonsuz da 200 yıl. Ömür denilen şey çabucak geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün bakıyorsunuz ki yıllar geçmiş ama ta yeni başınızdaymış gibi çocukluğunuz, ilkokula gidişiniz, çocukluk arkadaşlarınız. Yaşlandıkça hepsinin yollarının bir bir ayrıldığını göreceksiniz. Sizinle beraber olanlar sadece Allah'ı sevenler olmuş. Bir veliyeti geldiğiniz zaman bir de bakacaksınız ki sizinle aynı yıllarda doğmuş olanların çok büyük bir kısmı bu dünyadan ayrılmışlar. Ya ölmeden evvel ölmeyi, yani mevt kaymakamını yaşadıysanız, o zaman ölümün ötesine geçmiş olacaksınız. Ölüm günü de nefsiniz, fizik vücudunuzdan ayrılacak ve fizik vücudunuzu takip edecek. Ondan kopmamış olacak. Ta ölümden 3 gün sonra kordon kurumaya başlar. Velayet kopar. Ama 40 gün nefsiniz sizinle beraber kalır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyayı ya huzurlu bir dünya olarak yaşarsınız. Her şey size sıkıntı verir. Her şey sizi üzer. Mutluluğu yaşamadan, yaşayamadan şu dünyadan göçüp gidersiniz. Kendinize yazık edenlerden olursunuz.

مثل که آما فراح هیچ تصادفاً وجوده گتنماز عبش ده اشتگار اتمن دیور اگر سیزی یرابتیسا بو دنیای لازم اودونوز اچین وارسنز اگر مطلو دیلسنز بونون سبیبی سادیجه سیزی دوشندری یاپمادنیزدر اگر یاپمیش اولسایدنز مطلو اولمیجکتنز سیویلی اورنجلر ایزدیینلر ده دنیایلر şu anda beni dinleyenlerden her kim mutsuz ise o desin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yoktur. Ama ya mutlular? O kardeşlerime buradan bakıyorum. O mutlu kardeşlerime sahiplikle ulaşmayıp da ulaşmadığı halde mutlu olanlara hep yüzü gülenlere en çok hizmet edenlere onlar aranızda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlerle beraber hiç düşünmüyor musunuz? Neden onlar mutlu da biz mutsuzuz diye? Sadece nefislerindeki temizliği onlar devam ettirenler. Hayır, aynı lükse ulaştıkları için değil, ulaşmamışlar daha. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arkasında Allah için hizmet yapıyor. Hizmeti para için yapan insanlar vardır. Hizmeti gösteriş için yapan insanlar vardır. Ama hizmeti aşkla yapan insanlar da vardır. İşte o Allah aşkıyla işe sarılanlar, Allah aşkıyla hayatı yaşayanlar, onlar kendilerini nefslerine değil, başkalarına adayanlar, Allah için hizmet edenler, arabayı çeken atlar. Ama mutlular. Acaba farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiç kimse onlardan bir şey istemezken onlar Allah yolunda hizmete atılırlar. Hiç kimse onların düşmanı değildir. Herkese güzel yüze davranırlar. Yaptıklarını Allah için yaparlar. Yorulmazlar. Çünkü niyetleri halistir. Allah için çalışırlar. Her zaman mutludurlar. Allah Teala Arap suresinde bir Allah'ın emirlerini çiçe sayan azgın olan insanlardan bahsediyor. Bir de muhsinlerden bahsediyor. Onlara verdiklerini, mükafatlarını daha da arttıracağını söylüyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde yaşayan insanların her devirde aynı standartlarda çoğu
Allah'ın dostu olma şerefine erememişlerdir. Ama adı mutlaka bunu başarmışlardır. İşte onlar her devirdeki mutluları oluştururlar. Allah yolundaki en güzel dizayn onlarındır. Onlar Allah'ın kendilerini niçin yarattığını idrak edebilmiş olanlardır. Böyle bir dizayn içerisinde yaşamışlardır. Ve Allah'a adamışlardır kendilerini. Ne zaman Allah için bir şey yaparlarsa, ki hayatları sadece Allah için bir şeyler yapmakla geçer. Dikkat edin sözlerime sevgili kardeşlerim. Başkalarına hizmeti de Allah-u Teala gene kendisine hizmet sayıyor.

Sadece iki türlü hayat yaşayabilirsiniz. Şu dünya hayatında mutlu olursunuz ya da mutsuz. Buradaki mutluluğunuz cennette de devam edecektir. Sonsuza kadar. Buradaki mutluluğunuz cehennemde de devam edecektir. Sonsuza kadar. İse Allah Teala seçimi size bırakmış. Diyor ki bu iki tane trenden birisi sizi cehenneme götürüyor. Birisi cennete. Cehenneme götüren zaten dünya mutsuzluğunda beraber yaşatır. Diğeri ise dünya saadetiyle beraber yaşatır. Eğer hayatınız yeterli miktarda verilmişse. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların huzursuz olması için aslında çok fazla sebep yok. Ama insanlar bilmiyorlar. Eğer bu dünyada 200 sene yaşasanız bile cennet hayatı veya cehennem hayatı 200 katrilyon sene ise ki bu asgari rakam. Bunun çok da ötesinde olduğu kesin sonsuz bir hayattan bahsediyor Allah Teala. O zaman alternatiflerden bir tanesi hem şu dünya hayatını sonsuz bir saadetle geçirmek hem de cenneti sonsuza kadar en mutlu standartlarda yaşamak söz konusuysa. Ve cennet için sadece bir Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek yeterliyse. Sevgili kardeşlerim, o zaman mantıklı bir mukayese yapmak söz konusu olmaz mı? İşte mutluluğun anahtarı bu mantıklı mukayeseyi yapabilmektir. Eğer mutsuzsanız bu konuda size düşeni yapmadığınız kesindir. En güzele ulaşmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en güzele. Anahtar sizde. Cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Dilek anahtar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında o kişinin kalbindeki bu talebi görür. Onu mutlaka cennetine ulaştırır. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Mutlak olarak eksiğini gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte şimdi düşünün insanlar cennete gitmek mi? Sahabenin bile 10 tanesine cennet yazılmış. Geri kalanının gideceği yer ne yazık ki orası değil gibi saçma sapan bir takım iddiaların arkasında insanlar. Sevgili kardeşlerim, onlar için kalkmamız evreden. Bu akşam bizim aramıza girememeliler. Cennette de sizin aranıza girememeli kimse. Sizi oraya götürecek olan Allah. Sizin bir tek dileğinize bakar. Eğer dilerseniz Allah'a ulaşmayı, hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Çünkü Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onu mutlaka cennete alacağını garanti etmiş. Öyleyse, sonsuz bir hayat, katrilyonlarca sene, katrilyon kelimesinin kaç tane satır ihata ettiğini bile
aslında çok iyi bilmiyorum. Rakamlar büyüdükçe kayboluyor insan arada. Ama sonsuzu ifade etmek için bir şeyler gerekirse, işte birçok sıfırlı bir rakam düşünün. O çok sayıda sıfırlı sonsuz hayat. Böyle bir hayatı cennete getirmek isteyen bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Tabii bu yolun başı. Daha ötesi, daha ötesi, daha ötesi var. Yani birinci kat cennet var, ikinci kat cennet var, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci cennet. Yedinci cennetin içinde bir tane daha cennet var. Sekizinci oluyor orada. Sekiz cennet. Ve hepsi sizler için. En azından yedisi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk burnunuzun dibinde. Göremeyenlere hep acımışımdır. Anlatmaya çalışmışımdır. En az 30 seneden beri. Aramıza hep şeytan girmiştir. Bütün güzellikleri Allah insanlar için ortaya koyduğu halde insanlar bu güzellikleri neden yaşayamazlar? Çünkü arkasında nefslerinin afetleri var. Ve o afetlere tesir edebilen bir hüviyette şeytan var, iblis var, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek ki gönül dostu olmak, can dostu olmak? Allah'ın safında olmak demekti. Kendini başka insanlara adamak demekti. İnsanlar için, onlara hizmet için var olmak demekti. Allah'ın güzelliklerini yaşamak bir dizayn ifade ediyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah sizden bir tek şey ister. Onun dışında hiçbir talebi yoktur. O tek şey sizin mutlu olmanızdır. Yapacağınız ibadetlerin Allah'a hiçbir katkısı olamaz. İbadetleriniz sizin kurtuluşunuz için, sizin mutluluğunuz için. Allah'ın sizin onun için yapacağınız ibadetlere ihtiyacı yoktur. Ama sizin ihtiyacınız var. Onlarla derecat kazanacaksınız. İbadetlerden özellikle zikir, sizi daha çok, daha çok, daha çok mutluluklara götürecek olan en kıymetli harekat unsurudur. Teşvik edici unsurdur. Motive edici bir güçtür. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ama Allah'ın sizden istediği şey, şu dünya hayatını size verdiğine göre, bu dünyada tutulacağınız insanların neticesinde cennete veya cehenneme gideceğine göre, Allah sizden yana mı değil mi, onu ölçmek ister misiniz? Sevgili öğrenciler, insanlar ve dinleyenler, birçok insana göre Allah sadece insanları cehenneme atan bir cezalandırıcı tanrıdır. Oysa ki Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık, duymadık demeyin. Ben bir tek talebinizle sizi cennetime almaya hazırım. Sakın iblis sizi şaşırtmasın.
Sevgili kardeşlerim, en az 25 seneden beri bu size şimdi söylediğim şeyleri söyleriz. Ama bunca senede söylediklerimizi kaç kişi anlamıştır? Allah Teala diyor ki, garanti ediyorum diyor cennetinizi. Sizden de sadece bir dilekte bulunmanızı istiyorum diyor. Hale ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Diyor ki Allah Teala bana insanlar iki defa ulaşırlar. Benim dediğimi yapan insanlar iki defa ulaşırlar. Bir, ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırırlar. İki, ölümden sonra. İşte bakınız, Bakara 45-46. Ne diyor Allah Teala? وَاَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ هَا لَكَبِيرَةٍ اِلَّا عَلَى الْحَاشِرِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اِنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazı, namazın adı, istihaneyi isteyin, sizin ücretinize ulaştıracak olan yardımı, sadece Allah'ın üstüne ama yardımı isteyin Allah'tan. Bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakın hasıl ederek ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına, hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakın hasıl ederek inanırlar. Ne diyor Allah Teala? Onlar ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine inanırlar diyor. Öyleyse iki defa ruhun Allah'a dönüşü. Ölümden evvel sizi evliya yapar. Dünya saadetinin yarısını mutlaka sağlar. Cennet saadetini ise üçüncü katını sağlar. Sadece iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sırf bu dileği ile mutlaka cennete gidecek olanlar. Böyle bir dilekle kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti böyle bir dileği, gördü ve bildi. Bu nokta o kişinin cehennemden kurtulduğuna sığır. Ertesi günde kişi öldü. Daha kalbine iman yazılmamış. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a geri dönüyor, ulaşıyor. Allah Teala bunu bir nevi ruhsat kabul eder. Yani sanki o kişi düşlerine ulaşmış da ruhu vücudundan ayrılmış. Hayattayken Allah'a doğru yola çıkmış. Ve o kişi yaşarken ruhu Allah'a ulaşmış. Yani o kişi Allah'ın evliyası olmuş gibi Allah Teala kabul eder. Aranızda Allah'a sonsuz teşekkür ederiz ki pek çok evliya var. Size aynı şeyi söyleyeceklerdir. Evliya mı dedin? Onlar yüzlerce sene evvel şu dünyada yaşamışlar işte bak. Falanca evliyanın türbesi var orada. Bu evliyalar için o türbeler yapılmış. Onlar eskiden varmışlar. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Tabii ki dünyamızda birçok evliya var sevgili kardeşlerim. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıran zamanındaki bahtiyar insanlar. Ben ise mutluluk pınarından sayıdığı içenler, işte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Evliyalığı insanlar sanki mümkün olmayan bir şeymiş gibi düşünürler.
nasıl olacağını da kimse bilmez. Halbuki yıllardan beri bu basit hedefi anlatırız. Herkes evliya olmaya namzet olarak doğar. Kullara insanlar eşit şartlarda çıkar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın evliyası olabilir. Cennet saadeti evvela onlar tarafından elde edilir. Bir tek dilek de Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar basit bir oldu. Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ömrüne ve bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateş veriyor Allah Teala. Ya dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar için diyor ki Allah Teala, onları mutlaka Allah Teala kendi zatına ulaştıracak, mutlaka cennetine alacak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Öyleyse olay böyledir de neden insanlar, yani sizlerin dışındaki insanlar neden Allah'a ulaşmayı bilemezler? Hiç düşündünüz mü? Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kardeşlerimi yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Amel'e olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böyle bir dizaynda kesin bir olguna karşı karşıyayız. Madde bir, Allah sizi seviyor. Kim olursanız olun, mutlaka seviliyorsunuz. Madde iki, sizler hepiniz Allah'la diğer bütün mahlukatın arasında bir köprüsünüz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an mutlaka Allah'ın cennetini kazandınız. Allah'a ulaşmadan ölseniz de kazandınız. Ulaşarak ölseniz de kazandınız. Ulaşmadan ölürseniz, hatta mürşidinize ulaşmadan da ölürseniz, yeni Allah'ın cenneti sizin. Ama birinci kata sahip olursunuz. Daha ötesi kademe kademe yedinci kat cennete kadar yükselir bütün insanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle başlayan bir dünya mutluluğuna götüren cennet mutluluğu. Cennet mutluluğu hemen kazanılır. Allah'a ulaşmayı dileğiniz zaman kazanılır. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise hayat boyunca adım adım kazanılır. Ve bu dünyanın hayatı da kazandıkça o kadar yaşanır. Öyleyse sizden sadece mutlu olmanız isteniyor. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Her şeyi en güzel bir dizaynla oluşturabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, O'nun size verdiği bu sonsuz ihsanı elinizin tersiyle itiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların çoğu her devirde bunu ellerinin tersiyle itmişlerdir. Çünkü şeytan hiç boş durmaz.
bilir ki eğer insanlar gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerlerse şeytanla beraber cehenneme gitmeyecekler. Onlar Allah'ın dostları olmak şerefine erecek. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Şeytan ne yapar? Bütün gayretiyle böyle bir talepte bulunması söz konusu olabilecek olan insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu mutlaka gerçekleşmemesi lazım gelen bir şeydir İblis'e göre. Çünkü kim gerçekleştirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Öyleyse ne yapması lazım şeytanın? İnsanların bunu dinlemesine mani olması lazım. İşte bırakınız evvelki kitapları, evvelki peygamberlerin zamanında yaşananları, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona indirilen Kur'an-ı Kerim'den bu tarafa geçen 14 asırlık süreç içerisinde İblis bütün insanların Allah'a ulaşmayı dinlemesine mani olmak için çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, ayetleri çoğunuz biliyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Şimdi olay buysa bu kadar az insan, sadece sizler Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız, İblisin tuzağının ne kadar güçlü bir tuzak olduğunu o zaman idrak ediyor musunuz? İnsanların %90'dan fazlasını peşine takmış, cehenneme doğru götürüyor. Bilemiyorlar insanlar Allah'a ulaşmayı. Bilemiyorlar kendilerini kurtaracak olan yegane talepte bulunmuyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aranızdan kimler şu anda bizi dinliyorlarsa, kimler buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman kendilerine yazık etmiyorlar mı? İblis onları kendisiyle beraber cehenneme getireceği için memnun. Söylediği söz geleceğin görüntüsüyle beraber geliyor. Onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Şükretmek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tercihidir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kendilerini mutlaka cennetine alacağının kesin bilinci içerisindedirler, mutludurlar. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlara dikkatle bakın. Kim, nerede, nasıl? Mutluluğu ve mutsuzluğu birbirinden ayırt etmiş. Ya mutluluğu seçmiş, Allah'a ulaşmayı diliyor veya seçmesine iblis mani olmayı başarmış. Tabiatı da kişinin kendi kararıyla, ama kararı etken olan faktörlere baktığınız zaman iblisi görüyorsunuz. İnsanlara öyle yalanlar söyler ki insanlar Allah'a ulaşmayı bilemezler. İşte etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanların ne kadar acaba Allah'a ulaşmayı diliyor? Onlara neden bilemediklerini sorduğunuz zaman
sizin söylediğinizin yanlış olduğunu size anlatacaklardır. Tuzağı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an böyle söylüyor. Sizler de başka insanlara Kur'an'ın söylediklerini söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetini göreceksiniz. Ve insanlar diyorlar ki siz yanlış söylüyorsunuz, siz bilmiyorsunuz. İşte insanların saadetine açılması lazım gelen kapıyı sizler ardına kadar açmıştınız. Ama o kapıdan mutluluk edemeyen insanların çok büyük bir kısmı atmıyor. Tabi söz konusu olan onların mutsuzluğu ve bilin ki sevgili kardeşlerim her devirde böyle olmuş. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde hep Allah'ın Resulleri var olmuş. Aynı şeyleri söylemişler. Allah'a ulaşmayı dileyin. Geri kalanı Allah'a bırakın. O sizi lazım gelen hedeflere birer de ulaştıracaktır. Ama dilememiş insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte mutluluk elinizde uzanıp onu tutabileceğiniz kadar yakın. Bir tek dilek. Eğer insanlar bilemiyorsa onları bırakın. Siz sadece kendinizden mesulsunuz. O güzellikleri siz yaşayın. Allah'ın sizin için sunduğu o muhteşem güzellikler. Bir Allah'a ulaşma dileğinin arkasında saklı olan cennet saadeti ve dünya saadeti. Siz size düşeni yapın. Geri kalanı Allah'a bırakın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene bir sohbette, gene bir beraberlik bir defa daha sona eriyor. Sizlerle beraber geçen bu mutluluk verici bir saatimiz Allah'ın önünde bizlerin mutluluğunu oluşturdu. Karısı bütün insanların başına ama inşallah Allah-u Teala en güzele onları da ulaştırır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken mutlu olan insanlara acımanın ötesinde ne yapabiliriz diye düşünün. Onları en güzele ulaştırmak mümkünken sadece kendilerinin mümkün olmadığı standartları düşünün. İnsanlar sadece kendi kararlarıyla Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dilemezlerse kurtulamayacaklardır. Ama bu sizin sorumluluğunuzun dışında. Sizler bu güzellikleri anlatmakla mükellefsiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dostlarım, benim dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İnsanlar genel çerçeve içerisinde hep mutsuzdur. Huzursuz bir dünya hayatı yaşarlar. Beden olduğunu da bir türlü fark edemezler. Mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Bu sebebin ne olduğu bir türlü keşfedilemez. Gerçek anlamda keşfedilemez diyoruz. Yoksa herkes içinde bulunduğu umutsuz ortamda kendisini mutsuz kılan birçok sebep bulabilir. Bu sebepten hepsi dış sebeptir. Başka insanların davranışları, parasızlık, İnsanların düşündükleri ana sebepler bu iki temel faktör etrafında odaklanır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dışarıya bağlı bir olgu değildir. Sizin ilk dünyanızda harelenir. Sizin iç dünyanız da şekillenir. Mutluluk bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ilişkide savaşın kazanılmasıdır. Yani nefsin afetlerinin hakimiyetinden kişiyi kurtarmaktır. Ruhun hasletlerinin hakimiyetinde yeni bir dünya nizamına kavuşmaktır. Ne olur? Bir insan öyle bir noktaya ulaştığı zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için her şey aslında Allah-u Teala tarafından en güzel standartlarda oluşturulur. İnsanlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmezler. Allah'ı sevmek, Allah için olmak,

Bunun manası başkaları için olmaktır. Nefsinizden başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? İşte bütün boyutlarıyla bir dünya hayatı. Herkesin mutsuzluğunu unutmak için içkiye hatta uyuşturuculara başvurduğu bu dünya ortamında gerçek mutluluğu bulmak istemez misiniz? Gerçek mutluluk ne içkiyle ne uyuşturucularla bulunabilir bir hazine değildir. O insanla onu yaratan Allah arasındaki ilişkilerin Allah için yaşamaya dönüştürülmesidir. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamak. Yani kendisini başka insanların hizmetine adamaktır. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrı burada. Kim kendisi için değil de başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsa, o zaman bundan en büyük mutluluğu pay olarak kendisi alacaktır. Bir insan başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederse, Allah-u Teala onu o kadar mutlu kılar. Dikkat ettiniz mi? Siz başka bir insanı mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz deneyin. Ne kaybedersiniz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Etrafındaki insanların hepsinin sizden hoşnut olacağı bir ortamı oluşturmak. Bu Allah ile beraber olmak demektir. İnsanlarsa nefslerinin kurbanı olurlar. Başka insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Parayla başka insanları kontrolleri altına alırlar ve arkası bitmek tükenmeyi bilmeyen bir kazanma hırsına kapılırlar. Bu istikamette birçok insan yanlış yolları da saparlar. Konu cinayetlere kadar ulaşabilir. İnsanlar ya Allah'ın ve Allah'ın emrinde olan ruhlarının emrindedir. Allah'ın ruhu olan ruhlarının emrindedir. Ya da nefslerinin emrindedir. Kim nefsinin emrindeyse sevgili kardeşlerim, o kişinin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Bu sebeple sadece derece kaybetmekle kalmayacaktır, mutsuz olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği fiilleri de asla işlemeyecektir. Ve yine mutsuz olacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği fiilleri işlememekte kişiyi mutlu olmaktan
men eden bir dizayndır. Allah-u Teala neyi emretmişse, hangi emir yapılırsa o kişi o emri yaparken mutluluk duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediği sürece de öyle bir olguyla karşılaştığı zaman işlememeyi başarırsa o zaman da mutluluk duyar. Huzur ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer başkalarını mutlu etmeyi şiar edinirseniz, kendinize hedef ittihaz ederseniz, o mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Çünkü kime bir nebze mutluluk verebilirseniz, Allah Teala o mutluluğu verdiğiniz için sizi mutlu kılar, huzurlu kılar. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzur verir, mutluluk verir. Eğer ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman da başınızın üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O gerekeni yapar. Öyleyse sevgili izleyenler, sadece iki seçeneğiniz var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Ve insanlar nefslerinin afetleri istikametinde olayları gerçekleştirdikçe onların kendilerini mutlu edeceğini zannederek bunu yapmaktadırlar. Çünkü mutluluk müessesesi her insan tarafından ayrı algılanır. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sülh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın dış dünyasında sülh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde sülh ve sükûnu kurması halidir. Öyleyse ne demek bu? İç dünyasında mutluluk, bir insanın iç dünyasında normal standartlarda nefsi ve ruhu vardır. Nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir özellik taşır. Ruhu ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini işlemek istemez. İşte kim nefsinin emrinde bir şeyler yaparsa bunun manası başkalarıyla nizaya, anlaşmazlığa başlamak demektir. Nefs, üstün olma hırsıyla donatılmıştır. Başkalarından üstün olmak ister. Bunu da başkalarına ispat etmek mecburiyetinde hisseder kendisini. İşte insanların kuvvet gösterileri, silahlarla başka insanları tehdit etmeleri, yaralamaya, öldürmeye kadar varmaları, arkasında hep nefsin bu afetinin tesirini taşır. Sevgili kardeşlerim,
mutluluğu yaşayan insanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar iki temel faktörü öğrenmişlerdir. Birisi nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin yarıya kadar yok edilmesi ya da yarıdan fazla yok edilmesi. Bu iki tabir birbirine çok yakın çünkü %49 ile %51 arasında bir müessese. Yani nefsin kalbindeki afetlerin 7 defa %7'lik bir dizayn içinde yok olması %49'u ifade eder. %2'lik bir ilaveyle bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hedefi sizi daimi zikre ulaştırıp nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmaktır. O zaman mutlu bir insan olursunuz. Kesintisiz bir mutluluk hem sizi hem de etrafınızdaki insanlara sizden akan bütün davranış biçimlerini kontrolü altına alır. Bir nevi Allah'ın kontrolünde bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afetlerini yok ettiğiniz sürece sizi nefsinizin kalbine toplanan afetler idare etmeye başlar. Onlar

için mümkün olmaz. O kendisini başkalarının mutluluğuna adayan birisidir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarının mutluluğu için sadece o istikamette kullanır. O farkına bile varmadan mutluluğun sırrını yakalamıştır. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun iki katını siz kendiniz yaşarsınız. Allah'ın kanunu budur. Kime bir nebze mutluluk verdiyseniz, Allah Teala da size aynı mutluluğu iç dünyanızda huzur olarak yaşatır. Ama iş bununla kalmaz. Ya sizin ruhunuz, ya başınızın iki devrin imamının ruhu size bir defa daha yaşatır mutluluğu. Yani etrafınızdaki insanlara verdiğiniz bir ünite mutluluğun karşılığını İki ünit olarak geri alırsınız. Bir günde 10 kişiyi mutlu ettiğinizi düşünelim. Onlara onların hoşuna giden, onlara huzur veren, mutluluk veren davranışlarda bulundunuz diyelim. Her biri için hem Allah Teala size onlara verdiğiniz huzur kadar mutluluk verir, hem de ruh, o fizik vücuttaki nefse o kadar huzur verir. Öyleyse 10 kişiye her birine A kadar mutluluk veren bir insan, karşılığında bir insana verdiği mutluluğun 20 katını almıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki ona karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah'tır. Hepinizi en üst seviyede sevgiyle, ilahi sevgiyle sever. Aslında Allah hiç kimseye huzursuzluk vermek istemez. Ama insanlar yaptıkları kötü davranışlarla Allah'ın kanunu icabı kendilerine huzursuzluk vermesine sebebiyet verirler. Allah'ın kanunları ayna kanunlarıdır. Aynada kendinizi görürsünüz. Ayna kusursuzsa kendinizi %100 görürsünüz. İşte siz ne yaparsanız aynadaki de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse bir insan derecat kaybeden bir olayı vücuda getirdiği zaman Allah'ın kanunu harekete geçer. Başkasına huzursuzluk veren kişinin kalbi o kadar huzursuz olur, sıkıntılı olur. Huzursuzluğu veren de, huzursuz olan da huzursuzluğu yaşarlar. Aynı miktarda. Nefsin İşbirliği yaptığı varlık şeytandır. Afetleri olan bir nefsten bahsediyoruz. Öyle nefs

de vardır ki daimi zikre ulaştığı için kişi nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi mutlu bir insandır. O kişi ulul albab makamının, ihlas makamının veya salah makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetleri yok olduğu için kişi enine boyuna mutluluğu yaşamaktadır. Sadece herkesi mutlu etmek için yaşar. Öyle bir insan mutluluğun anahtarıdır, işaretidir ve temsilcisidir. Onunla birlikte olanlar mutluluğu yaşarlar. Yaşamayanlar olur mu? Elbette olur. Onun verdiği nasihatleri, tavsiyeleri bir kulaklarından alıp öbür kulaklarından veren, zikirlerini arttırmayan insanlar onun etrafında da olsalar hep mutsuz olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne verirseniz onu geri alırsınız. Ne ekerseniz toprağa onu geri alırsınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bütün güzellikler siz güzel davranırsanız size ulaşır. Nefs her an afetlerinin gereği olarak başka insanlarla anlaşmazlık içinde yaşar. Çünkü o kişinin nefsinin istediği şey başka birisiyle olan konuşmalarında, davranışlarında başkasının nefsinin istediğinin tamamen zıttıdır. Ve birinci kişinin nefsinin istediği istikamette davranması ikinci kişinin nefsine mutlaka ağır gelecektir. Bu kendisinden yana olan bir insanın davranışıdır. Aslında kendisinden yana olan demekle nefsinin emrinde olan birisini kastediyoruz. Nefsinden yana olan birisi, nefsi başkalarını yaralamak ister. Küçümsemek ister, küçültmek ister. Nefsin düşünce sistemine göre bu kendini büyütmek, yükseltmek zannına dayalıdır. Halbuki başkalarını küçültmeye çalıştığı zaman başkalarından tepki görecektir. Bu tepki de onu haliyle rahatsız edecektir. Üstünlük taslarken, bu üstünlüğü ispat edildiğinde başkalarına zor kullananlar bunu şartlar el verdiği kadar yapabilirler. Ama her başkalarına yaptıkları kötü davranışta bunun karşılığını sıkıntıyla yaşarlar, huzursuz olarak yaşarlar. Oysa ki gelin biz diğerlerini düşünelim. Bir insan etrafında o gün temas halinde olduğu kişilerin sayısı 10 kişi olsun. 10 kişiyle şu veya bu istikamette iş icabı veya başka sebeplerle karşılaşıyor, konuşuyor kişi. Sanki ne olur sevgili kardeşlerim? Her birinin gönlünü alsa, ona okşayıcı birkaç söz söylese, daha üst noktası onu sevdiğini belli etse,
O kişiyi ne kadar mutlu ederse diğerini, Allah Teala onun kalbine o kadar huzur verir. Bu kişi etrafındaki 10 kişinin hepsini mutlu etmişse, onları huzurlu kılan birkaç kelime söylemişse, gönüllerini almışsa, hem kendine karşı olan sevgi artarak devam eder, başkalarının kendisine karşı duyduğu sevgi artarak devam eder, hem de her birine yaptığı güzel davranışın ardından Allah onun kalbine ferahlık verir, huzur verir. Ruh da mutluluk verir. Yani 10 kişiye 10 ünite mutluluk veren bir kişi kendisine 20 ünite mutluluk geri döndüğünü görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e onca kanunu neye koymuş acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Sizlerin huzur içinde bir dünya hayatı yaşayabilmeniz için. Sizler için sevgili kardeşlerim. O sizin mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı istemez. Doğmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve kanunlarını buna göre koyar. Acaba Allah Teala niçin nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini farz kılmıştır? Ne olur nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olur. Davranışlarımız %50 istikametinde doğru istikamette olacaktır. Geri kalanlarda nefsimizin tesiriyle işleneceği için yanlış ve bizi huzursuz kılan davranışlar olacaktır. Ve huzursuzluklarımızla huzurlu olduğumuz zamanlar toplamı birbirine aşağı yukarı eşit olacaktır. Hayatımızın yarısında mutluyuz. Peki başlangıçta? Başlangıçta da insan bu noktadadır aslında. Mutsuzluğu %50 civarındadır. Çünkü nefsi afetler dolu olan bu insan, ruhu hasletlerle doludur, nefsi afetlerle doludur. Ve nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet vardır. Bütün insanlar bir denge unsuruyla dünyaya gelirler. İşte Allah Teala böyle bir ortamda insanı teslim alır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyeti sırasında nefsi vücudundan ayrılarak, ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. O noktada kişi ruhu 7 kat gökleri birer birer aşarken nefsinin kalbi %7 aydınlanan bir insandır. Her %7 fazıl artışında nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve 7. katın 7 alemini geçince Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbinde %51 nur olan, %49'da karanlık olan bir insandır. Ruhu artık yoktur, Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte
Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama kişi sebat ederse gideceği yolda zikrini arttıracaktır. Artan zikir o kişinin kalbindeki afetleri %49'dan %39'a, 29'a, 19'a, 9'a veya kişi hamlesine devam ederse sıfıra indirecektir. Nefsinin kalbi sıfır afetle dolu olan bir insan, nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolu olan, bütün nefsinin kalbindeki muhtevanın Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini dileyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellikte yeni bir dünyanın adamı olur. O artık Allah içindir. Bütün davranışlarında insanları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah ile ünsiyet, yakınlık peyda etmek, bunu oluşturmak, sadece bir tek dileğe bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek Allah Teala tarafından anında duyulur, görülür, hissedilir. Ve Allah Teala artık o günden itibaren o kişinin yardımcısı olmuştur. Ta ki o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde her şeyin en güzel olduğu bir ortam olabilir mi? Elbette olabilir. Kim nefsinin bütün afetlerini yok etmişse o kişi ulul elbab olur. Yani lüplerin sahipleri. Lüb başkalarının bilmediği şeyleri bilmek anlamına gelir. Lüb fiziğin ötesini yaşamak anlamına gelir. Lüb nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı anlamına gelir. Lüb o kişinin kalp gözünün açıldığını, kalp kulağının açıldığını, Allah'ın söylediklerini işitebildiğini, Allah'la her an konuştuğunu ifade eder. Böyle bir insan, nefsinin kalbi, böyle bir insan her şeyden evvel daimi zikirdedir, zikri daimdedir. Yani nefsinin kalbine, kalbinde ki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Allah kelimesinin tekrarıyla o kişinin kalbindeki nurlar kalbini terk edeceği için bu kişinin kalbi %100 arınmış durumdadır. Yerlerine %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru gelip yerleşmiştir. O kişinin kalbi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İkinci özellik bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik. Bu kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah ona baş gözüyle görmesi mümkün olmayan fizik ötesi güzellikleri göstermektedir. Kalp gözüne.
Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah ile konuşabilmektedir. Öyleyse Allah'ın gösterdiklerini gören, söylediklerini işiten bir yapısı vardır kişinin. Daimi zikirdedir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Dört özellik oldu. Beşincisi, bu kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir, müzakere etmek imkanının sahibidir konuları. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuları müzakere edebilen bir özellik. Allah-u Teala bu sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Gayet Suresinin 7. ayet kerimesinde. Bu bilmiyorsanız zikir ehline sorun ne demek? Şu demek. Zikir ehli bilir mi onun bilmediği şeyi? Her şeyi bilmesi elbette imkansızdır. Bilmeyecektir ama önemli değil. Çünkü Allah'a soracaktır. Zikir ehline insanlar sorduğu zaman zikir ehli de Allah'a sorar. Allah'tan cevabı alıp suali soran kişiye ulaştırır. İşte Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun demekten muradı budur. Bu kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah-u Teala ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmektedir. Kişi her an zikrettiği için derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır, şer derecat kaybetmektir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikim hüküm, aynı zamanda ehli hükmün başka bir parçası olan ehli hikmettir. Çünkü eğer bu kişi hakim olarak bir konuda veya hakem olarak görev aldıysa, kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için adaletin temsilcisidir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetler eğer 28 basamaktan herhangi birisini ihata ediyorsa, muhtevasını almışsa o ayetin hangisine tekabül ettiğini bir bakışta görür, kalbiyle hisseder. Bu da onun ehli hikmet oluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında, dış dünyasında, başka insanlarla kendisi arasında, Allah ile olan ilişkilerde, Allah ile kendisi arasındaki kavgayı bitirmesidir. Allah'ın dediklerini yerine getirmeyen, emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir kişi, Allah'la devamlı kavga halinde demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor, yasaklarına da, yasak ettiği fiilleri de işliyor. Allah'ın dostu öyle midir? Değildir. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir noktaya hangi ölçüde kişi ulaşmışsa o ölçüde Allah'ın dostudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın, Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti de garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçirim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? A benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız,
ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır, artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırırmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa, onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir.
Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim yehdullahi, Allah'a ulaşırsa hüve, işte o elhüda, hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe hüvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu, Allah'a ulaşır. Hüve, işte o el muhted, hidayete ermiştir. Fe, üstelik de o zaman, o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdullahu, Allah'a ulaşır. Fe o zaman, o takdirde hüve, o el muhted, hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik. Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de
12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaşi Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar, sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte, ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden
kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, o Yunus'un mürşidi Taptık Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki, o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın.
Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane Furkan veriyor bize ardarda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. İrşad makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani

ne vazifedir diyor. Peki gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor, Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. 1, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. 2, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamın ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü't talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, 3 olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması, mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, gene mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. 3 işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince, tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örterim diyor. Ayet-i kerime, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. 4 oldu. 5.'si o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikiliyi oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. 4 tane nur gelir. 2 tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek. Kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, yedinci gök katı.
yedinci gök katında

7 tane alem geçiş ve Sidretül Müntaha'ya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu 3. kat cennettir. Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet 2. kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. kat cennet ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızla size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim?
onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde kitaplarda ki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat etmemize ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz ise Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah Teala bunu söyleyen Allah Teala sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah o büyük günahları işleyenler var ya onları da dahil olmak üzere hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri arzı
göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi kat da cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat, Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğretecektiniz? Marifet, yolu yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara gene de kıyamayız. Allah-u Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara
Siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El Fatiha me as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği, herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gideceği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor İblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor İblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını,
kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecet kaybettiren olaylarla derecet kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar. İşte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerinize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sen de. Sahabenin bile 10 tanesine Allah Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece
bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, Allah-u Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülâki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülâki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. O kişi ki Allah'a mülaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. O takdirde, dilediği takdirde
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi ne diyor? Hazreti Nuh kavmi de dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuyorsanız, başka insanların Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olmayan bir konumdaysanız, başka insanları küfürde bırakmak istemeyen bir pozisyondaysanız, isteyen biri değilseniz, o zaman sizin kalbinizde zevk yok. O zaman sizin kalbinizde maraz yok. O zaman sizin kalbinizde hayır var. Sadece bir grup insanı, bir grup din öğreticisini Allah Teala devre dışı bırakmıştır. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazdığı için kafirlerdir. Ve müşterek özellikleri başka insanların da Allah'ın yoluna girmelerine mani olmak. Böyle değilseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar mani olanların özellikleri ne? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor. Yalanlarlar. Üçüncüsünde naks ederler diyor. Bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde
maraz olmayanlardır, zevk olmayanlardır. Ve kalplerindeki kasütün olma durumu hiçbir zaman sertleşmeyi ve kararmayı müştereken oluşturmayanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Peki Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gidilecek yer cehennem diyor. Nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahları sevaplarından çok. Her saniye derece kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derece kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü, bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için, demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki, ya eyyühellezine amintukullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amin olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerinin kim olduğunu ona ulaşanlar, tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse burada net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar aminudurlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asri suresi ne söylüyor? Vel Asri. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle, %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin
Aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki hicabı mesureyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki icabı mesureyi aldı Allah Teala, derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı, derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinneti aldı, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihbat koydu, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi, derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı, gene derecatımızı arttırdı. Ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettirdiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Ameli olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mestüre alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalbinden ekinet alınıp yerine ifat konulmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanileri, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap: söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerine oturtamıyorlar. Gözlerinde hicabın mesture olduğu için irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. Üçüncüsü, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de
buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler ama biz onlara inanmadık. Söylediler diyor. Öyleyse irşat makamı onlara ulaşmış. Ama onu irşat makamı olarak görmemişler, kabul etmemişler. Gözleri kör. Hicab-ı mestureyle örtülü. Onun söylediklerini işitemiyorlar. Anlamıyorlar söylediğini. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyor. İndirmemiştir dedik diyor. Kalplerine irşat makamının sözlerini indirdikleri zaman kalpleri onu kabul etmiyor. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'ün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki, onu bunu söyleyenler, biz onlara dedik ki, biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü, neziri, dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette, onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler, eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ikinliği alıp da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicab-ı mestura alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ikinliği alıp yerine ihbat konulan kişi, idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amen olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara, bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır. Sahabenin 10 tanesine cennet vaat olunmadı. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensara ve Muhacirine tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Öyleyse bu tabi olanlar, Allah Teala'nın dostları, pesimistler için söylüyoruz, öyle 10 kişi falan değil, bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Öyleyse Allah Teala eğer size söz veriyorsa ki siz başkalarını Allah'ın yolundan saptırmayanlarsanız sözlerimiz geçerli. Allah'ın yolundan men etmeyenlerseniz sözlerimiz geçerli. Eğer siz öyleyseniz kalbinde maraz olmayanlarsınız, kalbinde hayır olanlarsınız. Mutlaka seçildiniz. Seçildikseniz hepiniz seçildiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileğiniz Allah Teala tarafından görüldüğü an işlemler tamamlanmıştır. Sevaplarınız günahlarınızı aşmıştır. Ölseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hemen ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bir müjdesi değil mi bu? Sadece bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan
Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onu gördü. İşlevleri derhal yaptı. Günahlarını, sevaplarını hesaba kattı. Sevaplarını günahlarından öteye geçirdi. Söylediğim işlevler gerçekleşti. Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalp idrak etmeye başladı. Kalp Allah'a döndürüldü. Gözünden kalbine Allah nur yolunu açtı kişinin. Ne olur? O kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. O kişinin gideceği yer cennettir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilemiyorsanız dünyadaki bütün ibadetleri yapsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bu sözle garanti vermiş olmuyor mu?

garantisi olan Kur'an-ı Kerim, görüyorsunuz ki saadet üzerine bina edilmiş. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala en sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını istiyor. Cinlerin de mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor. Bu gayeye müteveccih olarak yaratmış Allah Teala kullarını. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaratılış sebebiniz mutlu olmak. Mutluluğu yaşamak için Allah Teala sizi yarattı. En sevdiğiniz kimse, size bir sualim var. O en sevdiğinizin nasıl olmasını istersiniz? İstediğiniz tek şey en sevdiğiniz kişinin mutlu olması değil midir? Allah da en sevdiği mahluk olan bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığı her şeyi emrine musahhar kıldığı insanın elbette mutlu olmasını ister. Sadece bunun için yaratmış. Allah'a kul olmak mutluluğun bütün hedeflerini kapsıyor. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci derece mutluluk, başlangıç kulluğu, imajiner kulluk. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kat cennet, kulluğun fizik standartlarda başlangıcı. 14. basamak. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz Allah'a böylece kul olur, sahibine geri dönerek. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a kul edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a kul edersiniz. 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, kul edersiniz. Kul, Allah'ın emrini yerine getiren varlığın adıdır. Şeytanın emrini kişi yerine getiriyorsa o şeytanın kuludur. Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm vadimun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a kul aldığınız, kul olduğunuz boyutlarda yaratılış sebebiniz bu. Mutluluğunuz artıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verdi arka arkaya. O 10 tane ihsan da sizi mürşidinize ulaştırdı ve mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane de nimet aldınız Allah Teala'dan. Sonra ne oldu? Bu 10 tane nimetin bir tanesi ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. İkincisi fizik vücudunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimlerinde. Üçüncüsü nefsinizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Dördüncüsü iradenizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu.

Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde yerleşmiş durumdadır. 14. basamaktasınız. Ruhunuz gerçek fizik standartlarda bir yolculukla 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim 1. yatay sebil, ondan sonraki ilk dikey sebil olan tarık-ı müstakim, ondan sonra Allah-u Teala'nın indinde yeni bir müessese, 7 tane alemin soldan sağa aşılması ve Sitret-ül Müntaha'dan sonra da dikey bir yolculukla 4. sebille Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ise nurlar %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada pozitiflerle negatifleri karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Başlangıçta kulvara eşit şartlarla çıktınız. Ruhunuzda %100, 100 ünitede 100 ünite haslet var. Nefsinizin kalbinde 100 ünitede 100 ünite afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi nefsinizin kalbindeki kötü afetler. Afetler zaten kötülükleri temsil eder. Öyleyse eşitlik söz konusu. %100 hasletler, %100 afetler. İkisi de birbirine eşit. 100 ünitede 100 ünite dolu haslet, 100 ünitenin 100'ü de afetle dolu. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, afetler. Ama nefs tezkiyesine başladınız. İrşat makamına ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girmeye başladı ve yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefsinizin kalbi %7, %7 fazıllarla doldu. %2 rahmetle beraber ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %49, rahmet de %2, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyetinden çıkan %51 oldu nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyordu, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbinde de %51'i aynı durumda, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye kesin olarak yönelik. Ne oldu? Nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düştü. Öyleyse negatifler sadece 49, kaçta 49, %49 mu? Hayır, 249. Ruhunuzun hasletlerini de devreye kattığımız zaman 249 oluyor nefsinizin afetleri, yani yaklaşık olarak %25. Hasletler Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik kesim ise %75. %25 Allah'ın emirlerine karşı gelen, %75 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik olan bir sistem. Öyleyse mutluluğunuz %75'e ulaşır mı? Ulaşamaz. Çünkü şeytan sizi katiyen tek başınıza bırakmayacaktır. Düşüncenizi taklit ederek size devamlı yalanlarını yutturmaya gayret eder. Bunu çok büyük ölçüde başardığı da bir vakadır. Nereden biliyoruz? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini bildiğimiz için. Onları diyor şeytan, kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlıyor insanları kendisine iblis. O yaptığı yanlışlıklarla bağlıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan devamlı size vahyeder. Her insan şeytandan
devamlı vahiy alır. Ama Allah vahyetmez. Öyleyse tek taraflı bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Ne zamana kadar? Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığınız güne kadar. Allah-u Teala herkese vahyetmez. Bu sebeple nefsinizin kalbiyle ruhunuzun kalbindeki %75 pozitifler size %50'den biraz daha öteye bir dünya saadeti sağlayabilir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Yoksa ölçü 200'de 151'e karşı 249'dur. Ya da %75'e karşı %25'tir. Mutluluğunuzun çok daha fazla olması gerekir. Ama iblis sizi asla rahat bırakmayacaktır. Her türlü yalanla, dolanla sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın palavralarına aldırmamayı daimi zikirden sonra net olarak öğreneceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık şeytan size hiçbir şey yapamaz, esiriniz olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmayı istiyor. Neden? Diyor ki insana ruh üfürdük. Sonra da 12 defa üzerinize farz kılmış, üfürdüğü ruhu Allah'a geri göndermeniz için. Kurtuluşunuz mu? Bu gönderme standartlarının başlangıcı kurtuluşunuz için yeterli. Ne yani? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir dilek, cennet saadetinin garantisi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu ne kadar torpilli kılmış görmüyor musunuz? Ne kadar sizden yana? Yaptığınız şey ne oluyor ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuz olarak cehennemde azap edilecek yerde, sonsuz olarak bir cennet hayatında mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kadar garantili bir mutluluğu Allah-u Teala size ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlattığım standartlar içerisinde hadi bana söyleyin samimiyetle, Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Allah-u Teala bütün insanlardan istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet öğretisi mi? Rehberi mi? Tarifnamesi mi? Reçetesi mi? Ve üçüncüsü, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacağını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Öyleyse bunların hepsinin bir vaka olduğunu görüyoruz. Mutluluğunuz müemmen. Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmış. Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmış. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın size sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk. Kim bu insanlar? Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. Kim bu insanlar? Allah'la iletişimi kuramayanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. Sevgili kardeşlerim, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak için söylemedik söz kalmadı. Onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti. Ama hala öğrenmediler. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız. Hayatınıza tatbik ettiniz. Mutluluğunuzu dile getirdiniz. En güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek manevi hayatınıza başladınız. İşte mutluluğun başlangıç noktası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluğun giriş kapısı. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. İnsanlara sorarsınız. Ey kardeşim, sen mutlu musun? Oo der, ben mutlu bir insanım. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum. Mutluluk bir insanın huzur duyması halidir. Hayatından memnun olması halidir. İşte ben öyle biriyim. Peki her zaman öyle misin? Her zaman öyle değilim tabii. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum diyeceksiniz o zaman. Mutluluk devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Armoni. Başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak ve onlarla beraberken de, onlardan ayrıken de hep mutlu olmak, huzuru yaşamak. Öyleyse bu bir insanın kavgayı bitirmesi anlamına geliyor. Nasıl bir kavga? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne tarz bir kavga? İç dünyanızda kavga, dış dünyanızda kavga, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga. Neyse, bu kavga konusuna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizayn ettiği mutlulukta tam bir uyum hali üç ayrı faktörde de oluşması lazım.
iç dünyanızda sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bitmesi. Dış dünyanızda sulh ve sükun hali sizinle başka insanların arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hali, Allah'ın ibadetleriyle çatışmamak, ibadetlerin size zevk vermesi hali, yasak fiilleri işlememenin sizi sadece mutlu kılması hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu açıdan çok ince bir hedefe yönelmelisiniz. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz. Sizler için sadece bir güzelliği ifade etmeli. Allah'ın emirleri mi? O emirler sizi kendisine çekmeli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikir yapmak sizin için bir zevk olmalı sevgili kardeşlerim. Ne zaman o zevki yaşamaya başlarsanız, işte o zaman mutluluğunuz mutlak ölçekte bir mutluluk haline gelecektir. Muhtevayı ona göre dizayn edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kahvenizden bir yudum aldığınız zaman büyük mutluluk duymalısınız. Allah-u Teala'nın size bir nimeti, bir ihsanı kahve. Kahvenin pirini biliyorsunuz. Üveys el-Karani Hazretleri. Kısaca Türkçemizde Veysel Karani denir. Adı Üveys'tir. Üveys el-Karani Hazretleri. Annesine olan düşkünlüğüyle, yatalık olan annesine olan o muhteşem bakımıyla anılır. Annesini her şeyin üzerinde değerli tutan bir Allah'ın büyük evliyası. Bütün hayvanlara kendisi bir çobandı. Sözünü mutlaka dinletirdi. Hayvanlar onu dinlerlerdi. Ve onun onları gütmesi gerekmezdi. Sadece konuşarak onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Hayvanlar, develer onun ne söylediğini anlar ve itaat ederlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bütün hayvanlarla, kuşlarla konuşmak yetkisinin sahibiydi. Cinlere ve şeytanlara kumanda ederdi. Onlar da insan bizim gibi. Ama Allah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Mutluluk diyorduk, mutluluk. O kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki size, hayatınızı dizayn edecek olan şey, sizi mutsuzluktan çekip koparacak olan şey, mutluluğun o tüm kanatlarına ulaştıracak olan, kendisiyle beraber uçuracak olan şey. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz
can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah'ın hepinizin istediği şey sadece sizin mutluluğunuz, biliyorsunuz. Başka bir talebi yok. Çünkü siz mutlu olduğunuz zaman Allah sizin mutluluğunuzla mutlu olur. Çünkü siz Allah'ın taraftarı olduğunuz için mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğunuz için mutlu olursunuz. Hadi bana şimdi söyleyin bakalım. Ne zaman Allah'a kul olursunuz? Mutluluğun başlangıç noktası neresidir demek bunun manası? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin mutlu olması hiçbir şart içinde mümkün değildir. O da bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. Ondan sonra hayatı gene kapkaranlık bir dünyanın bir parçası olur. Etrafındaki insanların yanlış davranışları, her şey onu üzer. Her fırsatta nefsi onu üzecek olan birçok şey oluşturur ve arkasında daima başka insanlar vardır. Onları çıkarın aradan. Sadece Allah'la karşı karşıya kalın. O insanların devreden çıkabilmesi ise sizin onlarla sohbeti günü gerçekleştirmenize bağlı. Onlar size dost olmayabilirler. Bu önemli değil. Siz onlara dost olacaksınız. Onlar size kızsalar da siz onlara kızmamayı öğreneceksiniz. Kin diye bir şey, nefret diye bir şey hiç oluşmayacak içinizde. İnsanlara, Allah'ın yoluna giremeyen insanlara sadece acıyacaksınız. Burada bir küçücük farklılık var sevgili kardeşlerim. Din adamlarının da Allah'ın yolunda olmaması, bu husus sadece size biraz hüzün verebilir. Neden? Çünkü onlar başka insanlara dini öğretmekle ve onları cehennemden kurtarmakla vazifeli olanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, onların dinlerini öğrenememeleri demek, başka insanların da onlardan din öğrendiklerini zanneden insanların da cehenneme gitmesine sebebiyet verir. Sadece dini öğretenlerin değil. Öyle bir ülkede yaşıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, din öğretenler de dinlerini bilmiyorlar. Onlardan din öğrenenler de dinlerini bilmiyorlar. Öğretenlerin de, öğrenenlerin de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bu husus size biraz hüzün verebilir. Gözünüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru sürükleniyorsa ve onlara din öğretmesi gereken insanlar Allah'ın öğretisine kulaklarını tıkamışlar, gözlerini kapatmışlar, arkalarını dönmüşlerse, o zaman birazcık hüzün duyabilirsiniz. Ama ferdi mutluluk, kişisel mutluluk ya da yeni tabirle bireysel mutluluk bunun dışında bir olaydır. Çevrenizde bir suç ve sükun halinde olmak, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek, Allah'ın bütün ibadetlerini zevk ile yapmak, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman bundan huzur ve mutluluk duymak. Şeytan devamlı karşınıza Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için fırsatlar çıkarır. Hani bir zamanlar meyhaneye gittiğiniz arkadaşlarınız gelirler size, gidelim mi gene Zeki'nin meyhaneye diyebilirler. Onlara güzel güzel
içmemekten rahatsızlık duymadığınızı, bundan mutlu olduğunuzu onları kırmadan söyleyebildiğiniz gün meselenin bu bölümünü çözdünüz demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında o kadar güzel ki. Arkasında yatan sebepleri bilseniz, bütün olayların arkasında Allah mutlaka vardır. Her zaman size hizmet etmek ister, yardım etmek ister. Bütün olaylar sizin derecat kazanmanız için bir imtihandır. Peki derecat kazanmak önemli mi? Önemli tabii. Eğer derecat kazanırsanız kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olur. Peki derecat kazanmak aynı zamanda önemsiz dersek bir paradoks olarak mı kabul edersiniz bunu? Hem derecat kazanmak önemli bir olay diyoruz, hem de önemsiz bir olay diyoruz. Neye göre önemli, neye göre önemsiz? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemeyenlere sesleniyoruz şu anda, o zaman kazandığınız derecelerin hiçbir faydası olmaz size, sevgili kardeşlerim. Kazandığınız dereceler sizi asla cennete götüremez. Diyeceksiniz ki iyi ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Onlar felaha erenlerdir diyor. Müminin Suresinin 103. ayet-i kerime, 102. ayet-i kerimesi. O zaman bana diyeceksiniz ki ne haber? Böyle olduğuna göre biz derecat kazanıyorsak o zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak demektir. Biz de cennete gideceğiz demektir. Öksürükle karışık da olsa hayır sevgili kardeşlerim. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hiçbir ölçüde, hiçbir standartta, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Tabii şimdi belki de bizi ilk defa dinleyenler işte eski köye yeni adet. Böyle diyenler olacak tabii bize. Üstelik de bu adam da devamlı öksürüyor diyenler de var. Hem öksürürüz hem konuşuruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ki kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de elbette inkar edenler. İnkar eden insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. İnkar ettiğine göre, bunu kabul etmediğine göre, bu mümkün değil dediğine göre, istemeyecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, o kişi hüsrandadır. Hüsranda olursa ne olur? Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişi kendi amelleri dolayısıyla ne kadar derecat kazanırsa kazansın, onun amelleri heba olmuştur sevgili kardeşlerim. Peki daha ötesi de var mı? Daha ötesi de var. Kim? Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, o alay eden kişinin amelleri boşa gitmekle kalmaz, başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba alınmaz, onlar için mizan tutulmaz. Onların dereceleri hiçbir şey ifade etmez, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz kefeni yırttınız. Yani gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey inananlar, siz inanmakla kalmayın Allah'a, takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Seyyiatinizi, günahlarınızı örtsün Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sırları Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'deki esaslarıyla öğretti diye bize birçok din öğreticisi kızıyor. Fena halde öfkeleniyorlar. Ne yapalım yani sevgili kardeşlerim? Bu insanlar öfkelenecekler. Ne zamana kadar devam edecek öfkeleri? Kur'an'ı öğrendikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, onları mazur görmelisiniz. Onlara kızmamalısınız, öfkelenmemelisiniz. Onlar bilmiyorlar. Bize de bağırıp çağırıyorlar. Hakaret ediyorlar. Ama bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, nasıl bilsinler ki onlara hiç Kur'an öğretilmemiş? Şimdi diyeceksiniz ki, iyi de bu insanlar din adamı değil mi? Din adamı olur da onlara okudukları imam hatip liselerinde, üniversitelerde Kur'an öğretilmez mi? Kur'an öğretilir. Ama Kur'an'ın lafzı ve ruhu değil, kelimeleri ve kelimelerin manası, üst standartlardaki manası, lafzi manası ve onun 7 tane ruhi manası öğretilmez. Onlara sadece Kur'an'ın tilaveti öğretilir. Harfler öğretilir, Arapça gramer kaydeleri öğretilir, kelime yapısı öğretilir ve herkes nasıl Arapçayı en iyi telaffuz edeceğine dair aralarında yarışlar açılır. Kur'an'ı en iyi tilavet edenlere, okuyanlara mükafatlar verilir. Bundan 14 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sevgili kardeşlerim, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve o lafzın arkasındaki ruhunu, 7 kademelik ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün ileri gelenler, Hazreti Ebubekir olsun, Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun, Hazreti Ömer olsun, hepsi Kur'an-ı Kerim'in lafzını da ruhunu da öğretiyorlardı. Onlar sahabeydi. Onlara tabi oldular. Ve onlar Kur'an'ın lafzını da biliyorlardı, ruhunu da biliyorlardı, tilavetini de biliyorlardı.
Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona okumayı yazmayı isteseydi bir gecede öğretirdi. Nitekim Kur'an'ı onun kalbine yazdıran Allah, bütün Kur'an'ı ezberden okuyabiliyordu. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Habibim diyor, o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye boşuna kendini telef etme diyor. Onu senin kalbine indiren Allah, senin hafızanda kalmasına da, kalbine yerleşmesine de yeterli gücün sahibidir diyor. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca Kur'an'ı okumuştur. Hem lafzını öğretmiştir, hem ruhunu öğretmiştir. İşte böyle bir dünyada sevgili kardeşlerim yaşamaktasınız. Her geçen gün daha güzele doğru bir yolculuk yapmalısınız. Yolculuğun başlangıcı, yani sizin mutluluk geminizin iskeleden demir olarak hareket etmesi bir talebinize bağlıdır. Mutluluğunuzun başlama talebi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer buradan, ağzınızdan Allah-u Teala'ya bir dilek ulaşırsa, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye, bunun yeterli olmadığını bilin. Bu dilek kalbinizde oluşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulumuz, bu yarattığım mahluk, henüz kul olmadı ki Allah'a ulaşmayı dilemediyse, Allah'ın kulu değildir. O hala şeytanın kuludur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalayettedirler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kuludurlar. Ne zamana kadar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diledikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği zaman o kişi cehennemin kapısını kapatmıştır, cennetin kapısını açmıştır. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır, cehennemin de kilididir. O kişi cehennemde hiçbir ceza almayacaktır. Onun günahları olmasına rağmen o günahları kabir azabında 40 günlük bir zaman parçasında ona biraz azap edilerek bitecektir. Ama o kişi cehenneme hiç girmeyecek midir? Kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecektir. O da girecektir. Ama farklı bir hüviyette. Cehennemde kalacak olanlar, yani amel defterleri, rakamlı kitapları sollarından verilenler, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlar kafirlerdir. Kafir deyince bizim sevgili dostlarımız hep Allah'a inanmayanlar kafirdir, inananlar mümindir derler. Aslında lügat manası itibariyle doğruyu söylerler. Gerçekten mümin iman eden demek, iman eden inanan demek. Kafir de inanmayan demek. Tamam. İnkar eden demek. Tamam. Lügat manası bu. Ama Kur'an'daki lafzi ve ruhi manasına baktığınız zaman Allah'a inanmayan insanların gene kafirler olduğunu göreceksiniz.
Ama inananları iki gruba ayırıyor Allah Teala. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Ama gene inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'ın cennete girecek olan müminler safına asla ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, sadece bir tek dilek. Öyleyse nasıl bir dilekten bahsediyoruz? Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ama buradan bir dilek, kalpten bir dilek, kalp dileyecek, dil tasdik edecek. Öyleyse kalbinizde olan bir dileği dilinizle de Allah'a ulaştıracaksınız. Hadi gelin olayı bir defa daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkıyor. Çıkarken herkesin, tabi olanların tabiatıyla savaşa iştirak etmesini istiyor. Fakat tabi olmuş görünenlerden münafıklar sefere iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da diyorlar ki biz aslında seninle beraber gelmek istiyorduk. Ama eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Bu yüzden gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde mevcut olmayan şeyi söylüyorlar. Yani kalpleri seninle beraber gelmeyi istemiyor diyor Allah Teala. İşte sizin de kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalben böyle bir talebin sahibi değilseniz, gönüllü değilseniz bu işe, gönüllü olmak bu demek, gönlünü vermek demek. O zaman Allah Teala dileğinizi kabul etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediniz mi, yoksa dilemediniz mi? Bunu anlayabilir misiniz? Evet, sevgili kardeşlerim. Rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen namazdan hoşlanmıyorsa, oruç tutmak ona hala sıkıntı veriyorsa, zekat verirken zorlanıyorsa, zikir yapmak ona ağır geliyorsa, bu kişi bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir, kendinden denesin. Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i Kerime aynen şöyle. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse olay açık ve kesindir. Allah'ın seçtikleri insanların yüzdelerinden fazladır. Herkesi seçer. Kimleri seçmez? Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olanları seçmez. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyerek, onların cennete girmelerini de engellerler, ona da mani olurlar. Allah'ın yoluna girmeleri söz konusu olmaz o insanların. Ve bu engelleyenler omuzlarına her engelledikleri kişi için vebal alırlar. Onların da günahlarını yüklenirler. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan başka insanların da dilemesine mani olanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataptır. Ve ne kadar insanı hidayetten men etmişlerse o kadar vebal alırlar omuzlarına. Onlar için de azap görmeleri oluşacaktır. İşte Allah Teala'nın verdiği söz, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağı. Ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında tam bir paralellik vardır. Nefs tezkiyesi sadece zikirle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi huşu sahibi olacaktır ve mürşidine tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ancak tabiyetiyle birlikte nefs tezkiyesi başlayabilir o kişinin. Çünkü o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah ona mürşidini göstermişse, o da gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinin içine iman kelimesinin yazılması nefs tezkiyesi için gerekli. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gönderilmesi ise ruhun vücuttan ayrılması için, Allah'a dönmesi için gerekli olan iki temel faktördür. İkisi de tabiiyetle gerçekleşir. Öyleyse tabiiyet yoksa ikisi de oluşmaz. Bu tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, sık sık öksürmek mecburiyetinde olduğumuz için sakın kusurumuza bakmayın. Bu bizim belki 40 yıllık konumuz, hep boğazımızda bir gıcık vardır. Sevgili kardeşlerim, işte kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ilka edilme günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, dergahımıza git, oradan da Allah'a ulaş emri verilir ruha. Ruh kime tabi olmuşsa o mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının ana dergahına ulaşır. Seyir-i sülük devrin imamının dergahından başlar. Altın kapıdan geçilerek ruhlar birer birer saf haline gelirler. Birinci katta secde ederler. Böylece 7 tane katın her birinde gerekli işlemleri yaparak Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte ruhun 7 tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi kişinin zikrinin devamlı artışına paralel bir vesiledir. Kişi evvela Allah-u Teala tarafından nefs tezkiyesi yapmaya hazır hale getirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bir, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. İki, neden? Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indirildiği için. Üç, o kişinin göğsünden kalbine
Allah-u Teala nur yolu açar. Neden? Kalbine Allah'ın nurları, Allah'tan gelen nurlar, rahmetle fazla rahmet ve salavat nurları ulaşabilsin diye. Bu kişi zikir yaptığı zaman, mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur, dört nur oluyor. Rahmetle faz, birinci ikili, rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece bu nurlar kalbe gelir. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi ne kadar önemli olduğunu burada gösterir. Çünkü iman kelimesi bir mahiyetik alandır. Kalbe giren nurlardan rahmetler, fazıllar ve salavatlardan sadece fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin karşı kutbunu teşkil ederler, manyetik alan sahibidirler. Ve iman kelimesinin yanından geçerken manyetik alana kapılırlar ve kalpteki iman kelimesine yapışırlar. Böylece kalpte bir toplanma olur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir olaya dikkat etmelisiniz. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması bir paralellik arz eder. Nefsin kalbinde önce, mürşide ulaşmadan önce %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Allah-u Teala kalbinize ulaşır, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar, ondan sonra zikir yapmaya başlayınca nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu kalbinize girebilen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. %2 nur da kalbinize girdiğinde huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzda hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak yetkisinin sahibi olursunuz. Öyleyse mürşidinizi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmak.

Allah-u Teala hacet namazını kıldığınızda eğer siz gerçekten Allah-u Teala'dan hacet namazı kılıp müşriniz demişseniz, kalbinizde bu talep varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah-u Teala müşriğinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman kalbinize iman kelimesi yazılır ve asıl nefs tezkiyesi buradan başlar. Başlangıçta giren %2 rahmet, nefsinizin kalbini işgal edecek olan Allah'ın rahmetidir. Bu %2 rahmeti %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar takip edecektir. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat,

ikinci gökkatına ulaşırsınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, fazla birikimlerinde yedinci gökkatına ulaşırsınız. Ve yedi tane alem geçersiniz. Bu geçtiğiniz yedi tane alem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu geçtiğiniz alemler sizin için Allah'a giden yolda her biri bir kilometre taşıdır. Yedi gökkatı aşılır. Yedinci gökkatında yedi tane alem geçer ruhunuz. Ve Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu olay seyr-i sülük adını taşır. Allah'a doğru yaptığınız yolculukta bir sığınak olan Allah'a sığınırsınız. Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığınakların güzelidir. Me'ab'tır diyor Allah Teala. Me'ab sığınak demek. Ve me'aba sığınan ruhunuz, sığınak olan kainatın en güzel sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, ruhlarınız bir emanettir. Emanetin döneceği yerse Allah'tır. Bu emanet ancak nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyle Allah'a döner. Nefs tezkiyesidir ki nefsinizin kalbini derece derece önce %2 rahmetle sonra da 198'e kadar ulaşan fazılla doldurmasıyla Allah'ın mümkündür. %49 fazıl 7 defa %7'dir. %2 de rahmet nuru. %51 nurla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey aslında çok güzeldir. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamayı kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşır. Zemil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Burada söz konusu olan Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'ın ismiyle zikredeceksiniz ve her şeyden kesilerek ruhunuz Allah'a ulaşacak. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gökkatı yükselerek Allah'a doğru kademeli bir yolculuk yapacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Şimdi konumuzun can alacak noktasına dönüyoruz. Eğer siz zikir yapmayı sevmiyorsanız o zaman zikir yapmayacaksınız demektir. Zikir yapmaktan hoşlanmadığınıza göre bu işi başaramayacaksınız demektir. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz hem de zikir yapmayı sevmediğiniz için ruhunuz Allah'a ulaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözünü bir defa daha tekrar edelim. Bu sefer Maide suresinin 7. ayet.

27. ayet-i kerimesinden tekrar edelim. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırırmış. İşte kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazlarını kılamıyorsa, zekatını veremiyorsa, zikrini yapamıyorsa, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden dilesin. Bu sefer ağzıyla değil, kalbiyle dilesin. Kalbi dilek Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala o dileği mutlaka kabul eder. İşte bir insanı başka insanlardan farklı kılan, kesin bir farklı oluşturan, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunların hepsi daimi zikre ulaşınca gerçekleşen işlevlerdir ki, böyle bir işlevin tahakkuk edebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi asıldır. Allah'ın yardımları ondan sonra gelecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurlar arttıkça ruhunuzla nefsiniz arasındaki mücadele giderek azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla dolacağı için, %98 fazıl, %2 rahmet, hiç afet kalmayacağı için nefsinizin kalbinde kavga da bitecektir. Kavganın bittiği, %100 sülh ve sükûna ulaşıldığı bir noktada olacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız için size bütün yolları göstermeye hazırız. Nerede takılırsanız bize ulaşın. Ama önce Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Belki etrafınızda din adamları vardır. Onlara da öğretin sevgili kardeşlerim. O bilmedikleri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğretin. Onlar bir dini taassup içindeler. Kur'an'ı bilmedikleri halde dini bildiklerini zannediyorlar. Oysa ki öğrendikleri din öğretimi ne kendilerini ne başkalarını cehennemden asla kurtaramaz. Bilmiyoruz sevgili kardeşlerimiz onlara nasıl ulaşacağız, nasıl anlatacağız, ne yapmaları lazım geldiğini. Bir gün mutlaka Allah-u Teala bunu adım adım gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Eğer değilseniz demek ki henüz kardeşimiz olmadınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutsuz kalmanız mümkün değildir. Çünkü dilediğiniz andan itibaren Allah-u Teala şeytan aranıza kesin bir zırh çeker. Şeytanın size ulaşıp da sizi negatif şeylere ulaştırması mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.